0: kitabullah ve efdalel hediyecü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'at ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibehâ finnâr ve bi senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
1: ve nezî nefsü Muhammedin biyedihi innel asre leye'ti yevmel kıyameti ve lehu hasenâtin nisbül civâli revâsî yazılla ennehu seyedhülül cennete elâ tezâhî mazlimetuhu ehtihî hatta la yefkâ lehu hasenetun ve hatta yüc'alle aleyhi entâlül civâli revâsî ve yü'lerü fihî ilenler. Cabir radıyallahu anh'te efendim Peygamber Efendimiz ile yemin ederek buyuruyor ki vellezî nefsî yedihî canım nefsim elinde olan Allah'a and olsun ki yemin ederim ki bir kul kıyamet gününde hesap yerine dağlar yüce, yalçın dağlar gibi onların emsali sevaplarla gelir. Dağlar gibi böyle, yalçın dağlar gibi, yüksek karlı dağlar gibi sevaplarla hesap yerine gelir ve sanır ki efendim bu yaptığı amellerle, sevaplı işlerle cennete girecek. Böyle zanneder ve hesap mahalline gelir. Fakat fela tezâlu mazlumetuhu tehdihi. Kötülük insanlara zulmetmiştir, haklarını yemiştir, çeşitli kusurlar işlemiştir, günahlar işlemiştir. Tabi orası mahkeme-i kübradır, haksızlıkların telafi edildiği yerdir. O haksızlık ettiği, zulmettiği, hakkını çiğnediği, hakkını vermediği kimseler orada onun haklarını sevap olarak alırlar. Onun sevabından alırlar. Hatta la yefkâ lehu hasenetin. Kendisinin bir tek hasenesi kalmayacağı kadar gider elindeki bu yalçın dağlar gibi, karlı dağlar gibi sevaplar. Kendisine bir tek hasene kalmayacak şekilde o zulmettiği insanlar, kadrettiği insanlar, haksızlığa uğrattığı insanlar tarafından hak olarak onlar alınır ve kendisinin üzerine gene yalçın karlı dağlar misali efendim günahlar kalır. Neden? Çünkü sevaplar bitince eğer hak sahipleri daha bitmemişse gelip dava ettikleri zaman ya Rabbi bu kulluğum bana zulmetmişti, hakkını isterim, evet etmiş, al hakkını, sevabını verirler. Ama sevabı kalmayınca ne yaparlar? Bu hak isteyen kulun günahını ona verirler, negatifliği artar. Bunun negatifliği azalır, yani kâr etmiş olur. Bunun negatife döner şeyi, yani hasife döner şeyi, bütçesi, bu sefer gittikçe zarara uğrar. İşlemediği günahların veballeri onun üstüne yüklenir, dağlar gibi günahla baş başa kalır ve sonunda ve yüklenir bihi ilenler cehenneme atılmak emrolunur, sürüklenip götürülüp cehenneme atılır. Muhterem kardeşlerim, kul hakkı çok önemlidir. Bir insanın kazancının helal olması fevkalade mühimdir. Herhangi bir kimsenin hakkını yememek, bir kimseye zulmetmemek, haksızlık etmemek, kadir etmemek hayatın en önemli işlerinden biridir. İnsan hacı olabilir, hoca olabilir, efendim bilmem müezzin olabilir, imam olabilir, derviş olabilir, şuna olabilir, buna olabilir. Hak yemişse durum bu duruma gelebilir. Allah saklasın. Ahiretin müflisi, fukarası durumuna düşebilir. O bakımdan hepimizin kazancımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Muamelatını da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hiç zulüm ve gadir cinsinden işlere yanaşmamak gerekiyor. Haksız iş yapmamak gerekiyor. Son derece titiz olmak gerekiyor. Onun için madem hacılık bize nasip oldu bu sene, hacı yaptık, işte son günü efendim bayramın. Bundan sonra bu kul hakkı meselesine, zulüm ve gadir meselesine çok dikkat edelim. Müslüman zulmeder mi? Öyle bir ederse. Hanımına zulmeder. Çocuğuna zulmeder. Komşusuna zulmeder. Camide cemaate zulmeder. Yani camidedir, cami cemaatidir, arkadaşına zulmeder. Yani şeytan aldatır. Cahil oldu mu insan, dahil oldu mu şeytan aldatır, çok zulümler yaptırır. Çok haksızlıklar yaptırır. Onun için aman, Rabbimiz yardımcımız olsun. Her çeşit zulümler, haksızlıktan kadirken, haksız mal ve mülk ve menfaat iktisabından son derece

taşımalıyız. Toplumumuzun helal olmasına dikkat etmeliyiz. Muamelatımızın İslamca olmakla, Müslümanca olmasına çok dikkat etmeliyiz. Yani adın hoca, sakalın var, adın hacı, hacı gelmişsin, gitmişsin ama o filan hacı diyor. İş, seninle iş yapanlar sana itimat etmiyor. Çok fena. Yani böyle bir durum oldu mu, fevkalade fena bir durumdur. Şimdi burada konuşuyoruz, efendim, bir iş yapmaya gelmiş burada bir kardeşimiz. Fakat daha muamelenin başında hemen ilk anlaşmayı bozmuş, haksız bir şey istemiş. Onlar da hemen yazıhaneden kalkmışlar, gitmişler. Yani ilk başta daha bu böyle ilk verdiği sözü çiğneyip haksız bir şey istiyor. Bunlar hayır gelmez, çıkmışlar, gitmişler. İnsan muamelesiyle işler, insandır. Muamele çok önemli. Karınıza karşı kocalığı nasıl yapıyorsunuz? Çocuğunuza karşı babalığı nasıl yapıyorsunuz? Komşulara karşı komşuluğu nasıl yapıyorsunuz komşulara karşı? Allah'a karşı kulluğunuzu nasıl yapıyorsunuz? Bunların hepsi son derece önemlidir. Ve insan davranışları düzelmeyince, ahlakı olmayınca, Allah'ın rızası uygun olmayınca istediği kadar efendim, oruç tutsun, namaz kılsın, öteki tarafından o yapılan zulümler, bedeller onu ahirette rezi duruma düşür. Onun için mutlaka muamelesi ahil olacak Müslümanın. Sözü tam olacak. Sözü senet olacak. Verdiği sözü yerine getirecek. Bu arada çok sevdiğim bir amcayı da burada zikretmek istiyorum. Efendim rahmete ermesine vesile olsun. Allah cümle geçmişlerimize rahmet etsin diye. Bahtiyar amca diye Arnavutası'nda bir baba dostu amcamız vardı. Allah mekanını cennet etsin. Çok candan dua ediyorum. Çok seviyorum kendisini. Fatih'te 3 katlı bir evi vardı. Evi ben hatırlıyorum. 3 katlı bir ev. Bu evi satılığa çıkartmış, satmak istemiş ve 42 bin liraya birisiyle anlaşmışlar. Ertesi gün bunun bu evi satacağını anlayan bir başka müşteri gelmiş, Bahtiyar amca sen evini satıyormuşsun. Evet demiş, sattım. Kaça sattın? İşte 42 bin lira sattım. Ben sana 65 bin lira vereyim. Yani şey yaptın mı, kaporu aldın mı? Almadın. Tutuda işlemleri tamamladın mı? Tamamlamadım. Ha, ben sana 65 bin lira vereyim, bana sat. Çok ucuz ödenmiştir. Ben daha fazlasını vermeye razıyım. Sat bana. Bahtiyar amca bir kızmış ama doğrulmuş yerinden. Sen benim lafımı duymadın galiba demiş. Ben evi sattım diyor. Sen hala bana başka şeyde bulunuyorsun, teklifte bulunuyorsun. Değil mi? Sertlenmiş. Sertlenecek bir insan da değildir. Halim senin bir insan ama dürüstlüğe bak. Yani gözü %50 zamlı fiyatı görmüyor. Neden? Sözü sever. Müslüman adam, muamelesi sağlam adam. Böyle olmamız lazım. Aferin kardeşim. Dürüst olmamız lazım. Sözü sever olması lazım. Şimdi burada bir de apartman dairesi tutmuş bizim kardeşlerimiz. Tutmak istemiş. Adamla konuşmuşlar. Diyelim ki binaya 100 şu kadar bir yıllık kira teklif etmişler. O da düşünmüş ki önümüzdeki sene İranlılar gelir bu sene için. İranlılar gelir. Onlar daha çok para sahibi, onlara daha büyük kârla veririm şeyi, efendim, bunlara red cevabı vermiş. Fazla fiyat istemiş, efendim, ilk konuşulan fiyattan farklı fiyat istemiş ve şey yapmış, vermemiş. Sonra İranlıların gelmeyeceği anlaşılınca, bu sefer kendisi şey göndermiş, haber göndermiş. Bizim yönetici kardeşimiz de demiş ki, 80 bin teklif edin. 120 bin verecekti, 120 bin kendileri önceden teklif etmişti, kabul etmedi, tamahkarlık etti. Şimdi pazarlık geçti, 80 bin teklif edin demiş. Tabii 3 aşağı 5 yukarı konuşmuşlar bile ama bizim kardeşlerimiz yine eskisinden biraz daha az şey yapmışlar. Muamele sağlam olacak, söz senet olacak, öyle kaypaklık olmayacak. Dürüstlük olacak yani, İslam öyle. Bizim İstanbul'da bir kardeşimiz anlattı, muhtelif bazılarda da söyledim. Babası manifatörcü dükkanından gelmiş. Samsun veya oralardan, oradan Giresun'dan bir kardeşimiz. Manifatörcü dükkanları var büyük. Gelmiş, masanın üstünde bir kağıtlar görmüş, sormuş. Bunlar ne böyle? Senet baba. Yaşlı hacı baba, yaşlı. Dükkanı oğlu idare edip, senet. Vah vah vah. Allah Allah, aman yarabbim, en üzü bir tanemine şey kardeş. Allah'a söylerim, demek zaman bu kadar bozuldu mu, demek ki Müslüman'ın lafına itiraf yok da senetle mi işler yapılır hale geldi, vay başıma gelenler diye hayret etmiş. Senet alınmakla hayret etmiş. Şimdi senet alınıyor da, senet boş çıkıyor, bir şeyden dönüyor, protesto oluyor, adam gene

gene vermiyor. 3 yıl önce şey almış, güzel koltuk takımı almış, şu kadar adet, 5 adet koltuk takımı almış, Ankara'dan getirmiş, Erzincan'daki dükkanına koymuş, senetleri imzalamış, tıkır tıkır tıkır tıkır, tamam, koymuş. Sonra ödememiş senetleri. Ödememiş, protesto olmuş, ödememiş vesaire bilmem ne filan. Oyun, oyun, oyun. Sonra ben mahkemede demiş, ödeyeceğim. Tamam, şu anda elimde para yok, ödeyeceğim. 3 senet attırmış geriye. 3 senede de o ilk verdiği fiyatı ödüyor yani. Büyük haksızlık tabii. İnsan dürüst olacak, verdiği sözü tutacak muhterem kardeşlerim. Bu hadis-i şerifte görüyorsunuz. İnsan namaz kılabilir, oruç tutabilir, sevaplı işler çok yapabilir. Bu sevapları yalçın yüce dağlar gibi olabilir ama eriyebilir. Onun yerine günahlar gelebilir. Onun için muamelemiz sağlanacak. Benim arkadaşlarımdan en beğendiğim taraf, yalan yanlış bir söz söylemeyin diye kendilerine tebbi ettim. Söz verdi mi insan sözünde durmalı, yerine getirmeli. Muamelesi dürüst olmalı. İster senet olsun, ister olmasın. Bir söz kâfi. Mirasta, yatakta vefat eden şahıs vasiyet etmiş, ölmüş gitmiş. Canım, kendimize göre görüşelim. Ama o söyledi ya, bir vasiyeti var mı? O vasiyetini tutması lazım. Senet olsun, efendim, anlaşma olsun veya olmasın, söz senettir, ona göre hareket etmeye çalışmalıyız. Allah cümlemize dürüstlük nasip edecek. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. وَلَّذ۪ي نَسِي بِيَدِهِ لَا يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتَّى يُسْلِمَ قَلْبُهُ وَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ اِلَى وَمَا بَوَائِقُهُ وَلَا قَشْمُهُ وَزُلْمُهُ İbn-i Mesud radıyallahu anh'a da haraiti rivayet eylemiş rahmetullahi aleyh. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, şu nefsin kudreti elinde olan Allah'a yemin ederim ki, and olsun ki, nefsim elinde olan zat-ı celil'e and olsun ki, la yusuma abdun hatta yusuma kalbuhu. Kul, kalbi Müslüman olmadıkça hakiki Müslüman olmaz. Kalbi Müslüman olacak. Kalbi fitne, fesat, münkir durumda olmayacak. Yani Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki, قَالَتِلْ اَعْرَابُ اَمَنَّا Bedeviler dediler ki, iman ettik biz. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا Ey Resulüm onlara de ki, siz daha inanmadınız. لَمْ تُؤْمِنُوا Daha iman etmediniz. وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا Teslim olduk. İnşallah rayına girdik, yörüngeye oturduk, müracaat ettik. Değil. Teslim olduk değil. وَلَمَّا يَدْخُلْ لِلْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Henüz daha iman kalbinize yerleşmedi. Yani insanın kalbe yerleşmesi, imanın kalbe yerleşmesi çok önemli bir hadise. Kimisinin dilinde kalır Müslümanlığı, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Abdullah ve Resulü'nün derde ne laflar söylüyor? Öyle cahilce laflar söylüyorlar, öyle küfür, küfre düşmeyi gerektiren acayip sözler söylüyorlar ki Müslümanlara durgunluk gelir. Kalbi iman edecek. Kalbi iman etti mi o zaman insan gerçek Müslüman oluyor. Ve وَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ Mümin-i kamil olmaz, hakkıyla iman etmiş olmaz. Komşusu bevaikından emniyette ve rahatsa ve telaşsız bir durumda olmadıkça. Ne demek bevaikuhu diye sormuşlar, bilmedikleri kelime. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, kaşmuhu ve zulmuhu. Yani şeyi, efendim, şerri ve gadri ve zulmü. Yani şerrinden, zulmünden, gadrinden emin değilse o kimse, komşusu emin değilse o kimse iyi Müslüman değil. Emin olacak. Kapıyı açık bırakabilecek. Gözü arkada kalmayacak. Komşum senin dürüst insandır diyecek. Anahtarı ona verebilecek. Anahtarı verdin mi bu kapıyı açar, her taraf karıştırır demeyecek. Komşusu kendisinin şerrinden, gadrinden, zulmünden emin olmadıkça bir kimse gerçek iman ile iman etmiş olmaz buyuruyor. İşte bugünkü hadis-i şeriflerde gördünüz, yani iman denilen şey çok daha derin bir şey. Yani basit bir şey değil. İnsanın kalbine yerleşmesi, duygularına hakim olması, her şeyi o imanın gereğine göre yapacak hale gelmesi. Kur'an şöyle buyurmuş, tamam. Allah şöyle emretmiş, tamam. Allah şunu yasaklamış, tamam. Şey aramayacak yani, itiraz yolu aramayacak. Allah Teala Hazretleri bizi hakiki imana sahip eylesin. Böyle yamukluklardan, zulümlerden, efendim, şeyden, kalbinin fesat olmasından, içiyle dışının aynı olmamasından, içi başka dışı başka olmasından, bu gibi buna benzer kusurlardan Rabbimiz cümlemizi

bedevi eylesin, mümkâr eylesin. Üzerimizde ne kadar kötü duygular, huylar, haller varsa, yalan, yanlış, kötü sıfatlar varsa, onlardan bizi şu mübarek bedeler hürmetine, aç ve ümre hürmetine, Resul-i Edebi hürmetine, Esma-i İfisnası hürmetine, İsmi Azam'ı hürmetine, kendisiyle dua edildiği zaman duanın reddedilmediği ismi hürmetine Rabbimiz bizi kötü huylardan fark eylesin, her işi dürüst olan insan eylesin, herkesin kendisinden emniyet duyduğu, güven duyduğu bir kimse haline gelmeyi nasip eylesin, muamelesi dürüst ve sağlam nasip eylesin, hiçbir saatimizi boş geçirmeden daima sevap kazanacak, hayırlarla meşgul olacak şekilde geçirmeyi cümlemize nasip eylesin. Hürmeti Esrar Suret'in Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Bayramda da dopdolu. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever.

çocuklarınızın istikbaliyle ilgilenin. Onların uluslararası birer kıymetli insan olması, uluslararası hizmetler yapabilecek vasıflara sahip yüksek insan olması için onlara yabancı dil bilen, Arapça

yabancı dil bilen, bilgisayar kullanmasını bilen, görgülü, ileri, çağdaş, çağa hükmeden, çağı sürükleyen insanlara önderlik yapabilecek vasıfta yetişmesine gayret edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi bu. Çocuklarımız bizim çağımızın insanı değildir. Kendi çağlarının, yani önümüzdeki çağın insanıdır. Kendi çağımıza, kendi görgümüze değil, ilerideki ihtiyaçlara göre onları yetiştirmeye gayret edelim. Çocuklarımız çok iyi yetişsin. Allah onların güzel günlerini görmeyi, o yönden de mutlu olmanızı, bayram etmenizi, çocuklarımıza nice bayramlar hazırlamamızı nasip eylesin. Hepinize en iyi dileklerimi sunarım. Dualarınızı beklerim. Bayramlarınız mübarek olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Allah dualarınızı kabul etsin. Dünya ve ahirette bahtiyar eylesin. Cenneti diye cemaliyle cümlenizi müşerref edesin.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhile yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyanda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Efendim, bilindiği gibi toplumlar çok eskiden beri her toplumun bir takım böyle içtimai olarak, bütün bir cemiyet olarak, topluluk olarak insanların sevinç günleri olmuştur. Her toplumda vardır bunlar. Peygamber Aleyhisselam Medine'ye hicret ettiği zaman da oradaki kabilelerinde, efendim kendilerine göre Yahudilerinde orada yaşayan ve kabilelerinde bayramları, sevinç günleri vardı. Peygamberimiz Aleyhisselam onlara mukabil, Müslümanlara mahsus, Müslümanların kendini haline özgü, kendilerini, kendi hallerini birleştirecekleri ve kendi durumlarını bilecekleri günler tahsis etmiştir. Onlar işte birisi Ramazan bayramı, Ramazan'da Ramazan sonunda İd-ül Fıtır dediğimiz diye de bilinen Arapça şekliyle bayram, bir de bu Kurban bayramı dediğimiz bayram. Bu günlerde müminler büyük bir sevinç içerisinde olurlar. Bu günler Peygamberimizin bir aynı zamanda işin dini tarafı olduğu için böyle bir samimiyetle, kutsal bir ruh hali içerisinde kutlarlar Müslümanlar. Peygamberimiz Aleyhisselam zamanından beri. O bakımdan bunlar sıradan bir sevinç günü değil. Aynı zamanda kutsiyeti olan, mukaddesliği olan duygulardır. Bu günlerdir. Bu günleri böyle bir ruh hali içerisinde karşılamak gerekir. Bu sevincimiz efendim hakikaten bir sevinçtir. İnsani olarak aynı zamanda bir dini tarafı vardır. İnsan ruhen de bu bayramlarda coşmalıdır. Efendim ruhen de zenginleşme yoluna bakmalıdır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Hazreti İsmail aleyhisselam zamanından böyle kurban kesilmesi bir adet. Tabii fukara istifade ediyor, bayram ediyor. Yemeklerin en kıymetlisi et yemeği olduğundan bu et yemeğini bulamayan fakirler kurban bayramında ziyafet oluyor. Müslümanlar arasında bir muhabbet oluyor, bir bolluk oluyor. Çok hikmetleri var. Yani saymakla bitmeyecek kadar. Kim elinde maddi imkanı varken, mali genişliği varken, kurban kesebilecek parası, pulu, imkanı varken kurban kesmezse bizim şu namaz kıldığımız namazgahımıza, mescidimize yanaşmasın, yanımıza gelmesin buyurmuş. Yani sevmiyor Peygamber Efendimiz, sevmeyecek kesmeyeni, gelmesin yanımıza. Madem kesmiyor, bu güzel vazifeyi yapmıyor, ben onu istemiyorum manasına. Yani iyi Müslüman değil demek oluyor. O bakımdan kurban önemli bir olay.

mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 12'yi dinlediniz.
1: ...1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

İşte bayram içindeyiz. Kardeşçe yaşayalım. Barışalım, birleşelim. Biz safız, temiziz, dostuz, fedakarız, kibarız, zarifiz, müeddibiz, münevveriz.

Haydi hep birlikte bayram edelim. Tanışalım, sevelim, sevilelim. Kalp kazanalım, sevap kazanalım. İki cihanda aziz ve bahtiyar.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten mühimindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece O şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için O, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: El-Ahadîs-ü-Şerîfe. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ve melâiketehu yusallûne alennebî. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım! Okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin. وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم حضرت

0: Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahalazimellezî la ilahe illahu elhayyel kayyum ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike alayya ve abu'u bi zenbi. فَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar, seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: اللهم إني أعوذ بك من الكسل

0: الهرم والمغرم والمأثم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel mağrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i vel selci vel barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehud din ve lev kerihel kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
1: O razı olur.

0: وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار
1: اللهم beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Allah'ım, senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-Esmâ'ul-Husnâ Bismillahirrahmanirrahim.

0: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
1: الأسماء الحسنى. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. Errahmanurrahimul melikul kuddusus selam. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekenâ والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahumma ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.

0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki, Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatira semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkeh.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'aluka l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhireh. Allahümme inni es'aluka l'afve ve'l-âfiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'aluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ın. Ey daima

0: sahibi olan, her şeyi idare eden Allah'ım, lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik ve a'udhu bike minke lâ uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne Muhammeden abduke ve resuluk. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım! Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ec'alni u'zimu şükrak ve ukfiru zikrak ve ettebi'u nasihatak ve ahfazu vasiyyatak.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: ...1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik.

sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.''

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik.

O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

amellerin en hayırlısı muhterem kardeşlerim, bir mümin kardeşinizi sevindirmektir bayramda. Bu fazileti de kaçırmayın. Cebinize paraları bozdurun, şöyle koyun. Bir soktuğunuz zaman bir defa da şıp çekilecek gibi, o 20 neyse, tutuşturuverirsiniz el öperken, şey yaparken, sevindirirsiniz. Konuyu, komşuyu, fukarayı, çocukları vesaireyi sevindirin. Mümini sevindirmek amellerin en faziletlisidir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir.

gayzını, kinini, kızgınlığını yutar müttaki kullar. Vel kâzımînel gayzı. Yani kızmış birisine. Eline bir geçse parçalayacak. Ne kadar kızmış? Tir tir titriyor sinirinden. Çok fena kızmış. Neden? Çok kızdırmış öteki adam da olmayacak. Bir şeyler yapmış. Gel de kızmadı. Sen olsan sen de kızarsın. Ben olsam ben de kızarım. Ama müttaki kullar ne yaparlar? Vel kâzımînel gayzı. Gayzını, kinini, kızgınlığını haklı da olsa yutar. Kini yok. Yani adam hak etti ama kızılacak gibi bir şeyler yaptı ama üzdü, kırdı, döktü vesaire ne yaptıysa yaptı ama bu affediyor. Çünkü affetmeyi Allah çok seviyor. Vel kâzımînel gayz kızgınlığını yutuyor. Yani kızgınlığını devam ettirmemek, nefsine hakim olmak, kızmamak çok önemli. Peygamber Efendimiz'e birisi ashabtan Rıdvanullah Aleyhi Mecmen gelmiş. Ya Resulallah evsini bana bir nasihatte bulun, tavsiyede bulun diye nasihat istemiş. Peygamber Efendimiz'e bazen gelirlerdi böyle söylerlerdi. Evsini bana bir nasihat et ya Resulallah. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki la tagdab, kızma. Üç defa sormuş yani üçüncü soruşlarının sebebi ne? Yani daha başka bir nasihat etsin filan diye. Her seferinde Peygamber Efendimiz la tagdab buyurmuş. Gadaplanma, kızma. Yani kızgınlığını yut. Sakin bir insan ol. Tabii bu biraz zor. Ben biliyorum. Biraz ben asabiyim. Kendi kendime bakıyorum. Asabiyim. İnsanın kızgınlığını, asabiyetini yutması falan kolay değil ama mümin mümine karşı şefkatli olacak. Akrabasına, dostuna, yakınına karşı, kendisine karşı hata işlemiş bile olsa kızgınlığını yutacak. İnfak eder, kızgınlığını yutar. Vel afine aninnas. İnsanların kendisine karşı hata, kusur işlemiş, suç işlemiş olanlarını da affeder bunlar diye bildiriyor. Demek ki affetmek de büyük bir sıfattır. Müttakilerin, cennetliklerin sıfatıdır. Onun için affedici olalım ve bu dargınlıkları bayramda izale etmeye, bitirmeye başlayalım.

İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

duasını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

İşte bayram içindeyiz. Kardeşçe yaşayalım. Barışalım, birleşelim. Biz safız, temiziz, dostuz, fedakarız, kibarız, zarifiz, müeddibiz, münevveriz. Haydi hep birlikte bayram edelim. Tanışalım, sevelim, sevilelim. Kalp kazanalım, sevap kazanalım. İki cihanda aziz ve bahtiyar olalım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir, dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet, diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin, dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Yüce Allah doğru söyledi.

aziz ve sevgili kardeşlerim, ziyaretlerin acaba mükafatı ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, ziyaretül ganiyi kesaimil kaim ve ziyaretül fakiri kel cihadi fi sebilillah ve ta'dilu hutahu fi sebilillahi azze ve celle. Umumi olarak sevabını anlatan bir hadisi şeriftir. Tabi bayramda ziyaret çok olduğu için ben size bu hadisi şerifi okuyorum sevgili dinleyiciler, ama yani her zaman ziyaret sevap. Önce manasını söyleyeyim, sonra bayramdaki ve her zamanki ziyaretlere geçelim. Ziyaretül gani, zengini ziyaret etmek. Yani bir insan zengin bir kimseyi ziyaret etti. Bu nedir? Ziyaret eden kimse ne durumdadır? Kesaimil kaimi, sanki gündüz oruç tutmuş, gece namaza kalkmış, gece ibadetini yapmış, teheccüd namazları kılmış, böylece çok sevaplar kazanmış insan gibidir. Zengini ziyaret etmişse ve ziyaretül fakir, yoksul fakir bir kimseyi ziyaret etmişse, kel cihadi fi sebilillah, Allah yolunda cihad etmiş gibidir fakiri ziyaret etmesi ve ta'dilu hutahu, adımları sayılır fi sebilillah azze ve celle, aziz ve celil olan Allah yolunda cihad etmek gibi sayılır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Demek ki her zaman, sadece bayramlara mahsus değil, birbirimizi seveceğiz, birbirimizi ziyaret edeceğiz. Büyüklerimizi ziyaret edeceğiz, küçüklerimizi ziyaret edeceğiz. Zengin tanıdıklarımızı ziyaret edebiliriz, onun da sevabı var. Fakirleri ziyarete de daha çok rağbet edeceğiz. Çünkü zengine herkes vazifesini düşünür, yapar. Bu zengindir der, buna karşı görevim ne der, bu beni sorar der, sonra sitem eder der, aman der filan. Herkes zengine karşı sevgisinde, saygısında, içtimai vazifelerini yapmakta uyanık bulunur, dikkatli bulunur, gayret eder. Ama fakiri kimse hatırlamaz. Yunus merhum ne diyor? Bir garip öldü diyeler, üç günden sonra duyalar, soğuk su ile yüyalar, şöyle garip benciliğin. Bir garip ölmüş derler, vefatını da hemen anlamazlar, üç gün sonra duyarlar, suyunu da ısıtmazlar, soğuk su ile yıkayıp gömüverirler. Yani itibarı az oluyor garibanların, yoksulların, kimsesizlerin. Halbuki onların sahibi Allah. İşte onları ziyaret ettiği zaman insan Allah yolunda cihad etmiş gibi oluyor. Attığı adımlar Allah yoluna atılmış adımlar gibi muazzam sevaplarla karşılanıyor.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kurban denilince hemen aklımıza et ve büyük ziyafetler de gelmekte ibadet boyutunun ötesinde. Fakat sağlığımız dikkate alındığında beslenme çok önemli bir yer tutmakta. Buna bağlı olarak da acaba kurbanda nelere dikkat etmemiz uygun olur? Bunlarla ilgili kısa bir takım hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Onun dışında yine sağlıklı bir hayat sürmede acaba bizler neler yapabiliriz beslenmenin de ötesinde? Bunlarla ilgili kısaca bilgi vereyim diye düşünüyorum. Birinci olarak elbette et insan hayatında vazgeçilmez bir gıda maddesi. Beslenmemizde muhakkak ona yer vereceğiz. Fakat hepsinde olduğu gibi, her şeyde olduğu gibi ölçüyü hiçbir zaman kaçırmadan, ölçüyü sürekli muhafaza ederek onu da gıdalarımız arasına alacağız, sofralarımıza, masamıza koyacağız. Bunu bu şekilde ifade ettikten sonra acaba sağlıklı bir hayat sürmede genel olarak etin beslenmemizde yerinden ayrı olarak genel olarak beslenmede nelere dikkat edilmesi gereklidir? Buna biraz bakalım, birlikte bakalım. Bütün dünyada, bilim dünyasında beslenme ilgili yapılan çalışmalarda şu temel faktör ortaya konuldu. Bu da nedir? Beslenmede ölçüyü muhafaza etmek. Pekala ne demektir ölçüyü muhafaza etmek? Büyüklerimizin ifade ettiği şekliyle midemizi tamamen tıka basa doldurmak yerine belli bir seviyede tutmak, muhafaza etmek en başta gelen yapmamız gereken şeydir diye düşünüyorum.
0: 2 dakika. Az, öz,

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever.

0: Candan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السن العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
2: اتقوا الله فيما ملك أيمانكم elinizin altında olan hizmetkarlarınız, çocuklarınız, hatta herkes, ailelerinizle bunların hakkında da Allah'tan korkunuz. Bunların da hukuklarına riayet ediniz. Hizmetkardır diyerekten onu efendim atıvermeyiniz. Yediğinizden yediriniz, giydiğinizden de giydiriniz tabiri de var. Binaenaleyh o fakir senin eline düşmüş, sen onun sayesinde işlerini görüyorsun, rahat ediyorsun. Binaenaleyh ona bakmamak da haksızlık oluyor. Bazı ittakullah zayıfeyn. İki zayıf mahluk var. Bazı bunlar hakkında Allah'tan çok korkuyor. Birisi elmerdül ermile. Dul kadınlar. Kocası yok. Ölmüştür. Dul kalmıştır. Bunlar hakkında bir. Ve sabiyyil yetim. Bir de yetim çocuktur ki hamisi yoktur. Kapıda kimse yoktur. Bunlar cemiyete malik. İttakullah. Yine Cenab-ı Peygamber'e bak. Ne güzel. İttakullah. Allah'tan korkun. Ve sallu hamsek. Beş vakit namazını doğru, dürüst kılınız. Şimdi Ramazan'da hep müsalli elhamdülillah. Fakat Ramazan bitince ne hikmetse, Ramazan bitince namaz bitiyor. Bu sene değil. Senelerden beri, bu görüle görüle artık bellenmiş bir şey. Ramazan biter, namazlar da bitiyor bakıyor. Ya sen namazı kılıyordun Ramazan'da, efendim niçin gelmiyordun? Yeter şu kadar. Vesallu hamsikum ve sumu şehr. Ramazan ayında orucunu tutunur. Ve ettu zekate envalim. Bak ne kadar. Allah'a olan bu vazifelerimizi yaptık. Orucumuzu tuttuk, namazımızı kıldık. Fakat ve ettu zekate envalim. Mallarınızın zekatını da verin ama. Yani mahlukuna da Allah'ın şefkatini unutmayın. Buna da şefkatini merhamet edin. Merhamet edin, acıyın. Ve ettu zekate envalim. Ve atiyu zan. Soruyor. Hoca efendi, ben sordum. Dedim ki, ben zekat nasıl vereceğim? Dedi ki, tarlan ne kadarsa hesap et, evin ne kadarsa hesap et, ne kadar bundan para tutuyorsa onların parasını, zekatını versin. Öyle şey yok ya. İnsan soracağı şeyi de yerinden öğrenmiyor. Öyle herkese sorarsan olmaz. Tarlanın zekatı çıkan mahsulundandır. İşte öşürünü verirsin, ne olur. Ya adı verikisine veriyorsun, verikisine hesap edebilirsin, ne kadar zekatını verir. Mahsul ne kadar. Evinin zekatı yoktur. Evin olursa ona zekat düşmez. Bunun zekatı misafirhanedir. Evine misafir götürürsün, gidirirsin, içirsin. Evin zekatı öyle. Zekat birikmiş para, bir sene evlik üzerinden geçmiş, bunun parasını vereceksin. Böyle birisini vereceksin. Yoksa benim evim, 10 tane evim olur da şu kadar milyon eder, bunların zekatı çok paralıdırlar. Burada bir ilavalardan demiş ki, وَعُدْيُوا بَيْتَ رَبِّكُمْ Rabbinizin beytini de ziyaret ederseniz, bir de ve ettu zekatikun tayyib eden bir amir. Zekatı verirken de sevinç ve sürurla, sevgiyle şu kardeşime Allah'ın bana vermiş olduğu servetinden şu kardeşime ben bunu veriyorum candan verirken seve seve tayyib eden bir amir. İçiniz sevinç içinde, sürur içerisinde olurdu değil. Öyle vereceksin. Bu zaman cennet tarafının cennetine versin duyurmuş. İttekû ezel mücahidîne fî sevillâh. Allah yolunda çalışanlara eza etmekten de korkunuz. Allah yolunda çalışanlara eza etmekten de korkunuz. Bu geniş bir manaya sahip. Allah yolunda çalışan herkes var işte. Herkes Allah yolunda ne kadar çalışıyorsa çalışsın. Yine buyurun. İttekû zelletel âlim. Hepimiz hatadan salim olamayız. Evliya da olsak kurtulamayız. Ne de olsak peygamberler müstesna. Herkes bugün pek iyi, bakarsın bir restoran bir bozulmuştur. Yaramazlık yapar, elinden, dilinden, bir şekilde fenalık sadır olur. Beşeriz. beşeriyet itibariyle insanlarda kusur olmadan olsa olmaz. Kusur olur. Fakat bu kusur hacıda da olur, hocada da olur. Herkes olur. İtteku zelletel alim. Alim dedi bir kusur olduğu vakitte bunu ifşa etmekten Allah'tan korkun. İfşa etmeyiniz bu alimin hatasını. Korkun. Söylemeyiniz onu, yaymayınız etrafa. Çünkü ben tazru feyyet. Bu derhal bakacaksın, tövbe edeceksin. Bu hatasına tövbe edeceğini bekleyin. Tövbe ederse ne âlâ? Kurtarı yıkayın. Binaenle bir hata etti diyerekten bunun hatası üzerinde durmayın, tövbesine bakın. Yine buyuruyor, اِتَّقُوا فَرَازِتَ الْمُؤْمِنِ Müminde bir feraset vardır. O müminin ruhu bir idrak sahibidir ki ona feraset diyorlar. Bundan korkunuz. Çünkü فَاِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللّٰهِ Allah'ın nuru ona sirayet etmiştir. Bu nur ile bakar o. Bu nur ile baktığı için karşısındakinin içine vakıf olur. İçine vakıf olunca onun karşısındaki terbiyesizliğinden dolayı mesul olur. Yani müminlerin ferasetinden korkunuz, onların yanında edeplerinizi muhafaza ediniz demektir. Yine Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a hitaben Cenab-ı Peygamber diyor ki İttekillah ya Fatıma, ey kızım Fatıma. Bakın değil mi? Kızına söylüyor Cenab-ı Peygamber. Ey kızım Fatıma, İttekillah, Allah'tan kork. İttekillah, Allah'tan kork kızım. Fatıma. Şimdi yeni kitaplar çıkıyor. Hazreti Fatıma'nın hakkında, Hazreti Ayşe'nin hakkında, Hazreti Hatice'nin hakkında birçok kitaplar var. Bunları okumanızı da tavsiye ederim. Her ne kadar kim yazarsa yazsın. Bunlarda faydalar çoktur. Hazreti Fatıma'yı biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in biricik kızıdır. Bunu çok isteyenler oldu. Hiçbirisine verdi. En nihayet Hazreti Ali Efendimiz amcasının çocuğuna verdi. Amcasının çocuğuna verdi ama ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de bir şey var. Çiniz denilen şeyi yapacak. Ne de damat olan Hazreti Ali Efendimiz'de kızla çelizlik verecek bir şey. Hiçbir şey. İki tarafta darlık içerisinde. Hazreti Ali Efendimiz'in bir oku varmış. İşte harflerde kullandıkları o şeyin eskiyse. Bunu götürmüş yahut kılıncı oku galiba. Mezada vermiş. Düğün şeysi hazırlayışını. Hazreti Osman görmüş. Almış onu. Ne kadar bir para verdiyse vermiş. Okunu da kendisine iade etmiş. Altından düğünün masrafını yaptırmış. Cenab-ı Peygamber ona işte bir sufra tertip ettirmiş. Ekmek, işte o zamanki çorba neyse ben. Onunla Hazreti Fatıma gelin oluyor. Neleri var Hazreti Fatıma'nın? Şöyle entarisi, böyle entarisi, şöyle çenizlik. Yok yok, hiç şey. Altına yiyecek bir film parçası, bir destesi, bir bardağı. Buna benzer birkaç parçadan ibaret. Şimdi bugün bizim en fakir bir ailenin rızına bak. En fakir. Ne sandıklar dolusu eşyalar. Ne sandıklar doldu çenizler. Bunu komşu aman yardım edelim ya filan kızı kızı gelin oluyormuş diyerekten fakir fukara hep yardım edilir. Şurada saltanattan gider kocasının evine. Kocası da birçok masraflara girer. Adamın hali tükenir. Birçok borçlara da girer. Ne o düğün yaptı ondan sonra belini bir türlü düzeltemez zavallı. Allah affetsin kullarımızı. Biz Müslümanız ama Müslümanlığa uyamıyoruz. Her akşam okuyoruz Mezun Efendi. Rabbena amenne bime enzelte ve tebe'ne Resul diyor. Allah'ın indirdiğine iman ettik ve Resul'e de uyduk diyor. Hangisi de uyduk ki? Yine Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a hitaben Cenab-ı Peygamber diyor ki ey kızım ve etti farayadata Rabbik Rabbinin emrettiklerini tut kızım. Bize ahasti medu'yaki yatacak zamanın geldi. Uyuyacaksın. Fesebbihi selaten ve selasin 33 kere Cenab-ı Hakk'ı tesbih et de öyle yat. Öyle hemen uykun geldi de yatıramayın. 33 defa bak tesebbihi selâten ve selâsin 33 kere Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah.
3: Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhanallah Rabbike Rabbine Zülhamma Aleyhisselam. Velhamdülillah Rabbil Alemin. El-Fatiha.

Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım, El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım, Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım, Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali, tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın, yüreğin ağzına gelsin, dizinin bağı çözülsün, için çız etsin. Bu sensin, yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol, çıkış ara, çabala, çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

bu bayram gününün en büyük özelliği bu bayramın kurban kesmektir. Efendim zengin olanların kurban kesmesi gerekiyor. Efendim kaçınmaması gerekiyor kurban kesmekten. İşte kalpleri ölmüş veya hastalanmış, gönülleri efendim kafaları bozulmuş, yabancı akımlardan, yabancı tahsillerden, değişik zevklerden dinini, şeyini, efendim inancını, örfünü, adetini yavaş yavaş veya hızlı hızlı kaybetmiş olan insanlar bu bayramları bir sıkıntı olarak görüyor ve hemen atlıyorlar, tatil yerlerine kaçıyorlar. Evde bayramlaşmak, gelen misafirleri ağırlamak bir ibadet, sevap bunlar. Misafire ikram ne kadar kıymetli bir şey. Misafirin gelmesinden kaçıyorlar, misafirliğe gitmekten kaçıyorlar, ziyaretleşmekten kaçıyorlar. Halbuki Müslümanın Müslümanı, Allah rızası için ziyaret etmesi, efendim Müslümanın Müslümanı Allah rızası için ziyaret etmesi, Allah'ın sevgisini kazanmanın vesilesi, Allah'ın sevgili kulu olmanın vesilesi. Bunlardan kaçıyorlar, rahatı tercih ediyorlar. Geceliğin ibadete kalkmak rahatı terk etmektir. Oruç tutmak rahatı, efendim keyfi terk etmektir. İslam'da rahatı, keyfi Allah rızası için terk etmenin büyük bir sevap olduğunu Müslümanların öğrenmesi lazım. Namazın az çok bir zahmeti, meşakkati vardır. Abdestin meşakkati vardır. Haramlara karşı sabretmenin meşakkati vardır. Cennetin yolu biraz böyle meşakkatlidir. Cehennemin yolu çok kolaydır, tatlıdır, zevklidir. Şeytan bile süsler, efendim çalgılar, eğlenceler, öyle gider cehenneme, kolay gider insan. Bu zor ama faziletli, güzel olan tarafı tercih etmek lazım.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurbanı

olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

bayram bize hediye. Sevinelim. Hem bu dünyada hem ahirette sevinelim. Sevindirelim. Süsleyelim bayramlarımızı tehlil ile, tekbir ile, tahmid ile. Ulaşalım ahiret bayramına. Affolunmuş, lütfedilmiş, ihsan olunmuş, mükafata ermiş kullar ile.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre ma unfikatil veriku fi şeyin ehabbe ilallahi teala min nahirin yunharu fi yevmi id. Efendim Taberani, Darakutni, Beyhaki, efendim İbn Abdülber gibi kaynaklar kaydetmişler bu hadis-i şerifi. Ma unfikatil verik. Verik varak diye okunmaz da verik diye okunursa kaf harfiyle, efendim gümüş yaprak veya para, gümüş para demek. Efendim Keyif suresinde geçiyor. Verikutum hazihi diye. Efendim Ashab-ı Kehf'in uyandıkları zaman, şehre indikleri zaman para harcadıkları anlatılırken. Şimdi ma unfikatil veriku fi şeyin. Para bir yere harcanılmaz. Ehabbe ilallahi teala, Allah'a daha sevimli bir yere harcanılmaz. Min nahirin yunharu fi yevmi id. Bayram gününde efendim kurban için, kesilen kurban için harcanan paradan daha hayırlı bir yere harcanmış olamaz. Yani önce reddediyor. Başka hiçbir ihtimal yok. Ancak şu var. Bayram gününde kurbanı almak, kesmek. Buna para harcamak. Bu en sevimli. Allah'ın en sevdiği manası. Demek ki kurbanın kesilmesi Allah'ın çok sevdiği bir efendim ibadet olduğundan kurban bayramında kurban kesmeye gayret etmek lazım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Ben bayram denince kültürümüzde meydana gelen bir yozlaşmaya dikkat çekmek istiyorum. Bayram maalesef toplumumuzda tatil olarak algılanıyor veya algılanmaya başladı, öyle diyelim. Halbuki bayramlar tatil değildir. Tatil olarak algılanmaya başlanınca aklı başında bile kabul ettiğimiz çevreler, bakıyorsunuz otellerden, kaplıcalardan, tatil köylerinden bir yerler ayırtıyorlar. Hele bayram günleri haftalık tatillerin de ortasına denk gelmişse iki taraftan da cumartesi pazarı ekliyorlar. Ellerine bedavadan bir 9 gün geçmiş oluyor. Ondan sonra bunu tatil olarak değerlendiriyorlar. Hatta birbirlerine soruyorlar, bayram tatili nerede geçireceksiniz ya da nerede geçirdiniz gibi sohbetlere bu yansıyor, bakıyorsunuz. Bayram tatil demek değildir. Bayram ziyaret demektir. Arapçası iddir. Ayın ya ve dal harfinden oluşur. O da ziyaret anlamına gelir. Dolayısıyla bayramlarda herkes evinde oturacak, gelen ziyaretçileri kabul edecek, ikramlarda bulunacak, derdini, sevincini soracak, onlara ortak olacak. Kendisi de ziyaretlere gidecek, onların ikramlarını alacak, kendi derdini, sevincini onlarla paylaşacak. Yani bayram demek, derdiyle, sevinciyle, kederiyle, efendim şenliğiyle ortaklaşa bir eylem, bir senlik anlamına gelir. Yoksa kapını kitle, ondan sonra birkaç gün ortadan kaybol, denize git, efendim kaplıcaya git, tatil köylerine git, kimse seni bulamasın, kimseyi bulamayıp geri dönsünler. Bayram bu değildir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa, ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: bayram tadında. Büyükten küçüğe, yaşlıdan gence, evdekine, iştekine, bahçedekine, tarladakine. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram geldi. Bayramın en güzel anılarının, bayrama dair haberlerin ve hayatın içinden notların yer aldığı bayram tadında başlıyor.
1: Merhabalar değerli dinleyenlerimiz, Akra'da yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar ve hayırlı bayramlar diliyoruz. Kurban Bayramı'nın 3. günündeyiz. 3. gününün sabahında karşınızdayız. Tüm dinleyenlerimizin bayramını tebrik ediyoruz. Her sabah olduğu gibi bu sabahta yine özel bir programla sizlerle birlikte olacağız. Bayrama dair ve diğer başkaca birçok haberler derledik sizler için. Bu haberleri paylaşmak istiyoruz programımızın içerisinde. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından bize kulak veren dinleyenlerimize selamlarımızı, hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Bayramlarınızı tebrik ediyoruz efendim. Bayramlara, bayram ziyaretlerine ilişkin haberlerimiz var, beslenmeye ilişkin haberlerimiz var, hayatın içinden farklı konu başlıklarına dair haberlerimiz var, güzel haberler var. Başlarken güzel bir eser dinleyelim, sonrasında tekrar burada olacağız.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Akra'da Bayram programı ile birlikteyiz. Bayram boyunca birbirinden farklı programlar sizlerle birlikte oluyor. Biz de bu dakikalarda karşınızdayız. Bir kez daha selam ve hürmetlerimizi ileterek programımıza başlamış olduk. Tabi bayram günleri hızla ilerledikçe bayramlaşmaların sayısı da bir hayli artmıştır muhakkak. Gerçi her ne kadar ilk gün kurban telaşıyla geçiyor olsa da ikinci gün itibariyle ziyaretler, bayramlaşmalar yerine getirilmeye çalışılıyor. Üçüncü gündeyiz. Bugün de diğer ziyaretlerle sürecek ve son günde belki varsa kalan ziyaretler ya da başkaca gidip görülmesi istenen, merak edilen yerler gezip dolaşılacak belki ve sonrasında kimileri için artık dönüş telaşı başlamış oluyor. Bayramlar hakikaten bizi biz yapan güzel değerler arasında, bizi bir araya getiren güzel değerler arasında, elbette öncelikle Rabbimizin bize ikramı, ihsanı ve hediyesi olan kutlu, güzel ve mübarek günler, sevinç ve neşe günleri, bir araya gelme günleri, hasret giderme, muhabbet etme, selamlaşma günleri, hal hatır sorma günleri, yanımızda olmayanlar için ya da kaybettiklerimiz içinse belki buruk bir şekilde onları almak ve bu bayram ziyaretlerine tabii onları da eklemek. Bunlar da bayramların önemli yanlarından biri. Paylaşılan birçok hatıralarda karşımıza çıkan notlardan birisi genellikle şehirlerde bayram yerlerinin oluşu. Daha ziyade köylerde diyelim aslında, kasabalarda, şehirlerde pek yok da bu bayram yerleri denilen yerde insanlar bir araya gelir, bayramlaşırmış. Tabii evlerde yapılan ziyaretler, akraba ziyaretleri de var ama bunun dışında bir de bayram yerleri icra edilirmiş. İşte burada çocuklar için de onların güzel vakit geçirebilecekleri yerler olurmuş. Belki panayırlar şeklinde bazı beldelerde halen sürdürülüyor da olabilir. Günümüz şartları içerisinde eğer ne kadar mümkün ise. Bunun dışında bazı köy meydanlarında da camiden çıkınca bayramlaşma da hakikaten güzel fotoğraflardan biri. Tabii üçüncü günündeyiz artık, bu fotoğraflar yerine getirildi. Bayramın en güzel geçtiği yerler şüphesiz kutsal topraklar. Hacı olarak bayrama girebilmiş olmak, yani bayramı hacı olarak tamamlamış olmak, inşallah mebru ve makbul olması duasıyla diyelim. Henüz sıra bekleyenlere, gidemeyenlere inşallah nasip olsun, gitmek, kavuşmak nasip olsun diyelim efendim. Bir de bu dünyada olmayanlar için, kaybettiklerimiz için bayramlarda uğradığımız yerlerden biri şüphesiz kabirler, şehitlikler, efendim bunun dışında Allah dostlarının belki kabirleri yine ziyaret edilen, dua edilen yerlerin başında geliyor. Hatta birçok yerde bayramın ilk günü itibariyle, bazı yerlerde ise Arefe gününde toplanılıyor ve ahali mutlaka beldesinde bulunan kabristana gidiyor. Bazı yerlerde Arefe günü bu program tertip ediliyor. Bazı yerlerde bayram namazının hemen çıkışında hemen kabristana gidilerek burada yasinler, dualar okunuyor ve sonrasında diğer bayramlaşmalara geçiliyor. Bunlar da hakikaten kültürümüzün, geleneğimizin unutulmayan, unutulmayacak yanlarından biri. Biz de geçmişlerimize duada bulunalım, rahmet dileyelim. Onlar için de hayır duada bulunalım inşallah. Bayramın üçüncü gününde bayramlaşmalar devam ederken biz de programımızın içerisinde sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Birazdan buradayız efendim.
1: Bayram tadında. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram tadında.

Değerli dinleyicilerimiz, Akra'da Bayram Özel programımız sürüyor. Bayram ziyaretlerinde yapılan ikramların başında şüphesiz tatlılar, çikolatalar, şekerlemeler geliyor. Bunların fazlaca kaçırılması elbette bazı sıkıntılara, sağlık problemlerine yol açabiliyor. Özellikle de çocuklar için. Tabii adı ile itibariyle böyle güzel çağrışımlar yapan, çocukların sevindirilmesinde tercih edilen şekerler fazlaca tüketilirse onlar için büyük bir zarar teşkil ediyor. Bunu da unutmamak lazım. Her bayram yapılan haberlerden biri bayram şeker ve çikolatasında alırken, tüketirken, hediye ederken dikkat edilmesi gerekenler noktasında. Bayram şekerleri ağzınızın tadını kaçırmasın şeklinde böyle bir başlıkta tercih edilir genellikle. Mümkün mertebe bilinen yerlerden, markalardan tercih edilerek çok da ucuza kaçmadan, tabiri caizse merdiven altı ürünlerden uzak durmak gerek. Dikkat edilecekler de şöyle aktarılmış. Mesela akide şekerleri pek tercih edilir mi hala bilemiyoruz ama alanlar varsa parlak görünmeli. Yapıldığı veya çeşni olarak kullanılan meyve veya maddenin rengi belirgin olmalı. Şekerin kıvamı sert olmalı. Yüzeyde ıslanma oluşmamalı. Tadı ve kokusu çeşni veya meyvesiyle uyumlu olmalı. Çikolata üzerinde kokolin veya kakao kaplı çikolata yazan ürünler gerçek çikolata değil. Gerçek çikolatanın tadı homojen. Kendine özgü aroması, ağızda uyum içinde dağılması, hızlı erimesi ve yumuşak olması gerekiyor. Lokumun da görünüşü tipine özgü ve verildiği şekli korumuş olmalı. Üzerinde veya içinde gözle görünür yabancı madde bulunmamalı. Baklavada ise üretiminde kullanılan özellikle ceviz fıstık gibi maddeler hileye çok açık. Merdiven altı ürünler satılan yerlerden ya da çok ucuz olan ürünlerden kaçınmalı.

0: güvenerek belki buralardan alışveriş yapmak şeklinde olabilir. Hatta tabii bu tip ürünleri çokça tüketmemek lazım gelir. Çikolatalar için biraz daha detaylı bilgiler paylaşılmış. Raf ömrü olan ve depolama sırasında farklı sıcaklıklarda bekletilen çikolatalar parlaklığını yitirir. Bunlardan uzak durulmalı. Bayatsa sabunsu bir tat bırakır. Donmuş yağ tadı da gelebilir. Ambalaj üzerindeki raf ömrüne bakılmalı. Etiketin görünür ve okunabilir olması gerek. Çikolatada bulunması gereken kakaoya özellikle vücut ısısında eriyor. Bu nedenle çikolata azı erimeli. Ürün ambalajı kontrol edilmeli. Açıkta satılan ürünler tercih edilmemeli. Ambalajlı dahi olsa sıcakta güneş altında tutulan, satılan ürünler çok da sağlıklı olmayacaktır gibi bazı önemli hatırlatmalar yapılmış. Ama tabii en çok burada bayramlarda yapılan, verilen ikramlar şüphesiz ev tatları oluyor. Özellikle hasreten Kurban Bayramı'nda daha ziyade et ve ev tatlısı ürünleri oluyor. Daha doğal ve güzel olanlar onlar. Ama bunların da tabii her gidilen kapıda ikram olması hasebiyle çok da aşırıya kaçmadan mideleri yormayacak bir vaziyette tüketmek lazım geliyor. Söylemesi, anlatılması kolay şeyler bunlar ama pratikte uygulamada artık herkes kendini bilerek hareket etmeli. Başka da denecek bir şey kalmıyor geriye tabii. Efendim herkese lezzetli, afiyetli, mutlu, huzurlu bir bayram diliyoruz. Programımız devam ediyor.
1: Bayram tadında. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram tadında.

0: Akra'da bayram tadında devam ediyor.
1: Bu bayram vesilesiyle birçok mesaj geldi. Ülkemizin, dünyanın dört bir yanından dinleyicilerimizden bayram tebriği mesajları geldi. Gelmeye devam ediyor. Mesajlarını bizlere ulaştıran dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlerin bayramını tebrik ediyoruz efendim. Hayatın her yerine şüphesiz bayram geliyor. Ailelerinden uzakta olanlar için de öyle. Zorlu meslek şartlarını sürdürmeye çalışanlar için de öyle. Sınırlarda, hudutlarda görev yapanlar için de öyle. Güvenliği sağlamak için, mesaide olanlar için. Yerin metrelerce altında madenlerde, yerin metrelerce yüksekliğinde inşaatlarda. Şehirde, kırsalda, köyde, mezrada, bağda, bahçede. Şifa bekleyenler için hastanelerde. Sahir dört bir yanda hem mesleğini sürdürmeye çalışan, hem hayatını idame ettirmeye çalışan, hem de bize kulak veren dinleyicilerimize biz de selamlarımızı, hürmetlerimizi iletelim ve bir kez daha bayramınızı tebrik edelim efendim. Programımız devam ediyor.
0: Bayram tadında. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram tadında.

güzel ahlak, takva ehli olmak nereden geçiyor? Sana gitmeyene sen gideceksin. Bu bayramda gideceksin. Kim elini önce uzatırsa sevabı o kazanıyor. Bir Müslümanın bir Müslümana üç günden ziyade dargın kalması helal değil. Helal değil. Ne demek yani? Haram. İçki içer misin? Estağfurullah. Tövbe yarabbi. Ne demek? Yani hiç hocam sorulur mu? Bu da haram. Dargın kalmak.

haram olsun. Yani o haram ama herkes yapıyor. Sen herkesin yaptığına ne bakıyorsun? Sen yapmayacaksın. Senin ana prensibin haramlardan uzak durmak. Helalleri işlemek, sevaplı işleri işlemek.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Akra'da Bayram Özel programındayız. Bayrama dair haberler de paylaştık. Biraz da hayatın içinden seçtiğimiz bazı özel haberleri sizlere aktaralım. İlginç bir haber var. Çürümekte olan 110 yıllık ağaç mini bir kütüphaneye dönüştürülmüş. Amerika'da bir sanatçı Charles Howard 110 yıllık kavak ağacını mini bir ağaç kütüphanesine çevirdiğini paylaşmış. Bu kütüphane, kütüphaneci, sanatçı ve eski kitapçı kimliğiyle tanınan 4 çocuk annesi bir kişi tarafından oluşturulmuş. Yıllardır çürümeye yüz tutmuş ve kesilmesi gerektiği düşünülen ağacın dalları özellikle rüzgarlı havalarda kaldırımlara ve sokağa düşüyordu. Sokaktan geçenleri incitmesinden endişeleniyorduk. Bir gün oğlumun arabası düşen dallardan zarar gördü ve sonunda kesilmesine karar verdik. Ancak ağacın kesilmesine de kıyamadık. Ağacın kütüphaneye dönüştürülmesi için çalışmalara başladık. Bunun için boyu kısaltılmış, iç kısmı oyulmuş ve üzeri sevimli bir çatıyla örtülmüş kütüphane oluşturmaya çalıştık. Aydınlatmalar ve güzel bir dizaynla da işte karşımızda böyle bir kütüphane var. Kavak ağacının ortalama ömrü 40-50 yılken bu ağaç iki katı fazla yaşam sürmüştü. Bu ağaç bir kütüphaneye hayat vererek yaşamını sürdürmeye devam ediyor demiş söz konusu sanatçı. Tabii ülkemizde de bunun bir örneği var. Şimdi bunun haberini paylaşalım. Türkiye'nin ilk orman kütüphanesi olarak Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Ormanya'da böyle bir kütüphane oluşturulmuş. 200 kişi kapasiteli kütüphanede 21 farklı kategoride 2000'e aşkın kitap bulunuyor. Hatta böyle bazı ağaçların içi oyularak kitaplar yerleştirilmiş. Meşe, gürgen ve kayın adı verilen 3 okuma salonu ve bir ana meydandan oluşuyor. Orman kütüphanesinde 10 oyma ağaç kitaplık ve 11 de butik kitaplık bulunuyor. Türkiye'nin ilk orman kütüphanesi başlığıyla. Ağaç ve doğa sevgisi çocukken kazandırılması gereken bir husus. İşte bununla alakalı da bazı öneriler paylaşılmış. Doğayla uyumlu bir yaşam sürmenin şüphesiz sağlığımız ve nesillerin devamı için ne kadar değerli olduğu herkesin malumu. Dört bir yana betonla çevrili ve özellikle teknolojinin içine doğmuş olan çocuklarımıza doğayla iç içe olması için neler yapabiliriz? Nasıl bir yönlendirme yapabiliriz? Onları ekranlardan uzak tutmaya çalışmak için ne gibi bir yol çizebiliriz? İşte bunun önerileri. Elbette birincisi örnek olmak. Çocuklarımız bizi izleyerek onlara söylediklerimizden çok daha fazlasını öğreniyorlar. Evimize aldığımız gıdadan deterjana, koltuktan giyime, tabaktan parkeye kadar her ürünün doğal olanını seçebilir. Alışkanlıklarımız bu yönde değilse alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Çiçek ve sebze yetiştirme. Küçük, kolay yetiştirilen, çok su istemeyen bitkiler seçip onları evimizdeki saksılarda yetiştirebiliriz. Bitkileri önce çocuklarımızla sulayıp daha sonra sulama miktar ve aralıkları konusunda bilgilendirerek sorumluluğu onlara vermek çocuklarımızın sorumluluk duygusunu da geliştirecektir. Çiftlik, köy, hobi ya da botanik bahçelerine gidip çocuklarımızı ekim dikim işleri ve bitki çeşitleri hakkında bilgilendirebiliriz. Çocuklarımız için bitki bakım işlerini bir oyuna dönüştürebilir. Evimizin bahçesinde ya da balkonumuzda kendilerine özel bir alan oluşturup orada sebze ve meyve yetiştirmelerine fırsat verebiliriz. Ağaç dikme etkinliklerine katılmak, toplu fidan dikim etkinliklerine katılabilir ve sonraki yıllarda diktiğimiz fidanları takip edip yerinde ziyaret edebiliriz. Doğa yürüyüşlerine çıkma önerisi var. Kapalı mekanlarda spor yapmak yerine en yakın park, koru ya da ormana giderek orada ailecek yürüyüş yapabiliriz. Dışarıda bolca vakit geçiren çocuklar doğayı daha yakından tanır. Tanıdıkça ve doğa için emek verdikçe daha çok sever. Bu süreçte kirlenmelerine, toprakla oynamalarına izin vermek özgür hissetmelerini sağlayacaktır. Ağaçlara çıkmalarına yaprak, çiçek, taş ve tohum toplamalarına yardım edebilir. Topladıklarıyla evde doğa köşeleri oluşturabiliriz. Gezdiğimiz vakit geçirdiğimiz yerlere isimler vererek anılar oluşturabiliriz. Geri dönüşüm. Çocuklarımızla beraber cam, kağıt, metal gibi geri dönüştürülebilir olan atıkları ayrı kaplarda biriktirip geri dönüşüm kutularına atabiliriz. Böylece hem çöpü azaltır hem de ekonomiye katkıda bulunmuş oluruz. Müzik. Evimizde kedi ya da bahçemiz varsa keçi, koyun, tavuk gibi evcil hayvanlar beslemek, hayvanların bakımı konusunda çocuklarımıza yaşlarına uygun sorumluluklar vermek onlara yönelik sevgilerini de artıracaktır. Hayvan ve bitkileri tanıtan kitaplar alıp çocuklarımız da inceleyebilir, yaşlarına uygun belgeseller izlemelerine destek olabiliriz. Doğal malzemeleri kullanarak el işleri ve sanat çalışmaları yapabiliriz ve son olarak da kampa gitmek, ailece kampa giderek yamaçlara çıkmak, çadır kurmak, doğal malzemelerle inşa üretmek gibi doğada yaşam becerilerinin geliştirmelerini sağlayabiliriz. Kutup yıldızı, ağaç yosunları, karınca yuvaları, güneşin hareketleri gibi yol bulma ipuçlarını kullanmak keyifli olacaktır. Birlikte yıldızları seyretmek, salıncak ve hamak kurmak, çimlerde çıplak ayakla yürümek, hayvanların ayak izlerini incelemek, kuşların seslerini dinleyip hangi sesin hangi kuşa ait olduğunu çözmeye çalışmak, keşif, merak ve araştırma becerilerini de geliştirir. Ayrıca güvenilir ortamda hazırlanan izcilik kamplarına katılması için de teşvik edebiliriz. Doğayı seven çocuklar yetiştirmeye dair bazı öneriler böyle paylaşılmış. Biz de bu güzel önerileri paylaşmak istedik sizlerle. Güzel bir eser daha dinleyelim, sonrasında buradayız.
1: Bayram tadında. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram tadında.

0: Değerli dinleyenlerimiz, sizler için hazırlanan özel içeriklerin yer aldığı dijital bir medya platformu var. Akra Medya, akra.media olarak yazılıyor. Web sitesinde ve mobil uygulamalarda takip edebilirsiniz. Hem özel içeriklerde hazırlanan haberler, dosyalar, hem de Akra'nın yayın arşivlerine ulaşabileceğiniz bir platform burası. Ana sayfada günün programlarında, gün içerisinde Akra'da yayınlanmış olan programları bugünden geriye dönük olmak üzere birkaç günlük süre boyunca buradan açıp dinleme imkanınız var. Programın adı, kategorisi, yayın tarihi yazıyor. Burada dinle, oku, paylaş gibi bölümler var. Gerek ses kaydını dinleyebilir, gerek varsa metnini okuyabilir ya da sosyal medyadan paylaşabilirsiniz. Bunun dışında görsel ve video galeriler, özel dosyalar, araçlar menüsünde Harem-i Şerif canlı yayını, kıble bulucu namaz vakitleri gibi bölümler de var. Dahası bunun gibi daha birçok özel arşiv akra.media sayfası ve mobil uygulamasında sizleri bekliyor. Değerli dinleyenlerimiz, bu sabahta, bugün de bir programımızın daha sonuna geliyoruz. Yarın da nasip olursa yeni bir programla yeniden birlikte olmak istiyoruz ama Akra'da bayram özel programları yayına gelmeye devam ediyor. Bir başka programda tekrar görüşmek temennisiyle selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Bayramınızı tebrik ediyoruz. Hoşçakalınız.
1: Bayram tadında. Büyükten küçüğe, yaşlıdan gence, evdekine, iştekine, bahçedekine, tarladakine. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram geldi. Bayramın en güzel anlarının, bayrama dair haberlerin ve hayatın içinden notların yer aldığı bayram tadında sona erdi. Ağızda tat, yüzde tebessüm, gönülde huzur dolu bir bayram dileğiyle.

Kurban Bayramı'nda kurbanın mükafatı çok büyük. Sordu ashabtan Zeyd ibn Erkam radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'e sordum diyor kendisi. Kultu ya Resulallah ma lena fil adahi. Yani biz bu kurbanları kesiyoruz. Ya Resulallah nedir bu kurbandan bize gelecek sevap fayda? Fekale bi külli şaretin hasene. Yani her kılı için, koyunun her kılı için Allah size bir hasene, yani bir büyük mükafat ihsan edecek dedi. Bu da ne kadar büyük sevap kazandığını gösteriyor kurban kesenlerin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefatı senesinde 100 deve ayırmış hayır kurban etmek için. 63 tanesini kendisi nahretmiş. Nahretmek deveyi kesme şekli. Geriye kalan 37 tanesini de ashabtan kesmişler. Yani 100 deveyi tamamlamış. 63'ünü kendisi kesmiş. Bu neyi gösteriyor? Yani 63 yaşında vefat edeceğini ve her sene için bir deve kurban edildiğini gösteriyor. Evet, Kurban Bayramı'nın bir sevaplı işi kurban kesmek. Diğer bir sevaplı işi sıla-i rahim. Sıla-i rahim ne demek? Akrabalar ile bağlantıyı kurmak demek. Sıla bağlantı demek. Rahim de akrabalar demek. Akrabalık bağlarını canlandırmak ve akrabalığın gerektirdiği işleri yapmak. Ne yapacak yani herkes? Dayısını, teyzesini, amcasını, akrabasını ziyaret edecek. Kuru bir ziyaret mi? Sıla-i rahim kuru bir ziyaret midir? Hayır. Mektup olur, selam olur, ziyaret olur. Bir ziyaret sevap ama sıla-i rahim aynı zamanda mali bakımdan da onlarla ilgilenmek, fakirse desteklemek, bir şeyler vermek manasına da geliyor. Efendimiz mekanlara, kişilere, şahıslara, arkadaşlara, akrabasına çok riayet ederdi. Hazreti Hatice validemizin yakınlarına o vefat ettikten sonra çok riayet ederdi. Hiç kimseyi ihmal etmezdi. Herkesin gönlünü alırdı. Dullara, yetimlere çok ikramlarda bulunurdu. Bakın iki kurban kesiyor. Bu birisi benim ümmetim için buyuruyor. Birisi de kendisi için buyuruyor. Hepsini yoksullara, miskinlere dağıtıyor. Fakirlere dağıtıyor. Çok cömert idi Peygamber Efendimiz. Yemez yedirir, giymez giydirirdi. Ümmetine çok şefkati, merhameti vardı. Demek ki sıla-i rahim de önemli. Akrabalarımızı ziyaret edeceğiz. Elini öpeceğiz. Gönlünü alacağız. Mali durumdan ihtiyacı olanlara yardımcı olacağız. İkramlarda bulunacağız. Sadece akrabalar mı? Hayır. Arkadaşları, dostları, komşuları da arayacağız, soracağız. Bayramlarını tebrik edeceğiz. Hediyeler vereceğiz. Böylece muhabbet olacak. Muhabbet yani sevmek, karşılıklı birbirini sevmek ve dost olmak. Dostluğu devam ettirmek, samimi olmak İslam'da çok sevap, çok kıymetli olan bir iş. O yerine gelmiş oluyor. Bayramda bunu da unutmayalım sevgili dinleyiciler. Aman dargınlar barışsın, dargınlığı bıraksınlar, bayram hürmetine birbirlerine el uzatsınlar, selamlaşsınlar, barışsınlar.

İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

İşte bayram içindeyiz. Kardeşçe yaşayalım. Barışalım, birleşelim. Biz safız, temiziz, dostuz, fedakarız, kibarız, zarifiz, müeddibiz, münevveriz. Haydi hep birlikte bayram edelim. Tanışalım, sevelim, sevilelim. Kalp kazanalım, sevap kazanalım. İki cihanda aziz ve bahtiyar.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, bayramın son günündeyiz, dördüncü günündeyiz. Efendim, bayram içinde haccın vazifelerinin çoğu yapıldı. Hacılar dün büyük ölçüde Mina'da şeytan taşlama vazifelerini yapıp veda tavafı yapıp bitmek üzere yolları doldurdular. Mina'da bayramın üçüncü gününe kadar kalıp ayrılmak mümkün olduğundan kalmak da serbest, gitmek de serbest olduğundan kalmak daha sevaplı ama bir an evvel gidelim, veda tavafımızı yapalım da memleketimize yollanalım diyen insanlar çok oluyor. Hacıların büyük bir kısmı bu arzuda olduğundan çok büyük bir izdiham oluyor. Artık bugün saat ikindiye kadar her namazın arkasından bir defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Vallahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd diye tekbir getirilmesi lazım. Arafa gününden bayramın bu dördüncü günü ikindi namazının sonuna kadar bırakmamak lazım. Bu tekbirler vacip diye hatırlatmıştım. Bu vazifelerin artık sonuncu günü olmuş oluyor. Tabii veda tavafları daha uzun günlere, ilerilere doğru sarkabilir. Efendim yine burada efendim ibadet ve taat için efendim kalan insanlar uzun zaman burayı izdihamlı bir şekilde yine değerlendirirler, ibadet taat edebilirler. Bu güne Eyyam-ı Teşrik'in son günü derler, kaf ile. Teşrik değil de teşrik. Teşrik Arapçada efendim etleri güneşe koyup kuru et haline getirmek manasına geliyor. Kurutmak manasına. Çünkü buranın sıcağı o kadar fazla oluyor ki etler kesilip de güneşe konuldu mu veya kayanın üstüne yayıldı mı pastırma gibi kuruyuveriyor ve bozulmuyor. Birden kuruduğu için kokmadan bozulmadan kuru et haline geliyor. Sonra onu İşte istedikleri zamanda kesip ateşe koyup pişirip yiyor buranın ahalisi. Bu adet olduğu için bugünlerin adı Eyyam-ı Teşrik olmuş, kaf harfiyle. Teşrik olursa mana şirk kelimesiyle ilgili olur. Teşrik olunca güneş ışınlarına maruz bırakmak manasında şark kelimesiyle ilgili oluyor. Eyyam-ı Teşrik'in son gününü efendim yaşıyoruz. Allah hacılarımızın haclarını makbul eylesin. Efendim gelmeyenlere bu mübarek beldeleri gelip görmek, bu çok önemli olan dini ibadeti, insana çok faydaları olan, görüşünü, görgüsünü, bilgisini çok arttıran bu güzel ibadeti bu güzel mahallerde gelip yapmayı nasip eylesin. Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan efendim İbrahim aleyhisselama, Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar buraları peygamberlerin cevlengahı, dolaşma yerleri, efendim nice nice Allah'ın mübarek kulları buralara gelmiş, bu güzel ibadeti yapmışlar. Çok muhteşem bir ibadet, çok efendim genç işi bir ibadet. Yani insanın zengin olması lazım, bedeninin efendim kuvvetli olması lazım, sıhhatli, afiyetli olması lazım. Çünkü bir hayli efendim genç işi vazifeler var. Efendim tavaf var, yürüyerek efendim sa'i var. Efendim Safa ile Merve arasında sa'i etmek, Arafat var. Arafat Müzdelife'ye gelmek var. Müzdelife'de artık yer belli değil. Efendim herkes böyle bir ana baba günü, mahşer günü gibi bir yerde kalıyor, geceliyor. Mina günleri var, şeytan taşlama var. Çok efendim izdihamlı olan bir olay. Allah rahmet eylesin, bazı insanlar eziliyorlar, kalabalık birbirine koruyamıyor, istese de koruyamıyor. Mesela insanın akrabası babası düşse yerden kaldırın derken kendisi de düşüyor, kaldıramadan kalabalık efendim onları da ezebiliyor. Yani genç işi, gençken yapılması gereken bir ibadet. Ben bizim hacı amcalara bakıyorum, kıyafetlerinden belli, efendim göğüslerinde kırmızı zemin üzerine Ay Yıldız. Zaten hallerinden de biliyor. Her belli oluyor. Herkes biliyorlar bunlar Türk acısıdır diye. Baktılar mı? Uzaktan siz Arapça bir soru sorsanız bile mesela kem riyal diyorsunuz, bu kaça diyorsunuz, sizin yüzünüze şöyle bak Türk olduğunuzu anladı mı, uç riyal diye hemen yarım yamalak Türkçesiyle efendim cevap veriyor. Esnaf tabii bütün dilleri öğrenmiş ama hacılarımıza bakıyorum çoğu efendim ihtiyar, nefes nefese efendim yaşlı kimseler efendim geç bırakmışlar yani hacca gelişlerini. Gençken gelip ibret alıp ibadetleri güzel güzel yapıp hayatında bu tecrübeleri kullanması, değerlendirmesi lazım. Böyle daha iyi olur diye insanın hatırına geliyor. Tabii her vakitte olabilir. Yaşı da olsa olur. Hatta yürüyemeyecek durumda olanları efendim araba kullanarak sahi yaptırıyorlar. Efendim tahterevan baş üzerinde böyle güçlü kuvvetli zenciler oluyor. Tahterevanı oturtup efendim baş üstünde Kabe'yi tavaf ettirtiyorlar. Yani ücretini verdiğiniz zaman bu işleri yapacak insanlar da bulunuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hacıların şeytan taşlama görevi dolayısıyla Mina'da bulunduğu bu günlerde ahalinin arasında nida ettirirmiş, dolaşır, dolaştırır, seslenirmiş. Bugünlerde oruç tutmayın. Bugünler yeme içme günüdür ve zikrullah günüdür diye buyururmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Zaten haccın bütün efendim fiilleri içinde zikir çok önde, çok büyük bir yer alıyor. Hatta ihramlandığı, ihrama niyet ettiği zamanda getirdiği telbiye, lebbeyk Allahümme lebbeyk cümleleri dahi o da zikir ve çok güzel anlamı olan efendim bir zikir. Arafat'ta Allah'ı zikredin, Arafat'tan efendim Müzdelife'ye geldiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Allah'ı zikredin, işte oradan Mine'ye geldiğiniz zaman madud günlerde yamin madudatin efendim Allah'ı zikredin diye ayet-i kerimelerde hep zikri tavsiye ediyor. Yani diyebilirim ki efendim hac ibadeti muhteşem bir zikir ibadetidir, tevazu ibadetidir, tasavvuh ibadetidir, nefsi yenmek ibadetidir, fedakarlık ibadetidir, boyun bükmek efendim böyle libası tefahurdan, iftihar elbiselerinden, alımlı çalımlı giyinmekten soyunup, beyaz örtülere bürünüp, baş açık yalın ayak, tam tasavvuh, tam efendim nefsi yenmek, tam Allah'ı zikretmek. Efendim ibadeti, muhteşem bir ibadet, uzun bir ibadet, devamlı bir ibadet, zor bir ibadet, bedeni bir ibadet, mali bir ibadet ama sonuç ne? El-haccül mebruru leyse lehu cezaun illel cenne. Yani haccı mebrur oldu mu? Haccı Allah'ın sevdiği tarzda yapabildi mi bir kul? Efendim haccını makbul bir hac, güzel bir hac yapabildi mi? Yani refes, füsük, cidal olmadan, kötü söz söylemeden, çekişme, çatışma

0: olmadan, günahlı işler yapılmadan edep ile, zarafet ile, nezahet ile, nezaket ile haç yapıldığı zaman mükafatı nedir? Cennetten başka bir şey değildir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Leyse lehu cezaun, onun başka mükafatı yok. İllel cennet, ancak cennet var. Ancak mükafatı cennettir. Yani cennet kazanılıyor. Çok güzel bir ibadet. Ama tabii ben zikir ibadetidir deyince ayrıca hoşuma gidiyor ve buna dikkati çekiyorum her zaman. Hadis-i şeriflerde karşılaştığımız zaman hani Türkiye'mizde tasavvufa karşı, efendim zikre karşı insanlar var. İslam'a karşı oluyorlar farkında olmadan. Bakın hac nasıl zikir ibadeti, Mine'de nasıl oturup insan sabahtan akşama zikredecek. Bugünler yiyip içmek günleridir diyor Peygamber Efendimiz, oruç tutmayın. Ama efendim Allah'ı zikredin diye Allah'ı zikretmeyi tasrih ediyor. Kur'an okuyacak, tesbih çekecek, yalvaracak, gözyaşı dökecek. Böyle günler. İşte bu günlerde tabii her gün gibi gelip geçiyor. Efendim insanın tekmili enfasi madude dedikleri Osmanlı büyüklerimizin sayılı olan nefesleri böylece tükeniveriyor. Sayılı olan şey çabucak geçer. İnsan Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna varacak ve bu dünyada yaptıklarından hesaba çekilecek. Yani nasıl geçirdin bu hayatı? Söyle bakalım. İslam'a düşmanlık mı yaptın? Kendi aklına dayanarak efendim Allah'ın emirlerine karşı mı çıktın? Efendim Müslümanları zora mı soktun? Efendim hayır mı işledin? Şer mi işledin? Tembellik mi yaptın? İbadet mi yaptın? İnsanlara iyilik mi yaptın? Kötülük mü yaptın? Kan mı kusturdun? Can mı yaktın? Efendim rüşvet mi aldın? Bunların hepsinin hesabı olacak bir gün ve yapanlar yaptıklarından pişman olacaklar. Ama İyi insanlar da mükafatı alacaklar. İyi insanların mükafatlarından birisi de kötü insanlara kötülükleri yaptırmamak, meydanı bırakmamaktır aziz ve sevgili kardeşlerim. Onun için Allah kuvvet versin, Müslümanları her yönden kuvvetlendirsin, faziletli insanlar hakim olsun. Allah-u Teala Hazretleri iyi Müslüman olmayı, iyi işler yapmayı cümlemize nasip eylesin. Ahiret sevabını kazanmayı, Allah'ın rızasına ermeyi, cennetine girmeyi, cehenneme atılmaktan, yanmaktan, cezaları yemekten kurtulmayı, Peygamber Efendimiz'e cennette komşu olmayı nasip eylesin, cennet nimetleriyle mütenaim eylesin, efendim Resulullah'ın sohbetine erdirsin, Allah'ın Celle Celaluhu selamına mazhar eylesin, cemalini görmeyi nasip eylesin, rıdvan-ı ekberine nail ve sahip eylesin. Aziz ve sevgili akla dinleyicileri, tekrar hem bayramlarınızı tebrik ederim, çünkü bayramın son günüdür. Hem de ömrünüz bayram günü olsun. Her gününüz, her ruzunuz bir id olsun. Her gününüz bayram olsun. Ahirette de Allah'ın rızasına erip en büyük bayrama nail olun, mazhar olun diye dualar ederim. Bu mübarek bayram günlerinde, eyyam-ı teşrikut son gününde Allah dualarımızı kabul eylesin. Rahmetine cümlemizi nail eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Bayramda da dopdolu. Akra.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Kadir Suresi. Hikmetli, müjdeleyici kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden Kadir Suresini anlatacağız bugün. Toplam 5 ayetten oluşmaktadır. Adını surede 3 defa tekrar edilen ve şeref ve azamet anlamına gelen Kadir kelimesinden almıştır. Sureye isim olan şerefli gece, bin aydan hayırlı olan Leyletül Kadir, Kadir gecesidir. Sure, Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı zamana Kadir gecesine vurguyla başlar, üstünlüğü ve özellikleri anlatılarak faziletinden faydalanılması teşvik edilen ayetlerle devam eder. Doğrusu biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin faziletini sen nereden bileceksin? O Kadir gecesi, içinde Kadir gecesi olmayan bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle gelecek yıla kadar olacak hikmetli her iş için iner de iner. O gece, tan yeri ağarıncaya kadar ibadet ehline bir selam, rahmet ve esenliktir. Kadir suresinde Kur'an'ın vahyedildiği Kadir gecesinin değeri ve faziletleri anlatılmaktadır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına

Biliyorsunuz hadisi kutsilerde geçiyor. Benim de çok hoşuma gider. O rivayetleri okudukça neşelenirim. Yarın Ruz-u Mahşer'de Allah-u Teala Hazretleri bir kuluna diyecekmiş ki, Peygamber Efendimiz bildiriyor, ben hastalandım, beni ziyaret etmedin. Diyecekmiş, tövbe yarabbi. Yani sen alemlerin Rabbisin, hastalanmazsın. Bu sözün manası ne acaba diye soracakmış kul. Benim bir sevdiğim kul hastalandı, sen onu ziyarete gitmedin. Eğer ziyarete gitseydin, sanki beni ziyaret etmiş gibi sevap kazanacak. Bunun gibi işte acıktım doyurmadın, yani bir fakir geldi aç, sen onu doyursaydın beni doyurmuş gibi büyük mükafat alacaktın diye bildirmiş. Demek ki kul sevindirmeyi Allah çok sevdiğinden böyle anlatıyor, böyle tertip ediyor iyilik yapanları. İyilik yapmaya vesileler arayalım. Bayram gününde güzel paketlerle, hediyelerle, fakir de olsa zengin de olsa verecek. Dedelerimiz bunu şöyle ifade etmişler: çam sakızı, çoban armağanı. Tanıdıklarımıza, dostlarımıza ziyarete gittiğimiz zaman böyle ikramlar, infaklar, hayırlar, sadakalar, bağışlar, hediyeler verelim. Çünkü tehaden tehabbu buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hediyeleşin. Hediyeden dolayı arada muhabbetler kuvvetlenir. Hediyeleşmek Müslümanın şiarıdır. Cömertliğin de bir sonucudur. İnsan biraz parasından böyle hediye aslı ayırmalı. Bütçesinden bir bölüm ayırmalı. Ve hediyelik eşya alma şeyi, güzel hediyeleri seçmeli. İnsanlara, dostlarına hediye etmeli. Yadigar olmalı.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Efendim, bilindiği gibi toplumlar çok eskiden beri her toplumun bir takım böyle içtimai olarak, bütün bir cemiyet olarak, topluluk olarak insanların sevinç günleri olmuştur. Her toplumda vardır bunlar. Peygamber Aleyhisselam Medine'ye hicret ettiği zaman da oradaki kabilelerin de, efendim, kendilerine göre Yahudilerin de orada yaşayan ve kabilelerin de bayramları, sevinç günleri vardı. Peygamberimiz Aleyhisselam onlara mukabil, Müslümanlara mahsus, Müslümanların kendini haline özgü, kendilerini, kendi hallerini birleştirecekleri ve kendi durumlarını bilecekleri günler tahsis etmiştir. Onlar işte, birisi Ramazan bayramı, Ramazan'da, Ramazan sonunda İd-ül Fıtır dediğimiz, diye de bilinen Arapça şekliyle bayram. Bir de bu Kurban bayramı dediğimiz bayram. Bu günlerde müminler büyük bir sevinç içerisinde olurlar. Bu günler Peygamberimizin bir, aynı zamanda işin dini tarafı olduğu için böyle bir samimiyetle, kutsal bir ruh hali içerisinde kutlarlar Müslümanlar. Peygamberimiz Aleyhisselam zamanından beri. O bakımdan bunlar sıradan bir sevinç günü değil. Aynı zamanda kutsiyeti olan, mukaddesliği olan duygulardır. Bu günlerdir. Bu günleri böyle bir ruh halisi içerisinde karşılamak gerekir. Bu sevincimiz, efendim, hakikaten bir sevinçtir. İnsani olarak aynı zamanda bir dini tarafı vardır. İnsan ruhen de bu bayramlarda coşmalıdır. Efendim, ruhen de zenginleşme yoluna bakmalıdır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak ne dersin dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Yüce Allah doğru söyledi.

0: kulağınızdan gönlünüze.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler, Akra'dan kulağınızdan gönlünüze programından hepinize selamlar, muhabbetler. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı, inayeti siz değerli dostlarımızın ve bizlerin üzerine olsun. Bir teslimiyet ve adanmışlığın bayramı olan Kurban Bayramı sabahından gönül dolusu selamlar, sevgiler, muhabbetler. Kurban Bayramı'nın son günü geldi çattı. Güzel şeyler çabuk biter derler, ne diyelim. Bayramınızı tebrik ediyoruz ve programımıza Akra'mızın güzel arşivindeki güzel eserleri birlikte dinleyerek başlıyoruz. Adem Ramadani'den geliyor, Haccı anlatan, Kabe'yi anlatan bir eser. Kabe Moje Bukurje.

0: Akra.
1: Evet sevgili dinleyenler, sevgi Allah'ın kullarına bahşettiği en güzel değerdir. En ulvi sevgi de Allah'ı sevmektir. Allah'ın sevgisine mazhar olmak, Allah'ın sevgisine mazhar olmak ne güzel bir kazançtır. O kazancı elde etmekse tam manasıyla Allah'a kul olmaktır ve selam. Sırada Tatarca bir ilahi var sevgili dinleyiciler. İlyas Halikov'dan dinliyoruz Siht isimli eseri.

Kurban Arapça kurb kökünden türemiş bir isim. Kurb kökü ise yaklaşmak, yakınlaşmak anlamına gelmektedir. Akraba da aynı kökten türemiş, yakın, daha yakın anlamına gelen, herkesin bildiği bir isimdir. Kurban, Allah'a yaklaşma eylemidir. Allah'a kullukta ve sevgide en önde zirvede olan melekleri, nebileri ve müminleri Allah aynı kökten türemiş, mukarrepler yani yakınlaşmışlar kelimesiyle tavsif eder. Hazreti İbrahim, Allah'a olan sevgi ve yakınlıkta zirve bir peygamberdir. Allah, Hazreti İbrahim'i sayısız imtihanlardan geçirmiş ve kendisini dost, Halilullah edinmiştir. Sevgili dinleyiciler, sırada Hasan Sandık'tan İsmailce isimli teslimiyeti anlatan güzel bir eseri dinliyoruz.

Zikir, hatırlamak, yad etmektir. Zikir, Allah'ı anmak, hatırlamaktır. Onu unutmak ve gaflet halinde olmamaktır. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi, size amellerin en hayırlısını haber vereyim mi? En hayırlı amel Allah'ı zikretmektir, diyor Peygamber Efendimiz. Ne güzel bir nasiptir onu anmak. Onu anmanın nasip olması da ayrı bir nasip. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Granadalı bir sufi müzik topluluğu olan El Firdevs grubundan geliyor sıradaki eserimiz. Salavat Dinashi adlı eseri dinleyeceğiz. Grup İngiliz, Fas ve İspanyol kökenli üyelerden oluşmakta. Dilerseniz şimdi bu güzel esere birlikte kulak verelim.

Kıymetli dinleyenler, Niyazi Mısri'nin bir eseriyle bayramın bu son günündeki birlikteliğimizi burada sonlandırıyoruz efendim. Uğur Işılak yorumuyla Ezgi eşliğinde okunmuş Ben Sanırdım şiiriyle bugünlük sizlere veda ediyoruz efendim. Rabbim nice bayramlara erişmeyi nasip eylesin. Tüm dinleyenlerimizin bayramlarını tebrik ediyoruz efendim. Bayramdan sonra tekrar birlikte olacağız. Hepinize mutlu, huzurlu bir bayram diliyoruz efendim. Hakk'a emanet olun.

beni terk eyledim, gördüm ki ağyar kalmadı. Ben sanırdım alem içre, bana hiç yer kalmadı. Ben beni terk eyledim, gördüm ki ağyar kalmadı. Cümle eşyada görürdüm, har var gülizar yok. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı.

karşı pazar kalmadı. Gitti kesret, geldi vahdet, oldu halvet dost ile. Hep hak oldu cümle alem, çarşı pazar kalmadı.

0: Derdi dil bilmezem oldu kesildi, ahile zar kalmadı. Gece gündüz zar u efkan eyleyip inlerdi dil. Bilmezem oldu kesildi, ahile zar kalmadı. Cümle eşyada görürdüm, har var gülizar yok. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı. Gitti kesret, geldi vahdet, oldu halvet dost ile. Hep hak oldu cümle alem, çarşı pazar kalmadı. Gitti kesret, geldi vahdet, oldu halvet dost ile. Hep hak oldu cümle alem, çarşı pazar kalmadı.
1: Kulağınızdan gönlünüze.

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yevmin nahirde, yani kurbanların kesildiği, develerin nahredildiği günde. Efendim develerin kurban edilmesine nahretmek deniliyor. Koyunların, keçilerin kurban edilmesine zebh etmek deniliyor. İkisi farklı kelimelerle ifade ediyor Arapçada. Bu yevmin nahir, yani kurban bayramının birinci günü, Zilhicce'nin onu. Bu yevmin nahirde Ademoğlu Allah rızası için kurban olarak bir kurban kesip de onun kanını akıtmaktan daha sevimli, daha çok sevdiği Allah'ın başka bir şey işlemiş olamaz. Yani Allah'ın kurban bayramında en sevdiği ibadet efendim kendi rızası için kesilmiş olan bir kurbandır. Ancak illa en yeküne rahimen tursalu, yani başka neyi seviyor Allahu Teala Hazretleri? Akrabanın ziyaret olunmasını ve akrabaya izzet ve ikram, ihtibar ve itina gösterilmesi. O hariç en çok sevdiği iş kurban kesilmesidir buyurmuş Peygamber Efendimiz. Ve buyurmuş ki bu kurban kıyamet gününde böyle boynuzlarıyla, tüyleriyle, kuyruğuyla gelecek ve karşısında işte ben senin dünyadayken kesmiş olduğum kurbanım diye kurban kesenin sevineceği bir durumda görünecek. Güzelce iç hoşluğu ile yapması lazım. İsmail Aleyhisselam, Peygamber Efendimizin eski büyük dedelerinden birisi İsmail Aleyhisselam'dı. İbrahim Aleyhisselam'ın oğluydu. Allahu Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'ın kendi emirlerine bağlılığını ve Allah rızası için yapabileceği fedakarlığı denemek için kes bakalım oğlum İsmail'i diye emredince o da tereddütsüz Allah emretti yapayım diye ona kalkışınca tamam sen emri tutacağını gösterdin, sadakatini ispat ettin, bunun yerine koyun kurban edilsin diye bir koç gönderdi Allah-u Teala Hazretleri. Koç kurban edildi. Onun için Peygamber Efendimiz diyor ki bu fe innaha sünneti ebiküm İbrahim Aleyhisselam. Bu babanız İbrahim Aleyhisselam'ın adetidir, sünnetidir diyor. Kurbanı, vacip olan kurbanı o zamandan beri işte o maksatla kesiyoruz.

İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

İşte bayram içindeyiz. Kardeşçe yaşayalım. Barışalım, birleşelim. Biz safız, temiziz, dostuz, fedakarız, kibarız, zarifiz, müeddibiz, münevveriz. Haydi hep birlikte bayram edelim. Tanışalım, sevelim, sevilelim. Kalp kazanalım, sevap kazanalım. İki cihanda aziz ve bahtiyar olalım.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Rahim Allah'ın adıyla. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever.

müzikte hissedilen evrensel duygular, melodi ve ritimlerin anlatmak istedikleri evrensel ahenkte. Yaşamın sesleri, evrensel ahenk başlıyor.

Merhabalar sevgili evrensel ahenk dostları. Bugünkü programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bayramın coşkusu tüm dünyada Müslümanlar arasında kutlanıyor. Hatta Müslüman olmayanlar bile bu birlikteliği, sevinci, tebrikleşmeyi gördüklerinde gülümsüyorlar, selamlıyorlar sizi. Amerika'da bir bayram sabahındayız. Bu ülkede bayram namazlarına çoluk çocuk, kadın erkek gidilir. Namazlar hava güzelse açık havada parklarda kılınır. Hemen her milletten Müslümanlar kendilerine özgü kıyafetleriyle gelirler namazgahlara. Renkli giysileriyle Hint Müslümanlarını, uzun kıyafetleriyle Afrikalı ve sade elbiseleriyle Uzak Doğulu Müslümanları görebilirsiniz. Namaza gelirken usul usul tekbirler getirilir, coşkuyla kılınır namazlar ve akabinde de ikramlar yapılır. Bu renkli manzarayı da biz böyle gözümüzde canlandırırken gelin dinamik bir gruptan, Amerikalı 3 gençten oluşan Native Dean'den ki az önce açılışımızda bu grubun Lebbeyk isimli parçasını dinlemiştik. Bir eser dinleyelim tekrardan. Bayram sabahından bahsediyor grup bu güzel şarkısında. Eid Morning sizlerle.

Evrensel Ahenk'teki bayram gezintimize Malezya ile devam ediyoruz. Bayramlarda bu ülkede geleneksel bir yemek olan bambu kamışının içine pirinç konularak odun ateşinde pişirilen lemang ikram edilir. Evlerin kapıları konuklara, gelen herkese açıktır ve güzel yemeklerle ağırlanır misafirler. Hatta başbakanın ve bakanların da kapıları açıktır. İnsanlar bayram namazında akşama kadar devlet büyüklerini ziyaret

Ziyarete gidebilirler. Sokak gösterileri, görkemli sofralar, geleneksel bazı merasimlerle şenlik içinde geçer bayram. Bayramın coşkusunun, büyüklerin küçüklere merhametinin, küçüklerin büyüklere hürmetinin cuşa geldiği bu zamanlarda Malezyalı sanatçı Hafiz Hamidun'dan Mağfire yani Merhamet isimli parçasını dinleyerek programımıza devam edelim.

0: Yaşamın Sesleri. Evrensel Ahenk.
1: Malezya'dan Güney Afrika kıyılarına doğru yelken açıyoruz Evrensel Ahenk'te sevgili dostlar. Güney Afrika'da bayramda camiler çok renkli olur. Yerli siyahiler, Hintliler,

Çocuklar, ülkede yaşayan diğer Müslümanlar bir araya gelirler. Namazdan sonra cami avlusunda sıraya geçerek bayramlaşırlar. Çocuklar cami bahçesinde kurulan parklarda, oyuncaklarda eğlenirler. Hep birlikte kahvaltılar yapılır, sohbetler edilir. Efendim şimdi Güney Afrikalı sanatçı Zayn Bika'nın parçasıyla devam ediyoruz programımıza.

0: Yaşamın Sesleri. Evrensel Ahenk.
1: Bu güzel bayram parçasının ardından okyanusu geçerek Kanada'ya uzanıyoruz. Kanada'da bayram geldiği zaman birçok cami çocuklara hediyeler dağıtır. İnsanlar kucaklaşır, birbirlerine hayır dualarında bulunurlar. Efendim şimdi Kanadalı sanatçı David Wanshby, İslam'ın Renkleri isimli parçasıyla stüdyolarımıza konuk olacak. Sanatçı şarkısında Allah bizleri farklı milletlerde ve renklerde yarattı. Birbirimizle tanışalım, kardeş olalım. Kur'an boyamız, iman fırçamız olsun diyor. Dinliyoruz efendim.
2: Allah made us all a different shade and color. Nations and tribes recognize one another. 'Cause every single Muslim is your sister.

Barnsby'den Colors of Islam adlı parçayı dinledik sevgili dinleyenler. Evrensel Ahenk program ekibi olarak hepinizin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, İslam alemine sevgi ve huzur getirmesini diliyoruz efendim. Yeni programlarda görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1400

0: 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa, ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.
1: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.

Anadolu irfanında bayram gelenekleri. Değerli dinleyenler, büyük şehirlerde yaşayanlar geleneksel bayram alışkanlıklarından çok fazla haberdar olmayabiliyor. Ancak Anadolu'nun belli başlı bölgelerinde bazı gelenekler yüzyıllardır sürdürülüyor. Anadolu'nun pek çok yöresinde birbirinden ilginç bayram kutlamaları vardır. Kültürel bakımdan son derece zengin olan ülkemizde her yöre kendi adetleri ve kültürlerine göre bayram gelenekleri oluşturmuş ve bazıları bugüne kadar gelebilmiştir. İşte birçoğumuzun bilmediği ve duymadığı bazı bayram kutlamaları şunlardır. Cami önü yemeği. Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Konakören köyünde Ramazan ve Kurban bayramlarının ilk günü öğle namazından sonra cami önünde bayram yemeği yenir. Hemen her evden gelen yemekler önce cami bahçesinde son sini gelene kadar bekletilir. Ramazan bayramı için çıkarılan yemekte kalabalık daha fazla olup Kurban bayramında çıkan yemek biraz daha az kişiyle yapılmaktadır. Bunun sebebi ise köylülerin kurbanlarını şehre inip kesmeleridir. Bayram yemeğine sadece erkekler katılmaktadır. Daha önceleri davullar çalınarak, güreşler yapılarak bir kutlama şeklinde gerçekleştirilen gelenek 70'li yıllara kadar sürmüştür. Bugünse sadece cami önünde bayram yemeğinin yenilmesi şeklinde gelenek sürdürülmektedir. Yemekte genellikle etli pilav, yoğurt, komposto verilir.

çörekleşme. Ramazan ve Kurban bayramlarının bir gün öncesinde Arife günü, Kırıkkale köylerinde kuşluk vakti bütün çocuklar genişçe bir alanda toplanır. Çocuklar önlerine tabaklarını sıralarlar. Köydeki kadınlar çörek üleşme diye tabir ettikleri hediyeleri hazırlarlar. Genelde bu hediyeler çörek olur ama başka hediyeler de verilir. Köydeki çocuklara yetecek sayıda yapılan çörekler ya da diğer yiyecekler tepsilerle meydana getirilir. Çocuklara paylaştırılır. Çocuklar bu ikramlar sırasında şiirler, maniler, şarkılar söyleyip oyun oynarlar. Sonunda ise hediye getiren hane sahiplerini alkışlarlar. Kara kucak güreşi. Bartın'ın merkez köylerinden olan Yamaz köyünde her yıl Kurban Bayramı'nda kara kucak güreş müsabakaları bayramın her günü düzenlenir. Baş pehlivan olan kaynak kişi gönüllü olarak Ramazan bayramından itibaren güreş hazırlıklarına başlandığını bildirir. Baş pehlivanlar gençlere kara kucak güreşini öğretir. Böylece geleneğin devamlılığı sağlanır. 3-4 ay eğitim gören gençler Kurban Bayramı'nda güreşe tutuşurlar. Aldıkları derecelere göre hediyeler alırlar.

Mamak ilçesi Kutlu Düğün kasabasında Ramazan ve Kurban Bayramı'nın arife günlerinde gerçekleştirilen bir gelenektir. Kış aylarında Öküz Dağı olarak isimlendirilen dağa çıkan çobanları daha güçlü ve dayanıklı kılmak için un, tereyağı, pekmezden üretilen öküz helvası azık yani yiyecek olarak çobanlara verilir. Öküz helvası pişirildiğinde etrafı saran tereyağı kokusunu alan çocuklar koktu koktu kokuyor diyerek bağırırken zamanla bu durum kok kudu kok geleneği halini almıştır. Helva istemenin diğer adı da koku almaktır. 150-200 yıllık bir gelenek olan kok kudu kok günlük hayata da yerleşmiştir. Mutfaktan güzel bir koku geldiğinde ev halkı veya komşular kok kudu kok ne pişiriyorsun kokuduyorsun diyerek bu geleneğe bir gönderme yaparlar. Arife günü öğleden sonra banyo yaptırılan çocuklar koku istemeye hazırlanırlar. Bütün mahallenin çocukları toplanarak helva kokusunu aldıkları evlere giderken kok kudu kok diyerek bağırırlar. Evlerden helvaları toplayan çocuklar daha sonra topladıkları helvaları birleştirerek paylaşırlar. Bayramlarda öküz helvası yapan evler azalmıştır. Ancak günümüzde bayramlar dışında da bu helva tatlı olarak yapılmaya devam eder. Köy odası. Arife günü köy odasında yapılan bu toplantı Ankara'nın Kazan ilçesine bağlı İçören köyünde gerçekleştirilen bir bayram geleneğidir. 10 yıl öncesine kadar sık sık gerçekleştirilen bu gelenek günümüzde azalmıştır. Kurban Bayramı'nın ilk günü veya Arife gününde köyde bulunan yaşlılar, gençler ve çocukların köy odasında bir araya gelmesiyle ve büyüklerin başlarından geçen olaylardan, kıssa ve hikayelerden, köyle ilgili konulardan söz etmeleriyle başlar. Genel olarak kadınların bir araya gelerek yaptıkları gözleme, sarı burma tatlısı, et kavurması, tufalak yani sulu köfte, yayla çorbası ve tatlılar toplantıya katılanlara ikram edilir. Bayram namazından yaklaşık bir saat sonra köy odasında toplanılır. Kısa bir sohbetin ardından köyün kadınlarının yaptıkları yemekler köy odasına getirirler. Bu yemekleri köy kadınları belli evlerde toplanarak yaparlar. Yemekler genellikle köyün en yaşlı, en tecrübeli, bilgelikleriyle köyde kendilerini kanıtlamış kadınların evlerinde, onların nezaretinde yapılmaktadır. Genellikle yemekleri yaşı ilerlemiş olanlar yaparken, gençlerse onların çıraklığını yaparak yemek yapma konusunda uzmanlaşırlar. Odada yemekler yendikten sonra sohbetler başlar. Büyükler anlatırken küçükler dinler, ayrıca başka şehirlerde oturan köylüler de bu toplantıya katılırlar. Odada öğle vaktine kadar oturan köylüler bayram ziyaretine çıkarlar. Bayram ziyaretinin ardından kurbanlar kesilir. Kesilen kurban etinin bir kısmı köy odasındaki yemeklik kısmına bırakılır. Böylelikle kurban kesmeyenlerin ihtiyaçları karşılanır.

Mektep Yanı Toplantısı. Mektep Yanı Toplantısı Kastamonu ili Abana ilçesindeki Çayırcık Mahallesi'nde Ramazan ve Kurban Bayramı'nda gerçekleştirilen bir gelenektir. Eskiden okul olarak kullanılan bir bina yanındaki boş alanda bir araya gelinerek yapıldığı için Mektep Yanı Toplantısı ismini almıştır. Çayırcık halkının tamamına yakını İstanbul'da yaşamaktadır. Mahalle muhtarı her bayram öncesi İstanbul'a giderek ekonomik durumu iyi olanlardan belli bir miktar para toplar. Daha sonra bu parayla pirinç, et, yağ, üzüm alınmaktadır. Bu malzemelerle etli pilav ve üzüm kompostosu yapılır. Bayramın birinci günü muhtar tarafından etli pilav hazırlanır. Bayram namazından sonra kısa bir bayramlaşmanın ardından mektep yanında bulunan boş alanda yemekler halka ikram edilir. Bu gelenek günümüzde de Çayırcık Mahallesi Muhtarlığı tarafından yaptırılan pilav yeme yerinde devam ettirilmektedir.

0: ...le sevindirirler. Arife günü öğle saatlerinde ise mezar ziyareti gerçekleştirilmektedir. Çocuklar herkesten önce mezarlığa giderek şeker toplamaya başlar. Akşam saatlerinde ise torbalarını alan çocuklar sokağa fırlayıp gruplar halinde evleri dolaşmaya başlarlar. Kendi aralarında gruplar oluşturan çocuklar ev ev gezip şeker toplamaya başlar. Bir evin kapısını çalan çocuk grubundan en büyüğü şu tekerlemeyi söyler.
1: Olsun olsun, bir oğlu olsun, o da bize yoldaş olsun. Amin.
0: Olsun olsun, bir oğlu olsun, o da bize yoldaş olsun. Amin. Ev sahibi bu sözden sonra çocukların torbalarına ya buğday ya da şeker koyar. Toplanan buğdaylar bakkala götürülür, karşılığındaysa çikolata, şeker ya da para alınır. Değerli dinleyenler, Anadolu irfanında bayram geleneklerinden bazılarını sizler için derledik. Daha pek çok yöremizde birbirinden farklı ve eğlenceli bayram geleneklerimiz de bulunuyor. Elimizden geldiğince ulaşabildiğimiz bu geleneklerden bazılarından sizlere bahsetmeye devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Afiyetle kalın.
2: Anadolu İrfanı.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Allah Teala Hazretleri, sevgili Akra dinleyicileri, hepinizden razı olsun. Hepinizin bayramını kutlarım. Hepinizi tebrik ederim. Allah nice bayramlara erdirsin. Dünyada mutlu yaşasın. Ahirette mutlu ve bahtiyar eylesin. Ahirette de bayramların en büyüğü olan Allah'ın rızasına erip cennetini cemalini görmeyi cümlemize nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Akra dinleyicileri.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Ey Peygamber, muhakkak biz seni ümmetin üzerine bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak, hem de Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Hakikaten Allah müminlere büyük bir lütufta bulundu da, kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları fena huy ve günahlardan temizleyen ve onlara kitabı, hikmeti öğreten bir Resul gönderdi. Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz, kendinize yazık etmiş olursunuz. Biliniz ki, Resulünüzün üzerine düşen açıkça tebliğden başka bir şey değildir. Resulüm, biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı bir peygamber olarak gönderdik. O Allah, bütün dinlerin üzerinde olduğunu göstermek için Resulünü hem hidayet rehberi Kur'an ile hem de son hak din İslam ile göndermiştir. Buna şahit olarak da Allah yeter. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben sizin iyiliğiniz için çalışan güvenilir bir öğütçüyüm. Ey ehli kitap! Peygamberlerin arası kesildiği zaman önceki peygamberleri gönderdiğimiz gibi size Resulümüz Hazreti Muhammed geldi. Kıyamette bize bir müjdeci ve uyarıcı gelmedi dersiniz diye size gerçekleri açıklıyor. İşte size son müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye kadirdir. Resulüm, insanları Rabbinin yoluna, dinine, hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel şekliyle kırmadan, kızdırmadan mücadele et. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Hani Meryem oğlu İsa da, ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici ve benden sonra gelecek adı Ahmet olan bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim demişti. Resulüm, de ki, o halde Allah'a ortak koşmaktan Allah'a kaçın, ona sığının, ona itaate koşun. Çünkü ben onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.
1: Bir haberimiz var.

0: andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Rabbimsin, tek yaradansın, tek sığınaksın, tek mağfiret edensin, ibadete tek layıksın, şükre en layıksın.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler. Yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarken sen onların yanında değildin. Doğruluğu kesin bir haber.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü.

bir büyük müjde, bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Ey izzeti bürünerek kendine bayrak edinmiş Rabbim, sen münezzehsin. Mecdi giyip onunla kullarına bolca ikram eden Rabbim, sen münezzehsin. Tesbihin ancak kendisine yakıştığı ve gerektiği Rabbim, sen pek yüce ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Ey fazl, ihsan ve nimet sahibi olan, sen münezzehsin. Mecd ve kerem sahibi, sen münezzehsin. Celal ve ikram sahibi, sen münezzehsin.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Bir insanın ziyareti. Nedir bu? İnsanlar arasındaki münasebetlerin güzel olması için bir teşviktir. Bir vesiledir, sevgi alametidir ve sevgi uyandırır. Bir insan ziyaret ederse sevgi hasıl olur. Başka nasıl sevgi hasıl olur? Bir Müslüman, bir başka Müslümanı Allah rızası için hastayken değil de sıhhatliyken bile ziyaret etse vecebet muhabbeti, Allah-u Teala Hazretlerinin muhabbeti vacip olur ona. Yani Allah muhakkak onu sever. Yani hem kullar arasında muhabbet oluyor hem de kulu Allah seviyor. Bu ziyaret güzel. Hem de hasta ziyaretinin faydası nedir? Hastanın duası makbul olduğu için hasta Allah razı olsun dedi mi Allah razı olur. Biter iş. Hastanın duası makbuldür. Allah hastaya o mükafatı veriyor. Demek ki birbirimizin hatırını kollayacağız, kalbini kırmayacağız ve ziyaret vesaire beşeri vazifeleri ihmal etmeyeceğiz.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meallinden Nahl Suresi 51 ila 89. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, iki ilah edinmeyin. O ancak bir tek ilahtır. Yalnız benden korkun, bana kulluk edin, buyurdu. Göklerde ve yerde olan şeyler ancak O'nundur. Din de daima ancak O'nun olup, itaat de ancak O'nadır. Öyleyken, siz Allah'tan başkasından mı korkuyor da O'nun emirlerine uygun yaşamıyorsunuz? Üstelik, sizde nimet namına ne varsa hepsi Allah'ındır. Yine size bir sıkıntı dokunduğu zaman da yalnız O'na sığınırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı açıp kaldırdığı zaman, içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşarlar, putlara, tağutlara bağlılık gösterirler. Böyle yapmaları, kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etmelerinden dolayıdır. Öyleyse, dünyada şimdilik eğlene durun. Yakında başınıza ne geleceğini bileceksiniz. Onlar, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden veya bütçelerinden hiçbir şey bilmeyen, tapınıp bağlandıkları put, heykeller için pay ayırırlar. Allah'a andolsun.

olsun ki uydurup durduğunuz şeylerden dolayı kesinlikle hesaba çekileceksiniz. O müşrikler kızların Allah'a ait olduğunu iddia ediyorlar. Haşa! O bundan münezzehtir. Şanı yüce ve bundan uzaktır. Hoşlandıkları oğlan çocuklarını ise kendilerine nispet ediyorlar. Onların birine kızı olduğu müjdelenince öfkelenmiş olarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisinin kız doğumuyla müjdelenmesinin zannınca kötülüğünden dolayı toplumdan utanıp gizlenir ve bu durum karşısında ne yapacağını düşünür. Aşağılanma ve utanç içinde onu sağ mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Bakın hele, verdikleri hüküm ne kötüdür. Ahirete inanmayanlar için işte böyle ve daha nice kötü mesel, sıfat ve örnekler vardır. En yüksek mesel, sıfat ve örneklerse Allah'ındır. O mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, insanları zulümlerinden dolayı hemen cezalandırsaydı, yer üstünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat O, onların cezasını takdir edilmiş, belirlenmiş bir vakte kadar geciktirir. Onların eceli gelince ne bir saat geri kalırlar ne de ileri geçerler. İstemedikleri şeyleri Allah'a ait kılarlar. Üstelik dilleri de en güzel sonucun şüphesiz kendilerinin olduğuna dair yalan söyleyip durur. Hakikatte ise onlar için ateş vardır ve onlar cehenneme önde gitmiş gidecek olanlardır. Ey Muhammed! Allah'a yemin olsun, senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini süsleyip hoş gösterdi. İşte o, bugün onların, yani inkarcıların dostudur. Onlar için acıklı bir azap vardır. Bu kitabı sana ancak, hakkında ihtilaf ettikleri şeyi kendilerine açıklaman için, bir de inanan bir kavme doğru yol rehberi ve rahmet olsun diye gönderdik. Allah, gökten yağmur indirdi. Onunla yere kuruyup ölümünden sonra hayat verdi. Şüphesiz ki bunda can kulağıyla dinleyen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine bir işaret vardır. Sizin için sağılan hayvanlarda da bir ibret, ilahi kudrete bir işaret vardır. Size onların karınlarındaki fers, midede sindirilmiş gıdalarla kan arasından, İçenlerin boğazından kolaylıkla geçen halis bir süt içeririz. Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki hem de güzel olan rızık ediniyorsunuz. Aklını kullanan bir toplum için bunda bir ibret vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edinin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğrettiği yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Sizi Allah yarattı. Sonra da sizi O öldürecektir. İçinizden kimi de daha önce bazı şeyleri bilirken, sonra küçük çocuk gibi bir şey bilmemesi için ömrünün en kötü, düşkün devresine götürülür. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, her şeye kadirdir. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler, ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah size kendilerinizden eşler verdi. Eşlerinizden de size oğullar ve torunlar verdi. Ve size güzel ve temiz şeylerden rızık verdi. Böyleyken onlar yine batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetine karşı hala nankörlük mü ediyorlar? O nankörler Allah'ı bırakıp onlar için göklerden

0: ve yerden hiçbir rızka, hiçbir şeye sahip olmayan ve buna güçleri de yetmeyen şeylere tapıyorlar. Allah'a karşı bir takım benzerler icat etmeyin, bir takım varlıkları yüceltip ona denk hale getirmeyin. Çünkü Allah her şeyi bilir, sizse bilmezsiniz. Allah şöyle bir temsil getirdi. Hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köleyle tarafımızdan kendisini güzel bir rızıkla rızıklandırdığımız, o da bundan gizli ve aşikar harcayan hür bir kimse hiç eşit olur mu? Bütün hamd Allah'ındır. Ama onların çoğu bilmezler. Allah şu iki adamı da temsil getirdi. Biri dilsizdir, hiçbir şeye gücü yetmez, efendisinin üzerine yüktür. Onu nereye gönderse bir hayırlı netice getirmez. Şimdi bu zavallı, kendisi doğru bir yol üzerinde olan, adaleti söyleyip uygulayan, çalışkan kimseyle denk olur mu? Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Kıyamet işi başka değil, ancak bir göz kırpma gibidir veya daha yakın, daha hızlıdır. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Allah sizi hiçbir şey bilmezken annelerinizin karnından çıkarmıştır. Şükredesiniz diye size işitme duyusu, gözler ve gönüller vermiştir. Onlar göğün boşluğunda ilahi emir dahilinde uçan kuşları görmediler mi? Onları havada tutan ancak Allah'tır. Doğrusu bunda inanan bir toplum için nice ibretler, Allah'ın kudretine işaretler vardır. Allah size evlerinizi oturulacak ve dinlenecek bir yer yaptı. Yine sizin için hayvanların derilerinden gerek göç ve yolculuk gününüzde, gerek ikamet gününüzde hafif görüp taşıyacağınız çadır gibi evler, yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından bir zamana kadar kullanacağınız hem giyimlik ve döşemelik hem de geçimlik için satılık kumaşlar verdi. Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda sığınılacak barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşınızda koruyacak elbiseler, zırhlar verdi. Böylece Allah size nimetini tamamlıyor ki siz Müslüman olup selamet bulasınız. Eğer bu hakikatlere ve bunca nimetlere rağmen yine de yüz çevirirlerse artık senin üzerine düşen ancak açıkça bildirmektir. Onlar hem Allah'ın nimetini bilirler, kabul ederler, hem de ondan başkasına tapınmak suretiyle bunu inkar ederler. Zaten onların çoğu kafir, nankör kimselerdir. O gün kıyamette her ümmetten bir peygamberi kendilerine şahit göndereceğiz. Sonra o kafirlere ne itiraz için izin verilir ne de özür dilemeleri istenir. O küfre sapan zalimler azabı görünce yalvarsalar bile artık onlara ne azap hafifletilir ne de kendilerine mühlet verilir. Allah'a eş tanıyanlar dünyada yüceltip taptıkları ortaklarını görünce, "Ey Rabbimiz, işte bunlar senden başka önüne varıp şikayet ve dileklerimizi bildirerek yalvarıp tapmış olduğumuz ortaklarımızdır," diyecekler. Onlar da bunlara, "Siz elbette yalancılarsınız. Siz Allah'ı bırakıp bize değil, aslında kendi arzularınıza taptınız," diye söz atacaklar. O gün hepsi Allah'a teslimiyet arz ederler. Nihayet uydurup durdukları put, tağut ve benzerleri de onlardan uzaklaşıp gitmiş olurlar. Küfre sapıp da insanları Allah yolundan alıkoyanlara böyle bozgunculuk yapmalarından dolayı azap üstüne azap artırırız. O gün kıyamette her ümmet içinden kendilerine bir peygamberi şahit göndereceğiz. Resulüm, seni de onların hepsinin üzerine şahit getireceğiz. Biz sana bu kitabı her şey için bir açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Nahl Suresi 51 ila 89. ayetleri dinlediniz.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhile yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalbinin katı olduğundan şikayet etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Kalbinin yumuşamasını istersen fakire yemek yedir, yetimin başını okşa.

0: 1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nurettin Coşan.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Rabbim Allah'tır, Allah. Ben ona hiçbir şeyi ortak koşmam.

Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501 630 30 30.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin.
1: Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil.
0: Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın.
1: Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil.
0: Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın. Sen istersen.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: İhdine sıratal müstakim. Yani kulun ifadesi olarak Allah'a kul nasıl ibadet edecek, Peygamber Efendimiz nasıl ibadet etmiş, nasıl yakarmış, yalvarmış, dua etmiş, Elhamdülillahi Rabbil Alemin demiş, Errahmanirrahim demiş, Maliki Yevmiddin demiş, İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn demiş. Ondan sonra asıl isteği ne olduğunu, yani gönlündeki muradı, zamirinde gizlediği arzusu izhar edilmiş oluyor. İhdine sıratal müstakim. Ya Rabbi bizi o sırat-ı müstakime sevk et, yönelt, o sırat-ı müstakime sok. Sıratal müstakim. Sırat yol demek ama kıvrımı olmayan dümdüz yolla derler. Bizi efendim müstakim olan, istikamet ne demek? Doğru demek, eğrisiz demek, efendim dümdüz demek, dosdoğru yola sevk et.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
0: O müttakiler, sabreden, dürüst olan, huşu içinde ibadet eden, infak eden ve seherlerde bağışlanma dileyenlerdir.
1: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللّٰهَ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ
0: O müttakiler, büyük bir kötülük yaptıklarında veya küçük günah işleyerek kendilerine haksızlık ettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından bağışlanma dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar işledikleri günahta bile bile ısrar etmezler.
1: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
0: Habibim, Allah'ın verdiği rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Sert, katı kalpli olsaydın kesinlikle çevrenden dağılıp giderlerdi. Hadi onları affet, onlar için bağışlanma dile ve mühim işlerde onlarla istişare et. Karar verdiğinde de Allah'a güvenip dayan. Çünkü Allah kendisine güvenip dayananları sever.
1: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
0: Ey Peygamber! Müminler için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا
0: Bilin ki kim büyük günah niteliğinde bir kötülük yapar veya küçük günah işleyerek kendisine haksızlık eder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olarak bulur.
1: اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Allah'a yaraşmayan nitelemelerde bulunanlar hala Allah'a tövbe edip ondan bağışlanma dilemeyecekler mi? Oysa Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
0: Habibim, şirk koşanlar helak edilmeyi çoktan hak etse de, sen onların arasındayken Allah onlara azap edecek değildir. Evet, içlerinden hala tövbe edip bağışlanmayı dileyenler çıkıyorken Allah onlara azap edecek değildir.
1: İstagfir lehum ev la testagfir lehum in testagfir lehum 70 merreten felen yagfirallahu lehum zalika bi annahum keferu billahi ve rasulih vallahu la yehdil kavmel fasikin.
0: Habibim, sen münafıklar için ister af dile, ister dileme. Onlar için 70 defa af dilesen bile Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler. Allah da hiçbir kural tanımayan böylesi fasık topluluğu doğru yola iletmez.
1: وَاَنْ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّا وَيُؤْتِكُ الَّذ۪ي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَب۪يرٍ
0: Bir de kitabın ayetleri, Rabbinizden bağışlanma dileyin sonra ona tövbe edin diye açıklanmıştır. Böyle yaparsanız belirlenmiş bir süre olan ölüme kadar Rabbiniz sizi güzelce rızıklandırır ve her erdemli kişiye kendi lütfundan verir. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.
1: وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ
0: Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Çünkü Rabbim çok merhamet edendir, çok sevendir.
1: اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
0: Yoksa siz, bizim sizi boş yere yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
1: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Topluca yapılacak bir iş üzere peygamberle beraber olduklarında ondan izin almadıkça ayrılıp gitmezler. Habibim, senden izin isteyenler Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Bu sebeple onlar bir durumlarından ötürü senden izin istediklerinde dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ
0: Davud dedi ki, kuşkusuz o, senin tek baş malını kendi mallarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiş. Zaten ortaklardan birçoğu mutlaka birbirinin hakkına girer. Ancak iman edip salih amel işleyenler başkasının hakkına girmez. Onlar da ne kadar az. Nihayet Davud kendisini sınadığımızı anladı da hemen Rabbinden bağışlanmayı istedi ve öne eğilerek saygı gösterip Allah'a yöneldi.
1: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
0: Öte yandan arşı taşıyan melekler ve onun etrafındakiler hamd ederek Rablerini tesbih eder. Ona iman eder ve iman eden kimseler için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve bilgin her şeyi kuşatır. O halde tövbe edip senin yoluna girenleri bağışla ve onları cehennem azabından koru.
1: فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ
0: O halde, Habibim, sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Günahın için bağışlanmayı iste ve akşam sabah hamd ederek Rabbini tesbih et.
1: فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ
0: Habibim, Allah'tan başka ilah olmadığını bil. Hem günahından ötürü kendin için hem de günahlarından ötürü mümin erkeklerle mümin kadınlar için bağışlanma dile. Dolaşıp duracağınız yeri de, varıp yerleşeceğiniz yeri de Allah bilir.
1: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
0: Geride bırakılan bedeviler sana, mallarımız ve çoluk çocuğumuz bizi size katılmaktan alıkoydu. Bizim için de bağışlanma dile diyecekler. Dilleriyle kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlar. Onlara de ki, eğer Allah sizin için bir zarar dilemişse veya sizin için bir fayda dilemişse, ona karşı sizi kim koruyabilir ki? Hayır hayır, Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
1: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
0: Müttakiler ibadet etmek için geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi.
1: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
0: İlk olan evvel, son olan ahir, aşikar olan zahir ve gizli olan batın odur. O her şeyi bilendir.
1: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Şüphesiz İbrahim ve beraberindeki kimseler de şirk içindeki kavminize karşı kesin tavır almanız gerektiğine dair sizin için güzel örnek vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden de kendilerine kulluk ettiğiniz Allah'tan başka şeylerden de uzak kimseleriz. Sizi yok saydık. Sizinle bizim aramızda, siz tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebediyen düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, senin için mutlaka bağışlanma dileyeceğim. Yine de Allah'ın senin için takdir ettiği şeye engel olamam demesi örnek olmasın. Çünkü bu babasının Allah düşmanı olduğunu anlamadan önceydi. Ey Rabbimiz, biz sadece sana güvenip dayandık. Sadece sana yöneldik. Dönüşümüz de sadece sanadır.
1: يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ اَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
0: Ey Peygamber! Mümin kadınlar, hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, gayrimeşru çocuk edinip bunu kocalarına nispet etmek suretiyle elleri ve ayakları arasına uydurdukları bir bühtan koyup getirmemek, herhangi bir hayırlı işte sana isyan etmemek üzere biat etmeye gelirlerse, biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِق۪ينَ
0: Onlara, hadi gelin de Allah Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiğinde alay edip başlarını çevirirler. Sen de onların büyüklük taslayarak başka yöne saptıklarını görürsün. Habibim, onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir. Allah onları asla bağışlamayacak. Çünkü Allah yoldan çıkanların oluşturduğu topluluğu doğru yola iletmez.
1: اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذ۪ينَ مَعَكَ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Habibim, şüphesiz Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde kalkıp namaz kılıyorsun. Beraberindekilerden bir topluluk da aynısını yapıyor. Gece ve gündüzün ölçüsünü Allah takdir etmektedir. Sizin geceyi asla doğru hesap edemeyeceğinizi bilmiş ve tövbelerinizi kabul etmiştir. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah biliyor ki içinizde hastalar olacak. Kimileri Allah'ın lütfundan bir şeyler elde etmek üzere yeryüzünde yol tepip duracak. Kimileri de Allah yolunda savaşacak. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namaz kılın, zekat verin ve Allah'a güzel borç verin. Kendiniz için önceden hayır olarak ne hazırlarsanız, Allah katında onu daha hayırlı ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

0: بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Habibim, Allah'ın desteği ve O'nun nasip ettiği fetih geldiğinde, insanları bölük bölük Allah'ın dinine girerken gördüğünde, Rabbini hamd ederek tesbih et ve O'ndan bağışlanma dile. Çünkü O daima tövbeleri kabul edendir.

0: 1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek Allah'tır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkâr ve mütevazi olanları müjdele. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için

0: kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlardan nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlarda sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydaları da vardır. Gönüllerindeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzam illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler.
2: Bu haftada yeni bir
3: konu merak ediyoruz.
0: Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor. Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular, öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor, başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir Gençler Merak Ediyor programına da hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Hamza Yuşa Deli Poyraz. Bugün sanatçı Ender Doğan bizlerle birlikte. Kendisiyle müzik üzerine konuşuyor olacağız. Ender Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Teşekkür ederiz.
4: Bizi dinleyen dostları selamlıyorum. Muhabbetle selamlıyorum.
1: Nasılsınız? İyi misiniz inşallah?
4: Teşekkür ederim. Çok şükür. Hamdolsun. İyiyiz. Sizler nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz elhamdülillah.
4: Allah iyilik versin. Allah afiyet versin.
1: Hocam sorularımıza geçmeden önce sizi bir tanıyalım istiyoruz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
4: Ender Doğan 1970 Malatya doğumluyum. 40 yıla yakındır İstanbul'da yaşıyorum. Yani İstanbul'da okudum ve İstanbul'da yaşamaktayım. Daha çok müzik üzerine hayat devam ediyor. Yani daha ben üniversitede 5 yıl kadar Türk müziği, Türk dini musikisi, ondan sonra müzik eğitimi gibi derslere girdim. Ama şimdi Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda ses sanatçısı olarak işime devam ediyorum. Sanat hayatımı orada sürdürüyorum. Bunun yanında işte neyi üflüyorum, neyi talebeleri yetiştiriyorum. Tasavvuf müziği korosu çalıştırıyorum özel olarak başka bir yerde. Efendim konserlerim var, televizyon ve radyo programlarım var. Yani bu husus uzar diye böyle kısaca arz etmiş olayım.
1: Vay canına çok güzel. Hocam öyleyse çok bekletmeden ilk sorumuzla başlayalım. Müzikle ilgilenmek istiyoruz ama nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Bunun başlangıç noktası nedir?
4: Şimdi soruyu sorarken tabii ki müzikle ilgilenen kişinin ne düzeyde ilgileneceğini bilmemiz gerekiyor. Bu alana ilgi duyan kişinin acaba müzikle ilgili yeterli altyapısı var mı, yeteneği var mı? Yahut bu ilginin farklı şekilleri var elbette. Bunun ne düzeyde olduğu ve hangi amaç doğrultusunda olduğu önemli. Çünkü ben işte müzik kültürünün içinde olmak istiyorum. Hayatıma müziğin efendim güzelliğini katmak istiyorum. Bunun için mesela kaliteli müzikler dinleyerek, konserlere giderek bir müzik kültürü atmosferi içerisinde yaşamak istiyorum anlamında bir ilgi var. Bir de bizatihi sesim var, sesim müsait bu iş için ve bu sesimi kullanmak istiyorum. Bunun için neler yapabilirim? Yahut bir enstrümana yönelik bir kabiliyeti varsa, bir enstrüman öğrenmek istiyorsa bununla ilgili bir talebi olabilir, bir alakası, yönelişi olabilir. Dolayısıyla farklı anlamda şeyler olduğu için ona göre yol göstermek icap eder. Ama biz müziğe ilgi duymak istiyorum, müzikle ilgilenmek istiyorum, ne yapmam lazım sorusunu bir enstrüman çalmayı arzu ediyorum şeklinde alırsak yahut sesimi kullanmak ve sesimi geliştirmek istiyorum şeklinde alırsak şunu tavsiye ediyoruz. Öncelikle size en uygun enstrümanı seçmenizi, en uygun derken yani vurmalı, nefesli, efendim mızraplı, yaylı enstrümanlar içerisinde size hitap eden, sizin gönlünüzde farklı izler bırakan, yani sevdiğiniz enstrümanlara yönelmenizi tavsiye ediyoruz. Ama şöyle, tabii burada da farklı bir sürü seçenek karşımıza çıkıyor. Mesela işte diyelim ki biz özellikle Türk müziği enstrümanları, bu toprağın müziğinin enstrümanlarını, bize ait olan sazları öneriyoruz. Gerek halk müziğinin, gerekse klasik müziğimizin sazlarını öneriyoruz. Elbette ilk etapta bir batı müziği enstrümanını önermiyoruz. Fakat bununla ilgilenenlere de bir şey dediğimiz yok. Ama öncelikle kendi topraklarımızın, kendi kültürümüzün müzik enstrümanlarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Bunun için de kurslar var elbette. Bu kurslara gidecek ve oradan gerekli eğitimi alarak ses eğitimiyle ilgili olabilir, enstrüman öğrenmeyle ilgili olabilir, kendini bu şekilde geliştirmesini tavsiye ediyoruz.
1: Ender Bey, aslında tam bununla alakalı bir sorun vardı. Ya birçok enstrüman var. Bunlardan bir tanesini seçerken ben işte neyi dinliyorum, hangisinden keyif alıyorum diye ona göre mi bir şey seçmek lazım? Yoksa belki atıyorum bir ritim aletiyle yaylı bir çalgının istediği yetenek şeyleri farklıdır. Hangisini ben daha iyi çalarım gibi mi düşünmek lazım? Yoksa dediğiniz gibi sadece bunu dinlemeyi seviyorum, o yüzden onu tercih etmeliyim gibi mi yaklaşmalıyız?
4: Şimdi bu konular tamamen sevgiyle alakalı, sevme ve yönelimle alakalı bir şey. Yoksa şunu yapabilirim. Belki bir kişi 3-4 farklı enstrümanı çalabilme yeteneğine sahip de olabilir. Mesele o değil. Mesele benim gönlüme hitap eden enstrüman şu arka. Ben işte diyelim ki kabak kemaninin sesini çok seviyorum.
1: Çok güzel.
4: Yahut işte klasik kemençenin sesi bana çok yakıcı geliyor. Ben bunu öğrenmek istiyorum şeklinde bir başlangıçta, yani fitili ateşleyen bir şey olmalı. Bir sevki tabii dediğimiz eskilerin bir harekete geçiren bir motivasyon olmalı. Bundan yola çıkarak enstrümanı tercih etmek çok daha doğru. Çünkü öbür türlü ya şunu bir merak ettim, ben şu udu çalabilir miyim acaba ya da kanunu çalabilir miyim diye yola çıkarsak genellikle yarı yolda kalma ihtimalimiz var.
1: Peki eğitim almak, derslere, kurslara vesaire gitmek şart mı? Artık internette bir sürü bununla alakalı içerik var. İnternetten veya evde kendimiz deneyerek bir noktaya gelebilir miyiz, yoksa eğitim şart mıdır bu iş için?
4: Şöyle, belli bir altyapıya sahip oluncaya kadar ders almak gerekir, eğitim almak gerekir. Ondan sonraki aşamada internetten, farklı araçlardan faydalanarak, yararlanarak kendimizi geliştirebiliriz elbette. Ama enstrümanı tanımak, enstrümanın kullanılışını, işte oturuşu, tutuş pozisyonunu, o mutlaka böyle hocayla yüz yüze olmak suretiyle yapılacak şeyler. Biz bunu böyle tavsiye ederiz.
1: Peki Ender Bey, ana enstrümanınızın ne olduğunu öğrendik. Neden neyi tercih ettiniz? Gerçi bu konuştuklarımızın üzerine nedenini sormak biraz mantıklı olmayabilir de.
4: Şöyle tabii, yani aşağı yukarı bahsettiğimiz gibi, yani insanların kendi gönüllerine hitap eden sesleri arayıp bulmaları çok önemli tabii. Neydi benim ruhuma mutabık bir ruh taşıdığı için, öyle diyeyim, neyin sesi. Onu tercih ettim. Çok seviyordum neyin sesini zaten. Çocukluktan itibaren çok seviyordum. Böyle radyoda dinliyordum. Bir şekilde onu kafaya koymuştum yani. İstanbul'a geldiğimde onu arayıp bulup başladım çalışmaya. Dersler almaya başladım hocalarımdan. Bu şekilde efendim üflemeye devam ediyorum. Hala öğreniyorum yani, öyle diyeyim. Bunun sonu yok.
1: Başka bir enstrüman çalıyor musunuz?
4: Tabii başka enstrümanlar çalıyorum.
1: Hangilerini çalıyorsunuz?
4: Enstrüman çalma meselesi.

0: meselesi bir kabiliyet. Bir kişi birden fazla enstrüman çalabilir. Ben utla çalarım, ritim enstrümanlarını çalarım. Efendim, yaylılar hariç mesela mızrapların birçoğunu çalabilirim. Kendi şeyimde tabii ki, yani kapasitem olduğu kadar, öyle söyleyeyim. Yani çalabilirim derken kullanırım mahiyetinde söylüyorum. İşte bağlamayı da işte ne bileyim kullanabilirim. Fakat tabii şöyle söyleyeyim. Her bir enstrümanı iyi derecede çalabilmek için ciddi mesai sarf etmek lazım. Uzun yılları vermek lazım. O anlamda ben mesela ud çalarım ama udiyim diyemem. İşte diyelim ki biraz tambur çalarım ama tamburiyim diyemem. Ama ne izlenim derim mesela, yani hocalarımdan izin alarak bunu diyebilirim. Çünkü işte aşağı yukarı 30 yılımızdan fazla bir süre, bu 35 yılımızı bu işe vermişiz. Onda bir şey olmaz. Ama diğerleri de yani o işin uzmanıyım, o işin şeyim diyemem ama kullanabilirim. Evet. Şöyle bir 4-5 enstrüman kullanabiliyorum, öyle söyleyeyim.
1: Siz hem kendi sesinizle hem de enstrümanla müziğinizi icra ediyorsunuz. İkisi arasında ne gibi zorluklar, kolaylıklar var? Farkları nasıl?
0: Şimdi bir ses sanatçısının aynı zamanda bir enstrüman kullanması çok büyük kazanımlar getiriyor insana. Daha doğrusu icrada zenginlik getiriyor. Bu çok önemli bir kere. Yani enstrüman kullanabilen sanatçı, ses sanatçısı sesini kullanırken çok istifade ediyor bundan. Onun birbirine çok fazla faydası var. Fakat mesela nefesli enstrüman kullandığımız zaman, işte neyi üflüyorum ben mesela, bunun sesime olumsuz etkisini hissediyorum. Boğazdan dolayı, boğazı kullandığımız için, çünkü sürekli nefesle efendim boğazı kullandığımız için ses tellerinin zaman içerisinde olumsuz etkilendiğini görüyoruz. O bakımdan biraz neyi üflemeyi azalttım, öyle söyleyeyim. Sesimi kullandığım için. Ama daha çok neyi kullanmış olsaydım bunu yapmazdım. Daha çok her gün mesela çalışırdım, her gün neyi üflerdim ama biraz azalttım yani neyi üflemeyi. Çünkü hakikaten bu dediğim gibi olumsuz sayabileceğimiz etkileri de oluyor. Ama diyelim ki nefesle ilgili olmayan, diyelim ud çalarak yahut bağlama çalarak okumanın hiçbir zararı şeyi yok. Aksine çok büyük faydası oluyor. Yani hem okumaya hem çalmanın birbirleriyle birleşmesi çok büyük bir zenginlik ortaya çıkarıyor, onu söyleyeyim.
1: Ender Bey, peki müziğe ilginiz aileden mi geliyor? Genelde babadan, ağabeyden, amcadan veya bir başkasından görüp mü heveslenir insan, ya da sevdiği bir hocasından? Siz nasıl o aşk başladı diyelim?
0: Yani çocukluktan böyle bir şey gerekiyor, bir vesile gerekiyor. O önemli bir şey, çünkü çocukken insan neyin için yapacağını çok fehmedemeyebilir. Benim rahmetli babacığım güzel mevlid okurdu ve güzel ezan okurdu. Onunla birlikte benim de merakım başladı, ilgim başladı, öyle diyeyim. Ve biz iyi bir radyo dinleyicisiydik. Bizim köyümüzde çocukluğumuza elektrik yoktu ve sadece radyo dinleyebiliyorduk. Yani televizyon da yoktu. Dolayısıyla iyi bir radyo dinleyicisiydik. Radyodaki müzik eserlerini, o şarkıları, türküleri yakinen takip ettik, dinledik ailecek. Onun da etkisi olmuştur mutlaka. Bu şekilde tabii ki ailenin içerisinde mesela işte rahmetli babacığımın etkisi büyüktür, onu söylemem lazım. Öyle başladı benim, ama daha sonraki süreçte işte ortaokul zamanlarında hocalarımızın da yönlendirmesi, keşfetmeleri çok kıymetli bizim için. Bu çok önemli. Yani her sanatçının mutlaka hayatında böyle kendisini keşfeden yahut sanata yönlendiren bir hocası, bir büyüğü olmuştur. Bu çok önemli bir şey. Onun için bizim de çocuklarımızı yönlendirmemiz lazım. Çocuklarımızın kendi kendilerine yolları bulmalarını beklemek bence doğru değil. En azından rehberlik yapmak adına, yani bir şeyi dayatma adına demiyorum, rehberlik yapma adına onlara yol göstermemiz gerekir.
1: Ender Bey, müzik kulağı diye bir şey duyuyoruz. Müzikte yetenek ne kadar gerekli hocam? Azim ve çalışma ile de iyi bir müzisyen olunabilir mi?
0: Hayır, çalışarak müzisyen olunmaz. Müzisyen doğulur derdi bizim hocamız. Dolayısıyla bu iş yetenek işi, kabiliyet işi. Belli bir yetenek varsa, altyapı varsa bunun üzerine çalışarak

0: gayretle, azimle, istikrarlı bir efendim mesai, çalışma mesaisiyle geliştirilebilir elbette. Ama dediğim gibi kabiliyet olmazsa çalışmayla bir yere varılamıyor maalesef.
1: Biraz daha farazi bir soruya geçelim. Müzik hayatınıza nasıl bir değer katıyor?
0: Valla müzik çok çok önemli benim için. Benim hayatımda çok şimdiden geriye doğru baktığım zaman çok güzellikler getirdi benim hayatıma. Müzik öncelikle ruhu geliştiren, ruhu diri tutan, canlı tutan bir şey. Onun dışında hayatın içinde bulunduğumuz, yaşadığımız hayatın keşmekeşleri içerisinde, sıkıntılar içerisinde. Bakın şu anda toplumda psikolojik rahatsızlıkların, psikiyatrik rahatsızlıkların çok arttığını görüyoruz. Bunlara karşı da gerçekten ciddi bir koruma kalkanı müzik. Çünkü sizi, zihninizi, zihninizden önce ruhunuzu tabii ki, gönlünüzü, kalbinizi efendim besleyen bir şey. Bununla birlikte sizi rahatlatan bir şey. Yani maddi manevi olarak da hem bedeni hem ruhi olarak da psikolojik olarak da bizi rahatlatan bir şey müzik. Dolayısıyla kesinlikle benim hayatıma kattığı çok büyük güzellikler oldu. Onu söylemem lazım. Çocuklarımla ilgili olarak da yine aynı şekilde müziğin çok büyük güzelliklerini, faydalarını, katkılarını gördüm. Ve bunu hep tavsiye ediyorum. Ben yani hocalığım zamanında öğrencilerime ve birlikte sohbet ettiğimiz arkadaşlarımla da paylaştığımız zaman dilimlerinde hep bu hususu vurguluyorum. Gerçekten müzik çok önemli. Bir evde müzik olmalı mutlaka. Ama hangi müzik olmalı? Burası önemli. Bu da bu toprakların müziği olması yeterli. Bize annemizi hatırlatan, bize vatanımızı hatırlatan, bize efendim peygamberimizi, Allah'ımızı hatırlatan, kutsal değerlerimizi hatırlatan, bizi anlatan müzikleri tabii ki kastediyoruz burada. Bunlarla birlikte gerçekten hoş, latif, efendim güzel, dedikodu olmayan, efendim malayani olmayan, gereksiz şeyleri dışarıda bırakan, yani güzel bir hayat oluşuyor. Onu hem hocalarımdan gördüm, onların ailelerinde gördüm, hem kendimde gördüm.
1: İlgilendiği müzik türü insanı doğrudan etkiler mi? Yani davranışları, tavırları müzik türüne göre şekillenir mi?
0: Kesinlikle şekillenir. Çünkü müziğin de bir ruhu vardır. Şöyle söyleyeyim, müzik ruhun gıdasıdır deniyor. Ruh da müziğin gıdasıdır. Şimdi bakın, bizim sevgili Niyazi Sayın hocamız, Allah uzun ömürler versin, o öyle söyler. Der ki, ruh müziğin gıdasıdır. Çünkü müzik nasıl ruhlanacak ki, bir ruh taşıyacak ki bize bir şey versin. Dolayısıyla hangi tür müziğin hangi tür ruh taşıdığını ve bize hangi hali transfer ettiğine çok dikkat etmemiz gerekir. Her bir enstrümanın taşıdığı ruh, onu çalanın ruhunu biçimliyor ve bir şekillendiriyor. Dolayısıyla onun için hani konuşmamızın başında, görüşmemizin başında dedim ki, Türk müziği enstrümanlarını tavsiye ediyoruz. Bu toprakların, bizim kültürümüzün enstrümanlarını öğrenmelerini tavsiye ediyoruz gençlere diye söyledim. Mutlaka gönlünü neye verirsen kişiliğin onun hüviyetine bürünür diye bir söz var. Bu çok kıymetli. Enstrüman da böyle. Enstrüman da böyle. Ona göre enstrüman seçmemiz lazım. Tabii seçerken de dediğim gibi etrafa bakmak lazım. Yani örnek alacağımız gerçekten sanatkarlar bol miktarda var ülkemizde. Çok kıymetli sanatkarlar var. Onları tanımak lazım. Onların görmek lazım, canlı izlemek lazım, oturup çay içmek lazım, sohbet etmek lazım bunlarla. Ondan sonra bir enstrüman çalmaya belki karar vermek daha isabetli olacak.
1: Müzik ritimlerinin yaşadığımız zamanla ilgisi var mıdır? Şu anda en çok ritimli eserler dinleniyor.
0: Doğrudur. Hayat çok hızlı bir akış içerisinde gidiyor. Dolayısıyla bu hız, bu tempoya ağır ritimli eserlerin dinlenerek eşlik etmesi kolay bir şey değil. Bu biraz hem sosyolojik anlamda hem psikolojik anlamda doğru bir düşünce. Ancak bizim müziğimiz içerisinde hareketli çok eserler var. Yani bizim müziğimizin tamamı ağır değil. Böyle bir algı da var. yabancı müzikler evet. hareketlemiş, bizim Türk müziğimiz ağırmış diye. Bu yanlış bir düşünce. Bizim

0: Çok güzel oyun havalarımız da var. Çok güzel hareketli şarkılarımız, türkülerimiz de var. İlahilerimiz de zaten hareketli birçoğu. Efendim, tempolu, ritmik. Dolayısıyla içimizi coşturacak, duygularımızı cuşu huruşa getirecek, bizi efendim harekete geçirecek, muhabbete coşkulandıracak diyelim aynı şekilde. Birçok eserimiz var. Yani bizim şeyimizde, hatta şunu söyleyeyim yeri geldiği için. Şu anda bakın bütün anaokullarında bütün çalan şarkılar, çocuk şarkıları anaokulundan şeye kadar işte 14 yaşına kadar ki geçen süre içerisindeki çocukların yani eğitim aldıkları ilkokuldaki müzik kitaplarının şeylerine bakın. Bütün müzik o şarkıların hepsi Batı müziği çocuk şarkıları. Bizim Türk müziği çocuk şarkıları da var. Yüzlerce duruyor şu anda. Kimse dönüp bakmıyor ki onlara. Şimdi yani eskiden insanlar çocuk değil miydi? Yani şimdi de çocuk çocuk. Yani kıyamete kadar bu değişmeyecek. Dolayısıyla bize ait olanın altını kırmızı kalemle ve kalın bir kalemle çiziyoruz. Öyle diyeyim.
1: Yerli yeni tür müziklerin ya da yabancı müziklerin etkisi altına girmemiz hakkında ne düşünüyorsunuz Ender Bey? Çok konuştuk bu konu üzerine de biraz daha açalım istiyorum.
0: Şimdi bakın yeni yeni arayışlar, yeni besteler, yeni müzik tür şeylerinin üretimlerinin olması gayet normal. Yaşadığımız çağın efendim bize sunduğu yaşam biçimi hakkı dayattığı daha doğrusu diyeyim. Yaşam biçimi mutlaka farklılaştığı için müzikte de farklılaşma olması kaçınılmaz. Şimdi zaten bunu biz dönem dönem görüyoruz yani şöyle tarihimize baktığımız zaman 18. yüzyılın musikisi, 19. yüzyılın musikisi, 20. yüzyılın birbirlerinden farklı. Hatta yüzyıllık dönemlerde Hicaz makamlarından olsa yine aynı makamdan olsa bile aynı makamdan olan eserlerin de müzikal akışları, ritmik akışları farklı. Şunu demek istiyorum. İnsan yaşadığı dönemi, yaşanan bir hayatın melodik takdimi olarak düşünürsek müziği, mutlaka bu müzik de bundan etkilenecek. Ama şu önemli, yani yeni müzik arayışları, yeni besteler yapmak bunlar çok kıymetli. Bunların kapısını kapatmıyoruz. Ancak burada mutlaka kendi geleneksel müziğimizin tatları, zevkleri, efendim lezzetleri mutlaka olmalı. Bir başka kültürün, müzik kültürünün bilgileriyle ve altyapısıyla Türkçe sözlü eserler diyelim ki yeni şarkılar yaptığımız zaman orada iş bambaşka bir yere gidiyor. Biz bu yeni şarkıları üretirken de yine eski eserlerimizden alacağımız bilgiyle, donanımla bu yeni eserleri üretmeliyiz.
1: Ender Bey, müziğin iç dünyamızla nasıl bir bağlantısı var?
0: Bunu da biraz konuştuk. Kesinlikle iç dünyamızı şekillendiren bir şey. Yani şöyle söyleyeyim, şu anda gençler metroda, otobüste yolculuk yaparken kulaklarında kulaklık takılı olarak müzikler dinliyorlar. Son derece böyle hareketli, hep ritmik. Sürekli bu beyine efendim baskı yapıyor. Bu aslında ruhu besleyen ve insanın iç dünyasını mamur eden, geliştiren, temizleyen bir şey olmuyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Hatta bunu bizi dinleyen gençler kendilerinden ya da etrafındaki arkadaşlarından izlesinler, gözlem yapsınlar. Aşırı derecede ritmik efendim melodi müzikler dinleyen bize ait olmayan diğer müzik türlerini kastediyorum. Sürekli bunlara kulağa maruz bırakmak beyni çok yoruyor. Ve insandaki o düşünme ve hissiyat dediğimiz, duygu dediğimiz dünya körelmeye başlıyor zaman içerisinde. Onun için yine orada da dikkatli davranmayı, seçici davranmayı ben tavsiye ediyorum.
1: Peki siz bir eser ortaya çıkartırken nasıl bir süreçten geçiyorsunuz?
0: Yeni besteler yapıyoruz. Halihazırda da çalışmalarımız var. Yani bu tamamen bizim işte geçmiş zaman içerisinde bu müzik yolculuğumuz içerisinde edindiğimiz birikimlerle yani sanat birikimleriyle ortaya çıkan bir şey. Tabii ki benim kendi şahsi olarak hissettiklerim, kendi ruh dünyam biraz daha farklı. Onun için kendi dünyam, kendi duygu dünyama göre eserler üretiyorum. Halihazırda daha çok tasavvuf müziği alanında besteler yapmaya çalışıyorum. Yeni bir çalışmam var. İnşallah yakın zamanda müzik platformlarında duyulacak. Darendeli Hulusi Efendi Hazretleri'nin divanından besteler yaptım. efendim Gülzar-ı Muhabbet adıyla kısmet olursa dinleyicisiyle buluşacak.

0: son sorumuzu da şöyle soracağım inşallah. İlham sizce nedir?
1: İlham yani insanın gönlüne doğan güzelliklerdir. Lütuftur, ihsandır. Fakat bu ilham herkese gelmez. Bana da ilham gelsin, ben de yapayım demekle de ilham gelmez. İlhamın gelebilmesi için zeminin, yani zeminden kastım ruh dünyası, kalp dünyasının buna uygun hale getirilmesi gerekir. Eğer uygun hale gelmişse, altyapı, zemin müsaitse ilham o zaman gelir. Yoksa hiç bilmediğiniz, hiç bilginizin olmadığı bir alanda size ilham ölünceye kadar gelmeyecek. Bunu altını çiziyorum. Onun için nimet ancak gayretle veriliyor. Cenab-ı Allah bir insana bir şeyi, bir güzelliği lütfediyorsa bunun bir şeyi var, anlamı var, bir amacı var, bir altyapısı var, bir gayesi var. Bizim hocamız öyle derdi. Tembele şans bir kere gülerse çalışkana 100 kez güler diye söylerdi. İlham da böyle bir şey. İlham gerçekten içine girdiğiniz, dahil olduğunuz, hissettiğiniz, sevdiğiniz, muhabbet beslediğiniz ve üzerinde titizlikle çalıştığınız, azmettiğiniz konularda ilham gelir. Önünüz açılır. Çünkü meleke kesbetmek de aslında bağlantılıdır. Meleke kesbetmek tabiri kullanılır. Ama bu dediğim gibi gayrete matuf bir şeydir. Gayretle ortaya çıkan bir şeydir.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet sevgili dinleyenler, Bir Gençler Merak Ediyor programının daha sonuna geldik. Gelecek programlarda konuşmamızı istediğiniz konuları ya da iletmemizi istediğiniz soruları bizlere Akra Medya sosyal medya hesaplarından veya 0501 630 3030 numaralı Akra WhatsApp hattından ulaştırabilirsiniz. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın efendim.
2: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Gençler merak ettiklerini sordular, cevaplarını aldılar. Sen de neyi merak ediyorsan Akra mobil hattımıza yazabilirsin. 0501 630 30 30.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

0: 1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nurettin Coşan.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
2: Allah, Allah Rabbimdir. Ona hiçbir şeyi ortak koşmam.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Es-salatu ve's-selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyühe'l-ihvan fe inne efsarel hadisi kitabullah ve efsarel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atı dalâle ve külle dalâletin ve sahibihâ finnâr ve bi senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: ve nezî nefsü Muhammedin biyedihi innel abde leye'ti yevmel kıyameti ve lehu hasenâtin nisbü kibâli revâsî يَذُلَّ أَنَّهُ سَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَلَا تَزَالُ مَظْلِمَتُهُ تَأْتِيهِ حَتَّى لَا مَا يَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ فَحَتَّى يُجْعَلَ عَلَيْهِ أَمْثَالُ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي وَيُعْلَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ Cabir radıyallahu anh'ta Efendim Peygamber Efendimiz ile yemin ederek buyuruyor ki وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ Canım, nefsim elinde olan Allah'a andolsun ki yemin ederim ki bir kul kıyamet gününde hesap yerine dağlar yüce, yalçın dağlar gibi onların emsali sevaplarla gelir. Dağlar gibi böyle, yalçın dağlar gibi, yüksek karlı dağlar gibi sevaplarla hesap yerine gelir ve sanır ki efendim bu yaptığı amellerle, sevaplı işlerle cennete girecek. Böyle zanneder ve hesap mahalline gelir. Fakat felâ tezâlu mazlumetuhu te'tîhî. Kötelik insanlara hürmetmiştir, haklarını yemiştir. Çeşitli kusurlar işlemiştir, günahlar işlemiştir. Tabi orası mahkeme-i kübradır, haksızlıkların telafi edildiği yerdir. O haksızlık ettiği, zulmettiği, hakkını çiğnediği, hakkını vermediği kimseler orada onun haklarını sevap olarak alırlar. Onun sevabından alırlar. Hatta la yekâlehu hasenetidir. Kendisinin bir tek haseneti kalmayacağı kadar gider elindeki bu yalçın dağlar gibi, karlı dağlar gibi sevaplar. Kendisine bir tek hasenet kalmayacak şekilde o zulmettiği insanlar, kadrettiği insanlar, haksızlığa uğrattığı insanlar tarafından hak olarak onlar alınır ve kendisinin üzerine gene yalçın karlı dağlar misali efendim günahlar kalır. Neden? Çünkü sevaplar bitince eğer hak sahipleri daha bitmemişse gelip dava ettikleri zaman ya Rabbi bu kulun bana zulmetmişti hakkımı isterim. Evet etmiş. Al hakkını, sevabını verirler. Ama sevabı kalmayınca ne yaparlar? Bu hak isteyen kulun günahını ona verirler. Negatifliği artar. Bunun negatifliği azalır. Yani kar etmiş olur. Bunun negatife döner şeyi, yani hasife döner şeyi, bütçesi. Bu sefer gittikçe zarara uğrar. İşlemediği günahların veballeri onun üstüne yüklenir. Dağlar gibi günahla baş başa kalır. Ve sonunda ve yüklenir bihi ilenler cehenneme atılmak emrolunur. Sürüklenip götürülüp cehenneme atılır. Muhterem kardeşlerim, kul hakkı çok önemlidir. Bir insanın kazancının helal olması fevkalade mühimdir. Herhangi bir kimsenin hakkını yememek, bir kimseye zulmetmemek, haksızlık etmemek, gadir etmemek hayatın en önemli işlerinden biridir. İnsan hacı olabilir, hoca olabilir, efendim bilmem müezzin olabilir, imam olabilir, derviş olabilir, şuna olabilir, buna olabilir. Hak yemişse durum bu duruma gelebilir. Allah saklasın. Ahiretin müflisi, fukarası durumuna düşebilir. O bakımdan hepimizin kazancımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Muamelatımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hiç zulüm ve gadir cinsinden işlere yanaşmamak gerekiyor. Haksız iş yapmamak gerekiyor. Son derece titiz olmak gerekiyor. Onun için madem hacılık bize nasip oldu bu sene. Haccı yaptık, işte son günü efendim bayramın. Bundan sonra bu kul hakkı meselesine, zulüm ve kadir meselesine çok dikkat edelim. Müslüman zulmeder mi? Öyle bir eder ki. Hanımına zulmeder. Çocuğuna zulmeder. Komşusuna zulmeder. Camide cemaate zulmeder. Yani camidedir, cami cemaatidir, arkadaşlar zulmeder. Yani şeytan aldatır. Cahil oldu mu insan, dahil oldu mu şeytan aldatır, çok zulümler yaptırır. Çok haksızlıklar yaptırır. Onun için aman, Rabbimiz yardımcımız olsun. Her çeşit zulümden, haksızlıktan, kadirden, haksız mal ve mülk ve menfaat iktisabından son derece kaçınmalıyız. Toplumumuzun helal olmasına dikkat etmeliyiz. Muamelatımızın İslamca olmasına, Müslümanca olmasına çok dikkat etmeliyiz. Yani adın hoca, sakalın var, adın hacı, hacca gelmişsin, gitmişsin ama

o filan katil diyor. İş, seninle iş yapanlar sana itimat ediyor. Çok fena. Yani böyle bir durum oldu mu? Herhalde fena bir durumdur. Şimdi burada konuşuyoruz. Efendim, bir iş yapmaya gelmiş burada bir kardeşimiz. Fakat daha muamelenin başında hemen ilk anlaşmayı bozmuş, haksız bir şey istemiş. Onlar da hemen yazıhaneden kalkmışlar, gitmişler. Yani ilk başta daha bu böyle ilk verdiği sözü çiğneyip haksız bir şey istiyor. Bunlar hayır gelmez, çıkmışlar, gitmişler. İnsan muamelesiyle işler, insandır. Muamele çok önemli. Karınıza karşı kocalığı nasıl yapıyorsunuz? Çocuğunuza karşı babalığı nasıl yapıyorsunuz? Komşulara karşı komşuluğu nasıl yapıyorsunuz komşulara karşı? Allah'a karşı kulluğunuzu nasıl yapıyorsunuz? Bunların hepsi son derece önemlidir. Ve insan davranışları düzelmeyince, ahlakı olmayınca, Allah'ın rızası uygun olmayınca istediği kadar efendim, oruç tutsun, namaz kılsın, öteki tarafından o yapılan zulümler, bedeller onu ahirette gece duruma düşür. Onun için mutlaka muamelesi akil olacak Müslüman. Sözü tam olacak. Sözü senet olacak. Verdiği sözü yerine getirecek. Bu arada çok sevdiğim bir amcayı da burada zikretmek istiyorum. Efendim rahmete ermesine vesile olsun. Allah cümle geçmişlerimize rahmet etsin diye. Bahtiyar amca diye Arnavut asıllı bir baba dostu amcamız vardı. Allah mekanını cennet etsin. Çok candan dua ediyorum. Çok seviyorum kendisini. Fatih'te 3 katlı bir evi vardı. Evi ben hatırlıyorum. 3 katlı bir ev. Bu evi satılığa çıkartmış, satmak istemiş ve 42 bin liraya birisiyle anlaşmışlar. Ertesi gün bunun bu evi satacağını anlayan bir başka müşteri gelmiş, Bahtiyar amca sen evini satıyormuşsun. Evet demiş, sattım. Kaça sattın? İşte 42 bin lira sattım. Ben sana 65 bin lira vereyim. Yani şey yaptın mı, kapora aldın mı? Almadın. Tutuda işlemleri tamamladın mı? Tamamlamadım. Ha, ben sana 65 bin lira vereyim, bana sat. Çok ucuz ödenmiştir. Ben daha fazlasını vermeye razıyım. Sat bana. Bahtiyar amca bir kızmış, onu doğrulmuş yerinden. Sen benim lafımı duymadın galiba demiş. Ben evi sattım diyor. Sen hala bana başka şeyde bulunuyorsun, teklifte bulunuyorsun. Değil mi? Sertemiş. Sertemizlik bir insan da değildir. Halim senin bir insan da ama dürüstlüğe bak. Yani gözü %50 zamlı fiyatı görmüyor. Neden? Sözü sever. Müslüman adam, muamelesi sağlam adam. Böyle olmamız lazım. Bakalım kardeşim. Dürüst olmamız lazım. Sözü senet olmak lazım. Şimdi burada bir de apartman dairesi tutmuş bizim kardeşlerimiz. Tutmak istemiş. Adamla konuşmuşlar. Diyelim ki binaya 100 şu kadar bir yıllık kira teklif etmişler. O da düşünmüş ki önümüzdeki sene İranlılar gelir bu sene için. İranlılar gelir. Onlar daha çok para sahibi, onlara daha büyük karla veririm şeyi, efendim, bunlara red cevabı vermiş. Fazla fiyat istemiş, efendim, ilk konuşulan fiyatlar farklı fiyat istemiş ve şey yapmış, vermemiş. Sonra İranlıların gelmeyeceği anlaşılınca, bu sefer kendisi şey göndermiş, haber göndermiş. Bizim yönetici kardeşim de demiş ki, 80 bin teklif edin. 120 bin verecekti, 120 bin kendileri önceden teklif etmişti, kabul etmedi, tamahkârlık etti. Şimdi pazarlık geçti, 80 bin teklif edin demiş. Tabii 3 aşağı 5 yukarı konuşmuşlar bile ama bizim kardeşlerimiz gene eskisinden biraz daha az şey yapmışlar. Muamele sağlam olacak, söz senet olacak, öyle kaykaklık olmayacak, dürüstlük olacak yani İslam öyle. Bizim İstanbul'da bir kardeşimiz anlattı, bu serif bazılarda da söyledim. Babası manifatör ölçü dükkanına gelmiş. Samsun veya oralardan, oradan Giresun'dan bir kardeşimiz. Manifatör ölçü dükkanları var büyük. Gelmiş, masanın üstünde bir kağıtlar görmüş, sormuş. Bunlar ne böyle? Senet baba. Yaşlı hacı baba, yaşlı. Dükkanı oğlu idare ediyor. Senet. Vah vah vah. Allah Allah. Aman yarabbi. Eûzü billahi mineşşeytan. Allah'a söylerim. Demek zaman bu kadar bozuldu mu? Demek ki Müslüman'ın lafına itibar yok da senetle mi işler yapılır hale geldi? Vay başıma gelenler diye hayret etmiş. Senet alınmakla hayret etmiş. Şimdi senet alınıyor da senet boş çıkıyor. Bir şeyden dönüyor. Protesto oluyor. Adam gene vermiyor. Gene vermiyor. 3 yıl önce şey almış. Güzel postuk takımı almış. Şu kadar adet 5 adet postuk takımı almış. Ankara'dan getirmiş. Erzincan'daki dükkanına koymuş. Senetleri imzalamış. Tıkır tıkır tıkır tıkır. Tamam.

Söylememiş senetleri. Ödememiş, protesto olmuş, ödememiş vesaire bilmem ne filan. Oyun, oyun, oyun. Sonra ben mahkemede demiş, ödeyeceğim. Tamam, şu anda elimde para yok, ödeyeceğim. 3 sene attırmış geriye. 3 senede de o ilk verdiği fiyatı ödüyor yani. Büyük haksızlık tabii. İnsan dürüst olacak. Verdiği sözü tutacak muhterem kardeşlerim. Bu hadis-i şerifte görüyorsunuz. İnsan namaz kılabilir, oruç tutabilir, sevaplı işler çok yapabilir. Bu sevapları yalçın yüce dağlar gibi olabilir ama eriyebilir. Onun yerine günahlar gelebilir. Onun için muamelemiz sağlanacak. Benim arkadaşlarımdan en beğendiğim taraf, yalan yanlış bir söz söylemeyin diye kendilerine tebbi ettim. Söz verdi mi insan sözünde durmalı, yerine getirmeli. Muamelesi dürüst olmalı. İster senet olsun, ister olmasın. Bir söz kâdir. Mirasta, yatakta vefat eden şahıs vasiyet etmiş, ölmüş gitmiş. Canım, kendimize göre görüşelim. Ama o söyledi ya, bir vasiyeti var mı? O vasiyetini tutması lazım. Senet olsun, efendim, anlaşma olsun veya olmasın, söz senettir, ona göre hareket etmeye çalışmalı. Allah cümlemize dürüstlük nasip edilir. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. وَلَّذِي نَسِي بِيَدِهِ لَا يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتَّى يُسْلِمَ قَلْبُهُ وَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ دَوَائِقَهُ اِلَى وَمَا دَوَائِقُهُ وَلَا قَشْمُهُ وَزُلْمُهُ İbn-i Mesud radıyallahu anh'a da harâiti rivayet eylemiş rahmetullahi aleyh. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, şu nefsin kudreti elinde olan Allah'a yemin ederim ki, and olsun ki, nefsim elinde olan zat-ı celil'e and olsun ki, la yusuma attın hatta yusuma kalbi bu. Kul, kalbi Müslüman olmadıkça hakiki Müslüman olmaz. Kalbi Müslüman olacak. Kalbi fitne, fesat, münkir durumda olmayacak. Yani Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki, fâletil a'râbu âmennâ. Bedeviler dediler ki, iman ettik biz. Kul nem tümmini. Ey Resulüm onlara de ki, siz daha inanmadınız. Nem tümmini. Daha iman etmediniz. Velâkin kûlû etlemmâ. Teslim olduk. İnşallah rayına girdik, yörüngeye oturduk, müracaat ettik. Değil. Teslim olduk değil. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْا۪يمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ Henüz daha iman kalbinize yerleşmedi. Yani insanın kalbe yerleşmesi, imanın kalbe yerleşmesi çok önemli bir hadise. Kimisinin dilinde kalır Müslümanlığı, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Abdullah ve Resulüb der de ne laflar söylüyor. Öyle cahilce laflar söylüyorlar, öyle küfür, küfre düşmeyi gerektiren acayip sözler söylüyorlar ki Müslümanlara dokunluk gelir. Kalbi iman edecek. Kalbi iman etti mi o zaman insan gerçek Müslüman oluyor. Ve وَلَا يُؤْمِنُ hatta يَأْمَنَ جَارُهُ دَوَائِقَهُ Mümin-i kamil olmaz, hakkıyla iman etmiş olmaz. Komşusu devaikından emniyette ve rahatta ve telaşsız bir durumda olmadıkça. Ne demek devaikuhu diye sormuşlar, bilmedikleri kelime. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, gaşmuhu ve zulmuhu. Yani şeyi, efendim, şerri ve gadri ve zulmü. Yani şerrinden, zulmünden, gadrinden emin değilse o kimse, komşusu emin değilse o kimse iyi Müslüman değil. Emin olacak. Kapıyı açık bırakabilecek. Gözü arkada kalmayacak. Komşum senin dürüst insandır diyecek. Anahtarı ona verebilecek. Anahtarı verdin mi bu kapıyı açar yatarak karıştırır demeyecek. Komşusu kendisinin şerrinden, gadrinden, zulmünden emin olmadıkça bir kimse gerçek iman ile iman etmiş olmaz buyuruyor. İşte bugünkü hadis-i şeriflerde gördünüz. Yani iman denilen şey çok daha derin bir şey. Yani basit bir şey değil. İnsanın kalbine yerleşmesi, duygularına hakim olması, her şeyi o imanın gereğine göre yapacak hale gelmesi. Kur'an şöyle buyurmuş, tamam. Allah şöyle emretmiş, tamam. Allah şunu yasaklamış, tamam. Şey aramayacak yani, itiraz yolu aramayacak. Allah Teala Hazretleri bizi hakiki imana sahip eylesin. Böyle yanlışlıklardan, zulümlerden, efendim, şeyden, kalbinin fesat olmasından, içiyle dışının aynı olmamasından, içi başka dışı başka olmasından, bu gibi buna benzer kusurlardan Rabbimiz cümlemizi bâid ve devî eylesin ve fâk eylesin. Üzerimizde ne kadar kötü duygular, huylar, haller varsa, yalan, yanlış, kötü sıfatlar varsa, onlardan bizi şu mübarek bedeller hürmetine hac ve ümre

hürmetine, Resul-i Edebi hürmetine, Esma-i İfisnası hürmetine, İsmi Azam'ı hürmetine, kendisiyle dua edildiği zaman duanın reddedilmediği ismi hürmetine Rabbimiz bizi kötü huylardan fark eylesin, her işi dürüst olan insan eylesin, herkesin kendisinden emniyet duyduğu, güven duyduğu bir kimse haline gelmeyi nasip eylesin, muamelesi dürüst ve sağlam nasip eylesin, hiçbir saatimizi boş geçirmeden daima sevap kazanacak, hayırlarla meşgul olacak şekilde geçirmeyi cümlemize nasip eylesin. Hürmeti esrar suratim Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir, kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik. Üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzüm ve meyveler bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kudretli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun zeytinin parlak yağı kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı parıl parıl aydınlıktır. Allah dilediği, layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

0: Allahümme gfirli ve arhamni ve hdini ve afini ve rzukni.
1: Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet, afiyet ve rızık lütfeyle.
0: Allahümme inni es'eluke rahmeten min indik, tehdi biha kalbi, ve tecma'u biha emri, ve telummu biha şa'fi, ve tuslihu biha gâibi, ve terfa'u biha şahidi, ve tuzekki biha ameli, ve tulhimuni biha reşedi, ve teruddu biha ulfeti, ve ta'asimuni biha min kulli su. Allahümme a'tini imanen ve yakinen leyse ba'dahu kufr, ve rahmeten enalu biha şeref kerametike fid dunya vel ahire. Allahümme inni es'eluke el fevze fil qada, ve nuzul el şuhada, ve ayşe el su'ada, ve nasr ala el a'da. Allahümme inni unzilu bike hajati, ve in kasura ra'yi ve da'uf ameli. İftekartu ila rahmeti.
1: Allah'ım, katından öyle bir rahmet isterim ki o rahmetle beni sadece sana yönlendir. Senden başkasına muhtaç etme. Dağınıklığını ortadan kaldır. Kamil iman sahibi yaparak iç dünyamı güzelleştir. Salih amellerle dış dünyamı değerli kıl. Amelimi riya ve gösterişten uzak tutarak tertemiz eyle. Beni sana yakın kılacak yolu göster. Ülfet duyacağım şeyler nasip et. Beni her türlü kötülükten koru. Allah'ım, bana her türlü inkardan, şüpheden uzak, kesin ve sağlam bir iman ver. Dünyada ve ahirette senin ikramına kavuşmanın şerefini tadacağım bir rahmet lütfeyle. Allah'ım, beni kurtulmuş bir kişi olarak takdir etmeni, şehitler gibi ağırlamanı, bana ebedi mutluluğa kavuşan kullar gibi bir hayat lütfetmeni, düşmanlara karşı galibiyet nasip etmeni istiyorum. Allah'ım, benim için faydalı olanı yeterince göremesem de, senin rızan için yaptıklarım mükemmel olmasa da, sıkıntımı gidermeni istiyorum. Çünkü senin rahmetine muhtacım.
0: فَاسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْاُمُورِ وَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور.
1: Ey bütün işleri takdir eden, bütün kalplere şifa bahşeden Allah'ım! Denizleri birbirinden ayırdığın gibi, beni de iyice tutuşmuş cehennem azabından, şiddetli azaba maruz kalarak ölümü arar hale düşmekten, dilimi de kabirde münker ve nekir meleklerinin soruları karşısında sürçmekten korumanı isterim.
0: Allahümme ma kasura anhu ra'yi ve lem tebluğhu niyeti ve lem tebluğhu

0: مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه وأسألكه برحمتك رب العالمين.
1: اللهم kullarından birine vermeyi vaat ettiğin veya vereceğin, ancak benim göremediğim, niyetimde bile olmayan, senden istemekten uzak kaldığım bir hayır ve iyilik varsa, onu bana da lütfetmeni isterim. Rahmetinden onu talep ederim. Ey bütün yaratılmışların sahibi, koruyup kollayıcısı!
0: Allahümme zel habli şedidi vel emri reşid, es'alukel emne yevmel va'id, والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد.
1: Ey en sağlam ip olan Kur'an'ın ve dosdoğru yol olan İslam'ın sahibi olan Allah'ım, senden kıyamet gününde beni güvende kılmanı, kendine yakın tuttuğun kimselerle, seni müşahede edenlerle, daima rükû ve secde edenlerle, verdiği sözü tutanlarla birlikte cennette ebedi hayat yaşamayı isterim. Çünkü sen merhamet sahibisin, sana dost olanları çok seversin, dilediğini yaparsın.
0: Allahümme ce'alna hâdîne muhtedîn, gayra dâllîne ve lâ mudillîn, silmen li evliyâik ve aduven li a'dâik. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك.
1: Allah'ım bizi doğru yolu gösteren ve doğru yoldan ayrılmayan kullar eyle. Sapan ve saptıran kimselere eyleme. Sana dost olanlara dost, sana düşman olanlara düşman eyle. Seni sevenleri sen sevdiğin için biz de severiz. Sana düşman olanları sen sevmediğin için biz de sevmeyiz.
0: اللهم هذا الدعاء عليك الاستجابة وهذا الجهد عليك التكلان.
1: اللهم elimden gelen dua ancak budur. Onu kabul etmek senin elinde. Benim gayretim ancak bu kadar. Dayanağım sensin.
0: اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في قلبي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي.
1: اللهم benim için kabrimde nur kıl, gönlümde nur kıl, önümde nur kıl, arkamda nur kıl, sağımda nur kıl, solumda nur kıl, üstümde nur kıl, altımda nur kıl, kulağımda nur kıl, gözümde nur kıl, saçımda nur kıl, derimde nur kıl, etimde nur kıl, kanımda nur kıl, kemiklerimde nur kıl.
0: Allahümme a'zim li nura ve a'tini nura. وَجَعَلْ لِي نُورًا.
1: Allah'ım nurumu artır, bana nur ver ve benim için nur kıl.
0: سُبْحَانَ الَّذ۪ي تَعَطَّفَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ سُبْحَانَ الَّذ۪ي لَبِسَ الْمَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهِ سُبْحَانَ الَّذ۪ي لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهِ سُبْحَانَ ذِي الْفَضْلِ وَالنِّعَمِ سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام.
1: İzzet ve yücelik sıfatıyla buyuran Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Ululuk sıfatıyla ikram eden Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Eksiklikten uzak olmak sadece kendisine yakışan Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan edelim. Lütuf ve nimet sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Ululuk ve yücelik sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Büyüklük ve ikram sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel barasi vel

0: Cununi vel cüzami ve min seyyi'il esqam.
1: Allah'ım, alaca hastalığına, deliliğe, cüzzama ve her türlü kötü hastalığa yakalanmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni e'udhu bike min munkeratil ahlâki vel a'mâli vel ehvâ.
1: Allah'ım, kötü huylardan, kötü amellerden ve kötü arzulardan sana sığınırım.
0: Allahümme elhimni rüşdî ve a'ithni min şerri nefsî.
1: Allah'ım, bana benim için doğru olan yolu ilham et ve beni nefsimin kötülüklerinden koru.
0: Ya mukallibel kulubi sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri dilediği duruma düşürme kudretine sahip olan Allah'ım, kalbimi dininde sabit tut, başka tarafa çevirme.
2: Hadislerle Cumartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

Allah'ım, kalbime nur verip aydınlat. Kabrime nur verip aydınlat. Önüme nur verip aydınlat. Arkama nur verip aydınlat. Sağıma nur verip aydınlat. Soluma nur verip aydınlat. Üstüme nur verip aydınlat. Altıma nur verip aydınlat. Kulağıma nur verip aydınlat. Gözüme nur verip aydınlat. Saçıma nur verip aydınlat. Derime nur verip aydınlat. Etime nur verip aydınlat. Kanıma nur verip aydınlat. Kemiğime nur verip aydınlat. Allah'ım, nurumu büyüt. Bana bir nur ver. Benim için bir nur kıl.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah

0: Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.
1: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

Sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım? Kimden medet beklerim? Bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli yakarışımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Gönlümdeki aşk ateşini yandır, beni muhabbetine kandır. Senin büyüklüğün önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım. Beni affına bul, azabından esirge. Azabından esirge.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmek ne boştur. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına ulaşmak isterim. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Eğer senin affın sadece iyilere olacaksa, kötüleri kim bağışlayacak? Belki iyilerden değilim ama en kötülerden de değilim. Günahım büyük ama affın ondan daha büyük. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen beni öyle yarattın ki senden başkasına dönemem. Umudum sensin ama endişem de şudur. Ya beni kapından kovarsan nereye giderim? Herkes uykudayken senin şu kulum ellerini açmış.

0: kulu mahcup etme. Ey Muhammed Mustafa'yı gönderen Rabbim, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak dirilt. Peygamberinden şefaat umarım. Beni mahrum etme ya Rab. Beni mahrum etme ya Rab.
1: Mesajınız var.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Akra'da kahve molası.
1: Selamlar, muhabbetler. Akra'dan, kahve molasından hepinize keyifli dinlemeler dileyerek yeni bir programa, yeni bir bölüme başlıyoruz. Bugün çok güzel, çok özel bir konumuz var. Efendim, geçen sene konuk etmiştik. Tekrar davet ettik. Yine böyle güzel, keyifli bir vakti geçirelim birlikte istedik. Bugün Ubeydullah Sezikli. Biz ilahileriyle, sesiyle tanıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Sizin albümlerinizden, böyle yeni albümlerinizden bir tanesi.
2: O 22. albüm artık.
1: Öyle mi hocam?
2: Evet.
1: Oh, maşallah. Yani şunu düşünüyorum hocam. 22 albüm, her biri farklı eserler ve daha önceki, evet, çalışmalarınızdan biliyorum. Yani bölgesel çalışmalarınız var. Hı-hı. Kütahya, Çorum, Anadolu, Balkanlar gibi böyle çalışmalarınız var. Bu yeni ilahiler çıkması. Yani eski bildiğimiz klasik ilahiler var tasavvuf, hı-hı, müziğinde. Bunlar yeni yorumlar, işte yeni ritimler, yeni müzikler falan sürekli güncellenebiliyor. Ama sanırım yeni ilahi, yeni sözler çok çıkmıyor. Yeni besteler çok çıkmıyor galiba.
2: Ben bu ilahileri üçe ayırıyorum. Bir tanesi o dediğimiz klasik. Yani ha, klasik dediğimiz ilahiler hepimizin bildiği, işte bir tane örnek verirsek işte Kudumun Rahmeti, Zevki Safadır Ya Resulallah gibi. Hı hı. Gerçekten artık yeri belli, oturmuş, yani onu her okuyan ne için okuduğunu, ne zaman yazıldığını, hangi ruh haliyle yazıldığını, zirvedeki şeyler diyelim. Hı hı. Bu bir grup ilahi, yani daha çok İstanbul tarzı dediğimiz, hani saraydaki o dinlenen, tekkelerde özellikle şey bulan, İstanbul tekkelerinde diyelim yerini bulan bir ilahi. İkinci ilahi grubu daha çok halk müziğine yakın olan, Anadolu'da okunan, Balkanlar'da okunan ve buradaki tekkelerde neşvünema bulmuş. Ve bunlar daha çok tekkelerdeki zikirler için kullanılmış. Hani insanları o şeye, o coşkuya ulaştırmak için. Melodiler daha çok halk müziğine yakın. Makamlar genelde hep halk müziğine yakın. Sözler Yunus'tan, Niyazi Mısri'den, aynı zamanda da bir sürü halk ozanından gelen sözler. Dolayısıyla bunları iki grupta böyle okunmuş şimdiye kadar gelenekteki ilahiler olarak ayırabiliriz. Ve söylediğiniz üçüncüsü ise yeni besteler. Şimdi yeni besteler var mı? Var. Yani yapan arkadaşlarımız var mı? Var. Fakat burada hangi gruba giriyor? Mesele bu. İşte daha çok yapanlardan dinlediğinizde bizim o pop dediğimiz o şeye yakın ilahi grubu mu? Yoksa klasik ilahi grubu mu? Yoksa halk müziğine yakın ilahi grupları mı? Şimdi burada yeni yapan arkadaşlarda bence böyle bir şey var. Klasik beste yapan insan sayısı bir parmağımı saysam geçmez. Ya Türkiye'de şu anda. Ama var mı? Var. Fakat biz bunları niye bilmiyoruz? Kimse okumuyor ki onları. Nereden bileceğiz yani?
1: Ha, yazılıyor ama okunmuyor.
2: Evet. Hmm. Dolayısıyla biz bunları bilmiyoruz. Ya mesela en son işte Kütahya'daki abim Ahmet Yesevi ile ilgili bir beste yapmıştı mesela. İşte ben bu sene Yesevi yılı diye onu şey yapalım, sahneye çıkaralım istedim. Daha sonra Kültür Bakanlığı üstlendi, onlar yaptılar filan. Ama mesela böyle bir şey olmasa, hani ben onu bilmesem, o öyle gelip de şey olmasa, o gene orada duracak. Bu sene Yesevi yılı olmasa.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bilinmiyor. Yani beste çok. Fakat bunu icra etmediğimiz sürece bundan haberimizin olması da çok zor.
1: Burada kimi suçlamak lazım hocam?
2: Yani yok, ben artık...
1: Yani suçlamak da değil mi bunu?
2: Suçlamayalım. Evet. Nasıl yapalım biliyor musun? Şimdi herhalde 20 senedir falan okuyorum. Yani, hı-hı, sahnelerde, albümde falan. Hep şunu derdim. İnsanlar neden bunu dinlemiyorlar? Hı-hı. İnsanlar neden bu müziği dinlemiyorlar? Son 3-4 yılda kendi kendime bu soruyu çok soruyorum. Yani neden bu müziği insanlar dinlemiyor? Bununla ilgili 3-4 tane de şey yaptırdım. Çalışma. Herkes şunu söylüyor. İşte yaşım biraz ilerledikten sonra daha çok ilgimi çekmeye başladı. Evet. İşte 40'ın üstü.

0: gençken daha şey, daha böyle farklı müzikler dinlerken, yaşı ilerledikçe bu müziğe daha meyli olmaya başlamış. Bu bence tamamen ve tamamen Kemal'le alakalı bir şey. Yani eğer siz önce bir kendinizi kontrol edin. Artık bu kanıya vardım yani. Eğer siz bu dinle ilgili ruhunuza bir şey alamıyorsanız bu müzikten de zevk almıyorsunuz. Eğer içiniz bu müziği dinlerken bir şey hissetmiyorsa, hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur derken, ya ne diyor bu ya diyorsanız hala zaten dinlemeyin. Bizim de öyle dinleyiciye ihtiyacımız yok zaten. Bir kişi dinlesin ama adam gibi dinlesin. Oradaki hayranlığın bir makam olduğunu bilsin. İçini bilsin eserin yani. Oraya girdiği zaman çok olması önemli değil. Yani bizi milyonlar dinleyecek daha mı güzel? Bir tane hakikaten sağlam kalp olan, sağlam gönlü olan birisi mi dinlese de. Ben ikincisini tercih ederim her zaman. Çünkü ben ondan öteki alemde istifade edeceğim. Ama ötekilerden edemeyeceğim. Hatta onlar bana zarar da verebilir. Nefsime hoş gelebilir yani. Dolayısıyla çok insan dinlese değil de insanları bunu dinleyecek kaliteye çıkarmak lazım bence. Çünkü bu gerçekten sözler olarak düşünürsek bize çok yabancı geliyor. Bak ben de katılıyorum. Yani sözleri okuduğunuzda Hazreti Yunus hadi biraz daha anlaşılır diyelim ama bazı ilahilerin sözleri burada güfteyi bir açmak lazım. Güfte aslında müzik değil sorun olan. Yani biz güfteyi açarsak düşünün İngilizce mesela değil mi? Arapça. Arapça hiç anlamadan ilahi dinliyor ama seninkini dinlemiyor. Diyorsun ki kardeş
1: Evet, güzel bir test hocam.
0: bak sen İtalyanca şarkı dinliyorsun anlıyor musun? Ya dedenin yazdığı hiç olmazsa arada 2-3 kelimeyi anlıyorsun. Ettik, eyledik falan diyor yani. O değil mi? Onları dinliyorsun bak. Ya bu kadar ne yapmış? Sistem yani bizim şu anda eleştirdiğimiz sistem bir gün gelmiş ve demiş ki bu malum şöyle bir şey var biliyorsun yani darbelerden ve ihtilallerden sonra ilk önce değiştirilmesi gereken şey müziktir yani. Eğer bunu değiştirirseniz çok sağlam yere ayakları basar. Yaptığınız işin sağlam yere oturtturursunuz yani. Eğer toplumla ilgili bir şey yapıyorsanız
1: Bu
0: toplumun
1: değişim nasıl bir değişim hocam? Yani mesela makamsal bir şey mi ya da sözleriyle, içeriğiyle, muhtevasıyla bir değişiklik mi? Nasıl bir değişiklik?
0: Şöyle bir değişiklik mesela yasaklanmış bir dönem biliyorsun.
1: Evet hocam.
0: Şimdi müzik yasaklanır mı ya? Böyle bir şey olabilir mi
1: Bu
0: ya?
1: arada hani soruyu biraz daha aydınlatmak açısından şunu ekleyeyim hocam. Mesela 80 döneminde işte arabesk müziğin Türkiye'de yeni yeni yaygınlaşmaya başlaması hani bunu acaba bu söylediğinizde o değişim örtüşüyor mu? Aslında onu merak ediyorum.
0: Şimdi burada iki tane açmazımız var. Birincisi bunu söylerken tabii beni bu konuşmamdan dolayı çok eleştiren insanlar da olacak ama ben bunu hem bilimsel şeylere dayanarak söylüyorum hem de gerçekten bana da uyduğu için söylüyorum. Bir grup var gerçekten Batı hayranı. Yani müzik olarak konuşuyorum. İşte onlar gibi müzik dinliyor, onlar gibi yiyor, onlar gibi içiyor, onlar gibi konser salonlarında konser dinliyor. Bir grup da var. Bunlar da Arap hayranı. Şimdi bizde böyle bir hayranlık yok. Osmanlı, Osmanlı yani. Çünkü millet ona hayran zaten. O taklit edilen. Şu anda biz taklit eden konumuna geçtik yani. İşin asli noktasına bunları koyduk. Etrafında biz diyoruz ki işte buna bir şey yazsak, işte Batı tarzı bir altyapı yazsak, işte buna bir Arap tarzı bir şey eklesek. Dolayısıyla kendimizdeki olan varlığı, cevheri bırakmışız. Sağdan soldan bir şeylerle onu güzelleştirmeye çalışıyoruz. O çok güzel aslında kardeşim. O çok güzel. Yani senin hayal edemeyeceğin kadar lezzetli bir şey. Fakat burada şu var. İnsanlara bunu anlatmanın bir yolunun olması lazım. Yani hani adam demiş ya ben tavuklara yem değilim. Doktorunu ikna etmiş, kendini yem zannediyormuş. Neyse inanmış, 6 ay sonra gelmiş demiş ki doktor ben biliyorum tavuklara yem değilim artık da bundan tavukların haberi var mı demiş. Şimdi biz kimseye yem değiliz. Yani biz kimseyle böyle bir derdimiz yok fakat gerçekten bunu insanlara dinletmek için biz ne yapıyoruz?
2: Kahve molası.
0: Şimdi sayalım şu parmaklarımızı geçmeyecek. Yani isim vermeyelim işte ama Akra'yla başlayan işte bu tür yayın yapan ve seviyeli yayın yapan radyomuz kaç tane? Televizyonumuz kaç tane?
1: Yani bir eli bile bulmaz aslında bir elin parmağını bile.
0: Onu da bulamıyoruz belki. Ya evet. Bulamıyoruz. Ama öteki türlü bizim bu hayranlıkla dinlediğimiz eserlerle ilgili bir zaman gelmiş ki gerçekten bedava basıp dağıtmışlar. Gerçekten insanlar o kitleyi oluşturmak için televizyonlarda boy boy o televizyona bu çıkacak. Devletin görevli olarak gönderip programlarına çıkarttıkları adamlar var yani. Niçin bunu yapıyor? Şunun için yapıyor. Siz hiç sevmediğiniz bir pop şarkısını, bakın hiç sevmiyorsunuz. Ya böyle bir şey mi olur? Şuna inanın, bir hafta dinleyin. Ondan sonra alışıyorsunuz. Artık ondan hoşlanmaya başlıyorsunuz hatta. Hatta bir yerde çalınca ben bunu biliyorum diyorsunuz.
1: Evet.
0: Ha ne oldu? Size bunu el altından öğretti. Minibüste öğretti, otobüste öğretti, televizyonda öğretti, radyoda öğretti ama size bir şekilde bunu beyninize yerleştirdi. Ben diyorum ki siz bu müziği bir yerde yerleştirmek için beyne ne yaptınız? Yani ne yaptınız? Hangi insana güzel bir klip çektiniz? Hangi insana güzel bir albüm yaptınız? Hangi insana bu albümler için ben sana %50 destek olurum kardeşim dediniz? Böyle bir şey yok. Bu tamamen ve tamamen artık teknolojiyle olan bir şeyden bahsediyoruz. Bakın ben bir UD'la da girip bir albüm yapabilirim. Gerçekten muhteşem bir sound'u olan bir orkestrayla da girebilirim. Şimdi pop müzikteki bir albümün maliyeti ortalama 100.000 dolar. Dini müzik yapan adamlarınki de gariplerinki ya 3.000 doları bulur ya 4.000 doları bulur. Müsaade edin de bunun arasında bir fark olsun. Yani bu desteği açmak lazım. Eğer dinletelim, gerçekten insanlar bunu dinlesin diyorsak. Bu bizim fikrimiz. Ama bir de bir grup var ki zaten biliyorsun külliyen bunlar haram. Yani hiç bunlarla mala yani şeyler bunlar yani. Boş işler bunlar. Onları zaten hiç şeye almıyoruz yani hani. Bizim kategorimizde yer almıyor. Ya onunla ilgili konuşur musun? Artık konuşmak istemiyoruz ya onunla ilgili. Helaldir.
1: Eyvallah.
0: Aşığın aşkını fasığın fıskını arttırır diyoruz musiki. Onu geçiyoruz yani.
1: Eyvallah hocam. Ya hocam peki bu biraz önce Sayadır Mümin'e gelsin. O albümden biraz bahsedelim. Çünkü geçen sene bir araya geldiğimizde bu albüm yoktu.
0: Yoktu.
1: Kütahya'yı konuştuk. Çorum ilerlerini konuştuk. Balkanları konuştuk ama bir de Bursa var şimdi.
0: Bursa bu 15-20 günlük bir mazisi var ya. Bir şey yok yani. Bununla beraber bir de biz Mehmet Ali Sarı hocamın albümlerini, eserlerini okuduk 41 tane. Orada da hocamın işte 80 yaşı falan var herhalde. O 80 senede yaptığı 41 tane ilahi o şeyi okuduk. Güzel eserler de var orada. İkisini biz aynı anda çıkarmış olduk yani.
1: Evet.
0: Çok şey değil zaten, artık alıştık hani insan bir noktadan sonra albüm yapmak da hakikaten yemek yemek gibi bir şey oldu bizim için çok. Ama emek harcıyorsunuz tabii yani, mesela onun bir kitapçığı var, bu kitapçık için tarihsel bir bilgi toplamanız lazım. Ya kim Bursa'da yaşamış en azından mesela.
1: Buradaki
0: bütün bestekarlar hepsi Bursalı. Bursalı. Evet.
1: Peki,
0: Bursa'da doğmuşlar, Bursa'da büyümüşler.
1: Böyle bir albüm yapma fikri nasıl oldu hocam? Yani elinizde bu eserler vardı da baktınız bunlar Bursalı. Böyle bir albüm yapalım mı yoksa oraya yine özel bir çalışma
0: yaptınız?
1: Hayır
0: hayır, asıl şöyle oldu. Ben Hazreti Üftade ile ilgili ve Hüdayi de orada yaşadığı için Hazreti Hüdayi ile ilgili bir şey yapayım istedim, külliyat. Ve bu külliyatın içerisinde onların bütün eserlerini seslendirelim. Yeni beste yapalım. Var olanları var olduğu gibi koyalım. Böyle bir projeyi sunmuştum aslında. Yani bunu yapalım istedim. Fakat o çok geniş kapsamlı oldu. Hani şeyini alamadılar yani. Bir yerde kesmemiz gerekiyor. Kesince de olmuyor dediler. O arada da ben de Bursa'daki bestekarlarla ilgili bir şey yapalım o zaman falan derken böyle bir doğaçlama bir şey oldu ama çok güzel bestekarlar var tabii. Yani çok güzel de eserler var. Bir tanesi Cumhuriyet döneminde yaşayan bestekarlar. İki albüm. Bir tanesi de Cumhuriyet'ten önceki Osmanlı dönemindeki yapılmış besteler. Bir tane de Ayin-i Şerif var içerisinde. Onu da okuduk yani bir tırak. Bestenigâr Ayin.
1: Kalburizade Mehmet Efendi, Yankupzade Mehmet Efendi, Derviş Abdi Efendi. Bunlar Osmanlı öncesi.
0: Osmanlı,
1: yani albümde iki CD var. Öncesi ve sonrası şeklinde.

0: İkinci tarafta da Halil Çay görüyoruz, Erdin Çelikkol,
1: Mümin Salman, evet ha. Onlar Bursa'nın değerli şahsiyetleri. Eyvallah. Şu anda zaten yaşıyorlar. Mesela hani demin söyledin ya o bestekarlarla ilgili. Hı hı. Mesela Erdinç hocamın bile herhalde bir 150 tane eseri vardır yani. Ya bestelemiş ilahi. Şarkı hariç.
0: Niye bilmiyoruz hocam?
1: Evet yani işte yani. Bu çok enteresan bir şey gerçekten. Ki mesela Erdinç Çelikkol zaten benim de kendi hocam. Konservatuvar hocam yani.
0: Peki Bursa'da. Şunu hocam yani mesela o eser piyasaya çıkacağına eski eserleri yeniden yorumlamak bu bir şey mi? Hani eski eser bilindik eser zaten tutar. Hani şimdi, böyle bir kaygı var mı bir şeyde piyasada evet, hani albüm yaparken?
1: Çok güzel bir soru sordun aslında. Şöyle bir şey var. Şimdi düşünün mesela bu konuda en iyi örnek benim aslında. Bir kaygınız olmadığı sürece okursunuz. Hı hı. Yani şimdi tutmak tutmamak gibi bir kaygımız yok. Bu bir eser olarak burada kalsın. Sizin hı hı. bir kültüre katkınız ve hı hı. kültür hazinesi olarak sizde duracak bir eser yapıyoruz biz size. Bizim bunu tutmak gibi bir kaygımız yok. Fakat eğer farklı düşünürsek yani biz ona piyasa diyoruz işte. Yani hı hı. piyasaya yönelik bir şey yapacaksanız burada diyorlar ki yeni bir şey yapsak bunun tutup tutmama riski var. Ama insanlar sonuçta Sevdim Seni'yi dinliyor. Ben bunu birazcık bir şeyler yapsam da versem daha risk almamış olurum. Sonuçta böyle albümler maliyetli albümler. Yani sonuçta büyük ihtimalle de kendileri bu maliyeti karşıladıkları için bu riske girmek istemiyorlar. Ve herkes böylelikle dönüyor aynı şeyi okuyor. Aslında o kadar şimdi şurada mesela Bursa'daki şu ilahilerde göreceksiniz. Mesela Çün Yarattın Bu Cihanı. Yani bence top 10'da ilk 5'te yer alacak bir ilahi. Hmm. Mesela Anadolu'da derlediğimiz ilahilerden çok var biliyor musun albüm okuyanlar? Öyle mesela Pir'in Bağdat'ta yatar. Allah adına 6 kişi 6 kendi albümünü okudu yani. Allah adına Uludur Çorum'dan derlediğimizi. Hmm. Sonra Balkan'dan derlediklerimiz albümleri okuyanlar çok. Siz bir şey yapıyorsunuz aslında insanlara. Bu da olabilir. Onu gösteriyorsunuz. Evet. Hani sizi dinleyecek kitleye bunu dinletirseniz bu olur. Çünkü biz ondan aldık zaten. O dinliyordu onu yani. Bu yönden ilahi derlemesi çok önemli bir şey.
0: Evet, şu giriyor galiba hocam. Yani tüketim toplumunda olmamız evet. hasebiyle malumumuz. Yani bu da tüketilsin diye yapmak bir taraf aslında bu bir tarafta ya tüketilir tüketilmez fark etmez ama şu eser çıksın bu eser gözüne evet. çıksın eseri olduğu zaman o aslında dediğiniz çok güzel yani hı hı. o ilahilerin bahsettiğiniz ilahilerin tekrar başkalarının da yorumlaması çok güzel evet tekrar
1: evet,
0: yorumlamış
1: evet, tabii, tabii.
0: ama bir zenginlik katmış
1: tabii, tabii. yani ama burada mesela bunu biraz geliştirmek lazım hı hı. yani atıyorum diğer müziklerdeki üretim. Sonuçta bu bir üretim. Aslında biz bir endüstriyel bir şeyden bahsediyoruz biliyor musun? Yani 6 milyar 800 milyon dolarlık bir müzik sektöründen bahsediyoruz yani. Bırakın albümleri falan. Sadece telefonlardaki 6 milyar 800 milyon kapasitesi olan yıllık bir şeyden bahsediyoruz. Satıştan bahsediyoruz. Şimdi bu kültürleri bunların arasına sokmak gerçekten çok zor. Yani kolay bir şey değil. Orada bir yere oturtturmak bunları çok zor. Bizim ülkemiz için çok zor. Batı da çok rahat. Bunu yaptığınızda doğal yaparsanız, natural yaparsanız anında size karşılık buluyor. Hmm. Yani o kadar ki mesela Konya'daki işte istişare toplantısında Şebi Aruz'la ilgili o kadar ki mesela onlar geldiğinde bu semanın bile doğal yapılan ortamını arıyorlar. Hani hmm. bizim büyük salondan ziyade evet. ya doğal nerede yapılıyor ki bu? Hmm. Dolayısıyla o merdiven altı dediğimiz o semahaneler var ya oralardaki semahaneleri daha çok tercih ediyorlar.
0: Evet.
1: O onu arıyor. Bizdeki
0: organik.
1: Bizdeki organik o salon daha şey ona hani gösterişli, şatafatlı yani.
2: Kahve molası.
1: Ama tabii onu aşmak lazım.
0: İşin daha özünü sonra. Arıyorlar.
1: Evet,
0: yani.
1: İşin özünü
0: peki
1: arıyorlar.
0: Peki hocam mesela hani Batı'da da karşılık bulabiliyor dediniz ya. Hani Balkanlarla yoğun çalıştığınız için hı-hı. o özelde soruyorum. Anadolu ilahileri, Anadolu melodileri diyeyim belki daha doğru olur. Balkan melodileriyle falan nasıl? Hani böyle karşılaştırdığın zaman bir benzerlik, bir yakınlık var mı?
1: Tabii. Birebir aynıyız zaten.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Hiç onda hiç şeyimiz yok. Yani sadece usuller noktası. işte onlarda vurulan usuller biraz daha aksak. Okuduğumuz ilahilerde de bu görüyor. Biraz daha bazıları hafif böyle daha bizden hareketli ve o usulün verdiği şeyle tam Balkan havasını yansıtıyor.
0: Hmm.
1: Ve enstrüman olarak biraz daha farklı tarzları var. Çok ben albümlere koymuyorum ama tekkeden çıktığı için ilahi sonuçta ben o tekkede o akordiyonu çalmıyorum yani.
0: Hmm.
1: Ha, dışarıda onu sahnelemek istersem kullanabilirim, o başka şey. Ama doğasını bozmayalım diye o şekilde kullanıyoruz. Fakat batıdaki bu melodiler özellikle Balkan. Sadece Balkan değil de ben geçen gün oturdum bir baktım şöyle. Kafkaslar, Azerbaycan, İran, Horasan, hatta Horasan'ın da o çevresi. Bu tarafa geldiğinizde Doğu Anadolu, Güneydoğu, Türkiye'nin komplesi ve bu tarafa geçtiğinizde Balkanlar, aşağı indiğinizde Arap Yarımadası dediğiniz o bölge tamamen ve tamamen Doğu müziği diyebileceğimiz bir şeyin potası altındalar. Ve bu sadece o yöredeki şeyle ayrılıyor. Aynen halk müziğindeki gibi o yöredeki şiveyle ayrılıyor.
0: Ufak melodi,
1: evet, melodilerle ayrılıyor. Evet. Türkü olarak baktığınız şeylerdeki bütün derleme faaliyetlerinin hepsini ilahide de görebilirsiniz. Bu coğrafyadan çünkü müthiş bir şey geçmiş. Medeniyet geçmiş. Evet. Bunu orada hissediyorsunuz. Yani sahaya indiğinizde mesela diyorum ki abi bunu yani sen okuyorsun da başka kimse biliyor mu? Bilmiyor. Amca kimse kaydetti mi bunu? Yok. Amca sen ölünce ne olacak? Ha onu bilmiyorum diyor.
0: Hmm.
1: Şimdi burada iş şey oluyor, tıkanıyor. Çünkü gerçekten şey yapmışlar. Hani burada bir suçlamak gibi bir şey söylemek istemiyorum ama hakikaten içerisindeki irfani öğe taşıyan çoğu şeyi derlememişler yani. Yani lay lay lom işte şarkıları, türküleri şinanay şinanay yaparken içinde irfan olanların çoğunu bırakmışlar yani.
0: Hocam peki böyle siz bu anlamda koşturuyorsunuz, biliyoruz zaten albümlere de yansıyor, görüyoruz. Böyle sizin gibi bunu dert edip de böyle derleyenler, arşivleyenler, bunu bir şekilde tasnif edenler var mı yoksa?
1: Benim
0: akademik anlamda da olabilir.
1: Akademik anlamda bir Ender abi var, Ender Doğan.
0: Ender.
1: O da halk müziği tarafı daha çok irfani öğeleri taşıyan türküleri sağ olsun o. Ender abi de çok iyi çalışıyor yani o konuda. Burası mesela buna emek çekip hani alanda koşturan insanlarda biz işte yüksek lisans ve doktora tezler olarak bunları veriyoruz artık. İşte ben Amasya'yı çalıştırdım mesela. Kütahya'yı çalıştırdım. Şimdi Kastamonu'yu çalıştırıyorum. Evet, çocukları bölgeye gönderip o bölgedeki yaşayan kayıtları alabilmek.
0: Hocam peki
1: hani ve bak sözünü kesiyorum. Bu var ya. Bu aslında çok da zor bir şey değil. Ben hep bunu bizim müziğimizle ilgili müzikoloji çalışanlara da söylüyorum. Benim doktora tezim Abdülkadir Meragi. Yani Meragi Nur Osmaniye'de duruyor. Bana bunu 10 yıl önce yapmasaydım, şimdi yapsaydım yapabilirdim sonuçta. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ama 10 yıl önce belki toplayacağım ilahilerin yarısı gitti şimdi. O yaşlı amcalar, teyzeler, onlar gittiler şimdi.
0: Bu acele iş, etmek lazım.
1: Evet, ona biraz acele etmek lazım. Çünkü gün geçtikçe gerçekten azalıyor. Bunu en büyük örneğini Arnavutluk Tiran'da, Halveti Tekkesi'nde oturdum. Kaydederken 10 tane ilahi okudu bir abi. Görüntüleri var bizde. Sonra dedi ki, bu dedi ben okuyorum ama işte buna dedi şu arkadaş olacaktı. O arkadaş nerede? O vefat etti dedi 2 ay önce. O dedi tam 300 ilahi biliyordu dedi. Güfte defteri açtı, defterde bize gösterdi. 300 ilahi biliyordu o dedi. Bunu bir tanıdığı var mı? İtalya'da bir oğlu var dedi. Ya bir arayalım, gel şunu soralım, kaydı var mı? Aradık çocuğu. Vallahi dedi bende bantta kayıtlı 2-3 ilahisi anca vardır dedi yani. Şimdi ne oldu? Bu hikaye o zat-ı muhteremle gitti. Sadece bunu müzik açısından düşünmemek lazım. Enteresan güfteler de çıkıyor. Yani edebiyat olarak da bakarsanız.
0: Aynen öyle, onu söyleyecektim hocam.
1: Evet, yani
0: edebi bir değeri de var.
1: Edebi bir değeri de var bunun. Bazı güfteleri buradan tamamlıyoruz. Yani bazı güftelerde orada bozulmuş tabii. Mesela ben şeyi okurken o Anadolu'da derlediğim bir sala var. Çıktım onu Saraybosna'da okuyorum. Accilu bis salati kablel mevt ve accilu bit tövbeti kablel fevt diye başlıyor. Okudum, sonra biraz sala okudum. İnince amcanın biri dedi ki bu devam ediyor dedi bu sala. Nasıl devam ediyor amca? Eyne Musa, eyne İsa diye dedi. Okuyordu bunu dedemler dedi. Otur

0: Sen bunu bize bir oku. Okutuyorsunuz ve birbirini tamamlayan bir şeyden bahsediyoruz.
1: Çok
0: tabii.
1: ilginç.
0: Bu çok enteresan bir şey.
2: Puzzle'ın bir parçası
0: Puzzle'ın
2: orada,
0: bir parçası,
2: kalmış,
0: orada bir parçası burada. Çok evet.
2: Muhteşem
0: bu
2: bir
0: muhteşem
2: şey
0: bir şey. Bu muhteşemliği sadece biz biliyoruz.
2: Hocam yani hem kendi memleketim olması hasebiyle soruyorum bunu, hem de Celaleddin Rumi'nin orada olması hasebiyle soruyorum. Konya'da var mı böyle?
0: Konya'yı yani... şu anda şey çalışıyor bizim Ali Osman. Ankara
2: Çünkü
0: İlahiyat.
2: Tasavvuf dediğimiz zaman insanların aklında bir Mevlana canlanıyor
0: yok.
2: Haliyle.
0: Yok yok. O değil Mevlana'nın mi? Dışında Hazreti Mevlana'nın yaptığı o müzik, hani sonuçta Mevlana da bu müziği yapmadı. Yani daha sonra oğlu gelen Sultan Veled, o kültür orada yayıldı ve bir gerçekten bir üst düzey bir müzikten bahsediyoruz yani. Ama bunun dışında Konya'nın civarı, Konya'nın etrafında bir halkın okuduğu şeyler var. Ve bu halkın okuduğu şeyleri işte şimdi o arkadaş doktora da şimdi bunları toplayacak. Ben bir sefer bitirme ödevi olarak toplattım. Kemal Berburan'la hocam onlardan filan intikal eden şeyleri aldık. Fakat sonra karar verdik ki bunu doktora çalışmak lazım yani. Bazı yerler yüksek lisans çalışabilir, bazı yerler doktora çalışabilir. Konya doktoraya giriyor yani.
2: Öyle mi?
0: Tabii Konya doktoraya girer. Doktoraya girecek 4-5 tane il var. Bunlar Konya, Elazığ, Malatya, Urfa, Diyarbakır. Bunlar çok rahat doktora yapabilirsiniz bu konuda.
2: Peki hocam İstanbul, yani günümüz İstanbul'una baktığınız zaman Türkiye'nin böyle bir minyatürü gibi, hani tüm kültürler toplanmış gibi, ama böyle eski İstanbul'a dair böyle bir şeyler var mı?
0: Eski İstanbul'a anlamda... dair biraz işte Cerrahi Tekkesi'ndeki, Allah rahmet eylesin, o bundan daha önceki şey efendiler, Seferdal, Muzaffer Ozak filan, onlar İstanbul'la ilgili bu derleme çalışmalarını bayağı bir şey yapmışlar. Yani ellerine kayıt makaralar, makaralı kayıtları alıp şey toplamış yani, gerçekten insan aynen bizim şimdi yaptığımızı yani, ama bu civarda yapabilmişler işte. Bursa biraz herhalde var bildiğim kadarıyla. Onun dışındaki yerler tabii, bu şimdi bu müthiş bir güç isteyen bir şey, biliyor musunuz? Yani siz Balkan'a gittiniz. Hem maddi güç isteyen bir şey, hem de gerçekten bu bir aşk yani.
3: Kahve molası.
0: Bu yoksa bitiyorsunuz.
2: Hocam nasıl yani oluyor? Yani işin hani siz şimdi diyorsunuz ki okutuyoruz. İşte, ama bu işin böyle pratik kısmı. Yani gittiğinizde mesela bu kişileri nasıl buluyorsunuz? İşte çok, okumakta ya yok ben okumayayım diyen illaki oluyordur. Hatta çok olduğunu tahmin
0: oluyor,
2: ediyorum.
0: Oluyor oluyor. Tabii canım, bir tek bende kalsın diyor.
2: Yani.
0: Ama şu anda mesela.
2: O kısmı daha zordur herhalde değil mi hocam? Yani,
0: zor. Ama şu anda şöyle bir şey var. Şu anda şöyle yapıyoruz. Mesela gittiğimizde, ilk gittiklerimizde çok zordu. İşte anlatıyoruz, ediyoruz. Yani amca bak şöyle olacak, böyle olacak. Ki mesela çoğu Türkçe de bilmiyor. Ama Türkçe ilahi okuyor arkadaş. Türkçe bilmediği halde benim Arnavutça bilmeyip Arnavutça ilahi okuduğum gibi, Boşnakça okuduğum gibi, o da Türkçe okuyor. Şimdi şeyde konserdeyken geçen Arnavut olan arkadaşlarım bir konseriydi. Ben Arnavutça 2-3 ilahi okudum. Zannettiler ben çok iyi Arnavutça biliyorum. Yok öyle bir şey. Çünkü şeysiz okuyorum. Hatasız okuyorsunuz ya, müzik kulağı var. Buradaki yaptığınız şeyleri artık önüne koyduğunuzda diyorsunuz ki bakın biz Balkan'dan ve Anadolu'dan 1234 tane ilahi derledik. Bu da burada kardeşim deyip önüne koyduğunuzda bir bakıyor şimdi. Diyor ki zaten bunda 1000 tane ilahi var. Benim 10 tane bunda olsa ne olur, olmasa ne olur. Biz şu anda o konuda şeyiz, rahatız. Yani biz bunları albüme okuyoruz diye, biz albümleri önüne koyduğumuzda 20-25 tane albümü, o zaman farklı bir boyuta geçiyoruz. Yani o zaman kendisi vermek istiyor.
2: Evet.
0: O şeyi açtık yani, Allah'a şükür.
2: Evet.
0: Ama ilk gittiğimizde çok zordu hakikaten. Bir de zor olan tarafı şu, kendinizden düşünelim. Çocuklukta öğrendiğiniz bir ilahi. Gelmişsiniz 70 yaşınıza, okuyorsunuz. Duruyorsunuz, bir ay sonra aklınıza bir ilahi daha geliyor. Aa bak bu da vardı. Bu öyle hani okudum da bittin gibi bir şey değil. Aslında düzenli olarak bu adamlarla diyalog kurup bunlarla 2 ayda bir, 3 ayda bir, en kötü ihtimal yılda bir sefer buluşmanız lazım.
2: Hocam bu çekimler sadece ses kaydı olarak mı?
0: Yok.
2: Görüntülü?
0: Hayır, görüntülü de var. Görüntülü de var. Görüntüsünü alıyoruz. Aslında mesela oradaki zikir motiflerinin görüntülerini almak lazım. Çok farklı zikir motifleri var. O Kafkaslar'da, Horasan'da, Balkan'da. Yani aslında böyle bir merkez kurup bunları yönetmek lazım.

0: Yani bu iş otelde toplantı yapmakla falan olan hikayeler değil tabi bunlar. Yani sahaya inip alanı bilen, bu işe siz gitseniz mesela sizi okumaz.
1: Ha.
0: Bu ilahi asla okumaz yani. Bir de bazı şeylerle de karşılaştım. Birazcık dini duygularla okumayan teyzeler oluyor. Onlara çok güven vermeniz lazım. Hani benim sesim yayınlanmasın diye. Yani ona çok güven vermeniz lazım ki bazen hiç kayıt etmeden orada aldıklarımız da var.
1: Yazıyorsunuz direkt.
0: Direkt yazıyoruz yani. Hı. Hani asistanlarla beraber oku teyze sen oku dur bir dakika burada onun notasını yazıyoruz. Sözleri yazıyoruz.
1: Ha nota da yazıyorsunuz hocam.
0: Tabii tabii bunların hepsinin notalarını da yazıyoruz.
1: Hı.
0: Notalarını yazıyoruz. Eserlerin divandan karşılıklarını buluyoruz. Hani tahrif olmasın diye divandaki şeyi bazı çünkü çok değişen şeyler var özellikle Balkan'daki o okunan Arapça ilahiler gerçi bizde de öyle de şumuller okuna okuna ne dediği Arapça bilmiyor ya o okumuş bu okumuş derken şey kaymış yani bitmiş yani evet. Başka bir şey olmuş içindeki güfte dolayısıyla onları düzeltmesi falan vakit alıyor yani.
1: Anladım.
0: Tamamen vakit alan işler yani.
1: Hocam muhabbet çok güzel gidiyor ama yani siz buradayken sizin eserlerinizden yine dinlemek istiyorum. Evet sevgili dinleyenler Ubeydullah Sezikli ile devam ediyoruz. Radyosunu yeni açmış dinleyicilerimize de hatırlatmış olalım. Kendisinden ilahiler dinliyoruz. İnşallah vaktimiz yeterse canlı da dinleyeceğiz. Ama şimdi bir hocamı da biraz dinlendirmek açısından Çün Yarattın isimli eserini dinleyelim. Bu Has Bahçe albümünden, Bursa Bestekarlarının albümünden. Akabinde tekrar birliklerimize devam edeceğiz.
2: Kahve molası.

0: kahve molası.
1: Sevgili dinleyenler, program vaktimiz doldu. Programı artık kapatmamız lazım.

0: Bizden sonraki program başlayacak. Ubeydullah Sezikli hocamdan canlı ilahi dinleyeceğiz demiştik. Sözümüzde duralım, ahdimizde duralım hocam. Bir ilahi dinleyelim, programı kapatalım. Fakat hocam sizi tekrar misafir etmek istiyoruz. Çünkü daha önümde sorularım var. Daha muhabbetimiz bitmedi. Güzel devam ediyor.
1: Bir soru sorduk, o da bitti program.
0: İlahi araları da yetmiyor muhabbet. Eyvallah hocam. Eğer sizin için hayır, uygunsa tekrar devam etmek isteriz.
1: Edelim
0: hocam
1: inşallah.
0: Eyvallah. Hocam o zaman sizden bugün Daldı Gönül Bahri Gama, onu mu dinleyelim?
1: Onu dinleyelim.
0: İsterseniz başka bir de olur.
1: Yok, canlı okuyacaksak onu okuyalım. Hem tamam, kıymetli hocam Hafız Recep Camcı'nın ruhu şad hem olsun.
0: Evet. Bu arada hocam unutmadan şey yapayım. Eser arasında konuştuk. Bu Çün Yarattın eserinin bestecisi Aslan Hepgür.
1: Evet. Arslan Hepgür. Onun kızına da çok teşekkür ederiz. Bunları okuma iznini verdiği için Türkan Hanım'a. Hiçbir karşılık beklemeden gerçekten albümlere telif ücreti çok nadir karşılaşıyoruz biz. Hı. Ama karşılaşıyoruz. Bazıları çok uç. Yani bu camiayla buraya da koyamadığımız bir tane iki tane eserimiz var öyle. Biz okuduk fakat duruyor bizde yani. Ha. Yayınlayamadık onları. Çok güzel eserlerdi hakikaten onlar da. Fakat hani bunun maddi bir şey olmadığını ona anlatamıyorsunuz işte. Ha. Ya bunun kültürel bir çalışma olduğunu, bizim de bunu parasal bir mevzuyla yapmadığımızı, çalan arkadaşların hakikaten böyle bir hizmet aşkıyla bunu yaptığını ona anlatamıyorsunuz. Onun onu anlaması için çok zaman geçmesi lazım yani. Ha. Dolayısıyla Türkan Hanım gibi daha önceki albümlerde karşılaştığımız mesela Doğan Ergin hocamın eşi bir bestesini verdiğinde aynen şu cümleleri kurmuştu. Bir Fatiha okursanız bizim için yeterli diyebilecek kadar hakikaten engin gönüllü insanlarla tanışıyorsunuz yani. Bazıları da çok dar, kapalı yani. Her şey bu dünyada başlıyor ve bitiyor olarak gören. Şimdi şöyle düşünelim, bakın vermediniz. Belki biz de size onun, belediye size onun ücretini verebilirdi, vermedi. Ya da ne oldu? Oldu, olmadı ama sonuçta okunmadı.
0: Albümde yok.
1: Şu anda o eser orada duruyor fakat buradaki eserler canlı. Aslında hayat bulacak bir şeyi bir anda siz kendiniz öldürdünüz yani.
0: Aynen. Evet.
1: Canlandırayım deseniz şu anda bunun içine bunu koyamayız yani. O an için lazım.
0: Ve özel bir yani Bursa bestekarları gibi özel, evet, bir albüm.
1: Tabii
0: hani,
1: ki yani. Çok
0: sürekli yapılacak bir şey değil.
1: Evet.
0: Yani ve sıradan bir albüm.
1: Ve şu anın Türkiye'sinde bir belediyenin bunu yapması çok gerçekten lüks yani.
0: Evet.
1: Bakın yani çünkü lüks derken şey olarak söylemiyorum. Kafa yapısı olarak lüks diyorum yani. Hakikaten işte bizim Üsküdar'daki Mehmet abi gibi, Bursa'daki arkadaşlar gibi bu işten anlayan insanlar olduğu zaman işiniz rahat.
0: Evet.
1: Ama öteki türlü düşünsenize, bir de bunu çıkarmak için adama bunu anlatmanız lazım. Önce buna ikna olacak yani.
0: Hocam sizden canlı eseri dinleyelim. Aynen. Sonrasında ben konuşmayacağım için vedamızı edeyim. Sevgili dinleyenler, Ubeydullah Sezikli hocam teşekkür ederim. Bizleri kırmadınız, vakit ayırdınız. Şimdi kendisinden Daldı Gönül Bahri Gama isimli eseri dinleyeceğiz. Canlı olarak dinleyeceğiz. Ve akabinde programımızı nihayetlendirmiş olacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın diyelim ve bugünlük huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, esen kalın.
2: Kahve molası.

0: ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.
1: ...1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Senin başına getirdiği beladan beni selamette kılan ve beni yaratıklarının birçoğundan gerçekten üstün tutan Allah'a hamdolsun derse, o bela ne olursa olsun, o kimse ondan ömür boyu selamette kalır.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, söz, sanat. Başlıyor.
1: Merhaba muhterem dinleyenler. Şehir İstanbul'dan muhabbetler, saygılar cümlenize. Sevgili dinleyicilerimiz, konuğumuz Nevzat Kaya hocamız. Bir nevi eski dünyanın hafızasının başında bulunan Süleymaniye Kütüphanesi müdürümüz. Ama şu anda tabii ki emeklilik ifadesini kullanmıyoruz. Çalışmalarına farklı boyutta devam eden hocamız Nevzat Kaya. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hocam. Hocam size gıpta ediyoruz.
2: Estağfurullah efendim.
1: Gıpta ediyoruz. İslam dünyasının, hatta Avrasya'nın hafızası olan bir kurumda, bir müessesede uzun yıllar bir muaşakanız, karşılıklı böyle aşklaşmanız, muhabbetiniz, çalışmalarınız vardı. Süleymaniye Kütüphanesi. Emekli olduk ama çalışmalarımız, araştırmalarımız
2: hızıyla... Ben sadece ayrıldım oradan. Müslüman emekli olmaz. Müslüman bir vazifeden bir başka vazifeye devam eder ve o mezar da emekli olur. Tabutta da, teneccüde de emekli olmaz.
1: O zaman biz buna tatili de ekleyelim.
2: Tabii tatil de, Müslümanın tatili de olmaz.
1: Emekli ve tatil
2: olmaz Müslüman.
1: Durumu yok.
2: Evet, evet, çünkü Peygamber Efendimiz minel mehdi ilellah diyor, mezara kadar.
1: Muhterem hocam, bugün kağıt, kitap ve kütüphane, bu üç önemli kavramla programımızı, sohbetimizi başlatalım istiyoruz. Ama tabii kağıt ne zaman çıktı, nasıl oluştu, ne tür kağıtlar kullanıldı, kitaplar vesaire, kütüphaneler nedir, ilk kütüphaneler nerelerde kuruldu, işte İskenderiye, Endülüs, Bergama vesaireden ziyade hemen güncel bir sualle başlamak istiyoruz. Kendimizden, yakın civarımızdan örneklerle, artık eller, parmaklar kalemde ve kalem ucu kağıtta değil, parmaklar klavyede, tuşlarda. Evet. Artık nostalji mi olacak bu iş, ne olacak diye düşünmeden edemiyoruz. Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz ana konumuza geçmezden önce hocam?
2: Şimdi teknolojinin gelişmesi insanlığı bir yere kadar getirdi tabii. Bu geliş, bilgisayarın, internetin oluşu, bunları bir yerden bir yere taşıma kolaylıkları insanlara bazı şeyler getirdi. Ancak kağıdın yapısı tabiidir. Yani ağaçtan meydana gelmiştir veya kumaştan meydana gelmiştir. Kumaş da yünden meydana gelmiştir veya pamuktan meydana gelmiştir. İnsan da topraktan meydana gelmiştir. İnsan sonradan imal edilen, yani tabiilikten uzaklaşılmış bir maddeden imal edilen şeylere karşı biraz soğukluk hissediyor. O kadar samimi hissetmiyor kendisini. Yani bir kağıt kadar insana yakınlığı yoktur. Bu bakımdan bu aradaki soğukluk belki bu işi durdurur mu bilmiyorum veya ne kadar durdurduğunu bilemiyorum ama yani o sıcaklığı bulamaz. Kağıt, kitaptaki, kağıttaki sıcaklığı, mürekkepteki sıcaklığı bilgisayarda veya bilgisayar yan ürünlerinde bulması mümkün değil.
1: Aslında enteresan sorular ve sorunlar da çıkartan bir konu. Kitaba, sayfaya, kağıda olan bir hürmetimiz var. Evet. Müstehap cihetinde, hatta bazı musaflar muhtevasına göre daha da gerekliliği ağır olanlar. Fıkhı da ilgilendiren birçok konu var ama muhabbet kesbetmiyor. Adam örneğin Kur'an-ı Kerim yazılı olan bir CD'yi kırıp atabiliyor çöpe.
2: Evet.
1: Fakat kitap olunca iş değişiyor. Kitap içerisindeki bilgiye mühim bir değer verme varken, hürmet varken, böyle de teknolojik çöplükler de oluşuyor ve adam oradan aldığı bilginin çok fazla kıymetini de anlamıyormuş gibi bir paradigmada hocam.
2: O da öyle. Sonra bir de bilgisayarda bir teşkilat lazım, bir şeyler lazım. Onu bir yere yerleştireceksin, elektriğe takacaksın, şarj yoksa şarj yaptıracaksın, bilmem ne, bir takım şeyler var. Yani kitap kadar çok yakın değil. Aslında medeniyetin, uygarlığın bu hale gelişinde iki önemli asıl nokta var. Bunlardan bir tanesinin yazının icadı. Bir tanesi de kağıdın icadı. Yazı tek başına bir şey yapamıyor. Yazı icat edilmiş hakikaten insanlık tarihinde yazının icadı çok önemli bir hadise. Bir inkılap, çok büyük bir değişiklik, bir buluş. ama kendisini üzerinde taşıyacak. Yani sizdeki olan bilgileri bir sonraki nesle bana aktaracak veya bizim bilgilerimizi bir sonraki nesle aktaracak yazıyı taşıyacak bir hammala, bir taşıyıcıya ihtiyaç var. O zaman ne yaptılar? Kürek kemiklerinin üzerine, kumaşlar üzerine, deriler üzerine yazmaya kalktılar. Ya, ve nitekim yaptılar. Ama bunlar çok kullanışlı değillerdi. Kitap meydana gelmiyordu. Büyük büyük parçalardı. Ne zaman ki kağıt icat edildi, kağıt bilgileri bir araya toplayan, bir cilt içerisine saklayan, onları bir yerden bir yere çok rahatlıkla götürme imkanına sahip olan bir kitap meydana getirdi. Ve bu kitap çok bilgiyi bir yerde toparlama imkanına sahip oldu. Halbuki kumaş ve deri parçaları, parşümenler bu kadar kullanışlı değillerdi. İşte insanlık bir önceki bulunan insanların

0: kuşağın üretmiş olduğu bilgileri bir sonraki kuşağa ancak kağıt ve kitapla, kitap haline gelmiş kağıtla mümkün oldu. Yani medeniyet basamağında, icatlar basamağında, buluşlar basamağında, kültür basamağında, bazı sosyal değerler basamağında, birinci basamağa, ikinci basamağa, üçüncü basamaktaki bulunan insanlar, bir ve ikinci basamaktaki bulunan insanların çalışmalarını kitap haline gelmiş, kağıt üzerine yazılan bilgilerden öğrendiler. Ve bunlar daha gelişerek, bu tip şeyler daha gelişti. Yavaş yavaş kütüphaneleri oluşturdu. Kütüphaneler böylece meydana geldi. Bir tarafta yazılmış kitabı kütüphaneye koydular. İnsanlar öyle meydana getirdiler. Diğer taraftan kitabı satın almak için adamlar tuttular. Eski kütüphanelerde bundan 900 bin yıl evvelki, yani eski Mısır'da, Bergama'da, Endülüs'teki bulunan kütüphanelerin böyle memurları vardı. Adamlar Endülüs'ten Afrika'ya adam salıyordu. Görevli memur salıyordu. Gidip oradaki bulunan kitapları satın alıp getiriyordu. Eğer satmıyorsa kitabı iare olarak getiriyordu. Müstensihler vardı kütüphanede. Müstensihler bunu istinsah ediyordu. Yani çoğaltıyordu. Kitap gene yerine gidiyordu. Veya kitap geliyordu. Mütercimler vardı. Müstansiriye medreselerinde olduğu gibi, İskenderiye'de olduğu gibi, Kurtuba'da da mütercimler var. Kitap geliyor. Orada tercüme ediliyor ve geri gidiyor. Veya satın alınıyor. Eğer kendi dillerinde değilse anlaşılsın diye tercüme ediliyor. Böylelikle yavaş yavaş kitaplar çoğalıyorlar. Kitaplar çoğalıyor. Çoğalınca da kütüphaneler teşekkür ediyor. Kütüphaneler meydana geliyor.
1: Ses, söz, sanat.
2: Hocam, buraya kadar ifadelerinizle, anlattıklarınızla bakınca büyük bir dönüşüm, büyük bir gelişim, devrim denilebilecek. İşte tabletlerden, duvar yazılarından, sonra işte kemikti, parşömenli vesaire de, sonra kağıdın bulunması. Şu anda da bir geçiş var. Mesela interaktif ortama, bu bahsettiğimizde belki hayra da tebdil olacak, bilemeyiz. Ama her evde eğer istifade etmesini bilen olursa zengin bir bilgi kaynağı ağı kurulabilir ki, buradan şuraya gelmek istiyorum. Süleymaniye Kütüphanesi içerisindeki de birçok esere dünyanın her tarafından ulaşım, erişim imkanı var.
0: Kaldı ki bu kitaplar bir taraftan bilgiyi depoluyor, zamanımıza kadar işte bir sonraki nesile aktarıyor, bir taraftan sanatı da getiriyor. Şimdi Süleymaniye Kütüphanesi'nin kitaplarının içerisinde bizim 1000 yıldan bu tarafa, nedir Süleymaniye, şöyle bir tarif edersek, Asya'da, Afrika'da ve Balkanların bir kısmında 1000 yıldan bu tarafa düşünen insanların düşüncelerinin kağıda geçirilmiş şeklinin %90'ıdır Süleymaniye. Böyle bir kaynak. Ama bunların dışında bizim cilt sanatımızın örnekleri Süleymaniye Kütüphanesi'nde vardır. Tesip sanatımızın örnekleri Süleymaniye Kütüphanesi'nde vardır. Yani bu kitapların içerisinde bunlar da var. Ebru sanatımızın örnekleri Süleymaniye Kütüphanesi'nde vardır. Sonra hat sanatımızın örnekleri, dalar çeşitli şekiller, çeşitli bitki motifleri de yine bunların yanında sayılırsa, yani geleneksel Türk sanatlarımızın örneklerinin bulunduğu yerler, bundan evvelki hazırlamış olan yazma kitaplarımızın sayfalarının içerisindedirler. Bu bakımdan da bunlar geçmiş kültürümüzün yaşatmasına, yaşanmasına vesile olan kaynaklardır.

0: Nevzat hocam, kağıdın kullanılmaya başlaması, imali, buluşu daha doğrusu. Ama nasıl kullanılıyordu? Kağıdın kullanım biçimi.
1: Ha, şöyle de düşünülebilir. Bir kitap nasıl meydana geliyordu?
0: Bir kitap nasıl meydana geliyordu?
1: Evet, kağıt tezgahtan çıktıktan sonra, kağıt yapılan yerden, atölyeden çıktıktan sonra kağıtçıların önüne geliyor. Kağıt terbiyecilerin önüne geliyor. Bazı kağıtlar çok serttir. Bu bakımdan bir yuvarlak, aşağı yukarı 10-15 santim çapında yuvarlak boyanır. Sonra aherlenir. Yumurta akına nişadır, çeşitli maddeler karıştırılmak suretiyle boya kıvamına getirilir. Bir mayi meydana getirilir. Bozak kıvamında, affedersiniz. Bozak kıvamında bir mayi meydana getirilir. Sonra kağıtlar o mayinin içerisine sokulur teknede. Onlar çıkarılır. Çıkarıldıktan sonra kurutulur. Sonra sert bir cisimlerle misterlenir. Parlak bir duruma getirilir. Sonra ne kadar büyüklükte bir kitap yapılacaksa o ebatta formalar meydana getirilir. Bunlar 5 veya 8 veya 10 forma. Onlar ortadan ibarettir. Umumiyetle 10 denilir ama 5 olanları da var. Halbuki şu andaki bizim kitaplarımızın formaları 16 ortadır. Sonra kitapların sayfa çizgi kalıpları yapılır. Kalın bir mukavva alınır, bir iğneye iplik geçirilir. Satırlar, her satırın yerinden bir iplik geçirilmek suretiyle bir kalıp meydana getirilir. Sonra yazacağımız kağıdın üzerine, bu altına bu kalıp konulur. Üzerinden sert bir cisim geçirildiği zaman ipliklerin izleri kağıdın, yazacağımız kağıdın üzerine çıkar. Böylelikle hattatın önüne gelmiş olur. Artık hattat bundan sonra ancak yazmaya başlar. Yazım biter. Yazım bittikten sonra müzehibe gidilir. Müzehip onu teship eder. Sonra ciltçiye gelir. Ciltçi onu ciltler. Ciltlendikten sonra kullanılmak üzere okuyucunun eline gelir. Böyle bir aşamadan geçer.
0: Valla bu kağıda hürmet edilmez de ne yapılır dövülerek. Yine bir sual aklımıza gelen düşen, bu kadar işlemden geçen bir ürün üzerine, ürün kıttır ve çok kıymetlidir. Dolayısıyla silgi kullanmayan bir...
1: Ha, burada aherli olduğu için aher bir saydam tabakayla kaplamış olur kağıdı. İslandığı zaman şey yapmaz, zarar görmez, mutazarır olmaz kağıt. Onun için bizim kültürümüzde mürekkep yalamak diye bir tabir vardır. İşte bu tabir hattat, müstensi yazarken hata yaparsa hemen diliyle orayı yalar ve mürekkebi kaldırır, yani siler mürekkebi diliyle, ondan sonra devam eder.
0: Bizim, demek ki bunun, bu deyimin de birinci manası bu.
1: Mürekkep yalamak oradan meydana geliyor. Belki istilahı manası yani, vardır. İstilahı manada yani çok kitap okumuş, çok ilimle çok fazla çok meşgul olmuş insan anlamına da gelmektedir. Zannediyorum büyük bir kısmı da bunun için bu manada kullanılıyor veya geçmişte bu manada kullanılmış. Bir taraftan eğer bunu yaparken diğer taraftan da bizim yazılan kitaplarımız müstensi kitabı yazıp bitirdikten sonra yazan adamın, müellifin yanına veya o kitabı okutmaya icazet verilmiş bir insanın yanına gidilir. Orada kitap baştan sonuna kadar mukabele edilir. Bir kitap kaç oturuşta mukabele etmek demek, bir evvelki kitapla karşılaştırmak. Yani yazarken, ikinci bir nüsha meydana gelirken hatalar yapıldı mı, atlamalar var mı yok mu, onlar mukabele demek, o demek. Karşılaştırmak. Bir kitap kaç oturumda mukabele edilmiştir, biz bazı yazmalardan onu biliriz. Yani bir yazmanın kaç oturumda mukabele edildiğini bulmamız mümkündür. İşte bu mukabelede eğer farkına varılırsa hatanın, o zaman kelimenin bulunduğu yerde kelimenin üzerine bir işaret konur. Dış kısma aynı işaret konur. Kenardaki boşluğa aynı işaret konur. Doğrusu oraya yazılır. Altına da doğrulandı manasına sah denir. Sat ve ha harfi yazılır. Böylelikle bu işareti kullanmış olurlar. Oturumlarda da yuvarlak çizilir ve yuvarlağın içerisinde noktalar kabile oturumlarını belirleyebilmek için. Eğer şeyse atlanmış durumu varsa o zaman satırın arasına nereden atlanmışsa oraya yine bir işaret konur. Yine kenara geçilir, aynı işaret konur ve atlanmış olan satır kenara yazılır. Yani bir yazma eserinin meydana gelmesinde epeyce zahmet çekildiğini ifade ediyor bu anlattıklarım. Bugünkü insanlığın çok çok okuması lazım.

0: Çünkü bundan 300 sene evvel bir insan bir kitabı okumaya karar verdiği zaman müellife gidecekti. Yani kitabın yazarına gidecekti. Onu razı edecekti. Kitabı alacaktı. Oradan müstensiye gidecekti. Yani çoğaltıcıya gidecekti. Ona para verecekti. Bayağı yüklü miktarda bir para verecekti. 2 ay, 3 ay bekleyecekti. 3 ay müstensih, yani çoğaltıcı kitabı yazıp bitirdikten sonra kitabı ancak sizin yanınıza gelecek. Yani okuyucunun eline verilecekti. 3 ay sonra. Halbuki bugün şu anda bir kitabı okumaya karar veren bir genç ya o günü veya ertesi günü sahip olabiliyor.
1: Ses, söz, sanat.
2: Peki hocam, şimdi Fuzuli örneğini ele alalım. Allah rahmet eylesin. Zamanımızda yaşayan birçok edebiyatçımız, divan edebiyat üzerine çalışanlarımız var ki yani Fuzuli'den daha çok eser okumuştur.
0: Tabi.
2: Daha geniş, hacimli okumalar yapmıştır. Ama şimdi o zaman okuyana bakıyorsunuz, az sayıda bir eser var, az sayıda bir çalışma var ama asırları etkileyen, kendisinden sonraki işte 5-6 asırda bile hali hazırda sımsıcacık okunan, ya böyle bir şey yapılamaz, yazılamaz dedirten cihette. Şimdi o zamanki okumalarla, yazmalarla, bugünkü okumalar ve yazmalar arasında ki fark nedir hocam?
0: Fark.
2: Ne olabilir?
0: Aynı, fark etmez. Yani büyük fark yok. O günde bugünde okuma 2 şekilde olur. Birisi karıştırmak. Bir kitabı elinize alırsınız, karıştırırsınız. Oradan küçük kültür elde edersiniz. Esas ikinci okumak, bir kitabı alırsınız, kitabı baştan sonuna kadar okursunuz, döner bir daha okursunuz, ikinci okuyuşta kitapta belirli satırların altlarını çizersiniz, üçüncü okuyuşta sadece altlarını çizdiğiniz yerleri okursunuz. İşte o zaman okuyucun yani zihinle, zeka ile kitabı evlendirmiş olursunuz. İşte Fuzuli ve onun zamanındaki bunlar, yani ilim ve ürün veren, kitap ürünü veren, kitap yazan insanlar bu tip okuyuculardır.
2: Bizdeki okuma usulü bu.
0: Bu, evet. Bütün dünyada okuma.
2: Baştan yani sona okuyacağız.
0: Siz kitap karıştırarak kitap okursanız sizden müellif olmaz, sizden yazar olmaz. İlmi ledununa sahip olmanız lazım. Yani bir yerden bir şey gelmesi lazım. Yoksa böyle doğuştan Allah-u Teala çok az insanlara çok az şeyler nasip etmişti. Şairlerdi, bilmem neydi falan. Tamam, anlatabiliyor muyum? Ama biz bir evvelki nesilden aldıklarımızı onları yoğuracağız. Kendi bildiklerimizi katıp oradan yeni bir şey meydana getireceğiz. Yazarlık bu.
2: Evet.
0: Zamanı iyi kullanmak lazım. Zaman. Bizim insanımızda, hele bizim Müslümanlarda zaman su gibi akıp gidiyor böyle, tamam. Heyecansız insanlar bizim. Anlamıyorum niye böyle heyecansızlar. Bu zaman en fazla israf ettiğimiz şey biz zamandır. En fazla israf ettiğimiz şey zamandır. Halbuki zaman mukaddestir. Allah-u Teala El-Asr suresinde zamana asra yemin ediyor. Bir insan kıymetli şeyler üzerine yemin edilir. Allah-u Teala da yemini kıymetli şeyler üzerine yapmıştır. Nun vel kalemu ve kalem ve onun şeyin üzerine yemin etmiştir orada. Diğer tarafta vel asra, asra yemin. Oradaki vavlar yemin vavlarıdır. Zaman çok önemli bir şeydir. Zamanı biz hoyratça kullanamayız. Zamanı, değerini bilmeyen, zamanı israf eden insanlar kitap okuyamazlar. Müsait zaman arayacaklar, müsait yer arayacaklar. Hayır, hayır. Avrupalı öyle yapmıyor. Kaldı ki onları örnek almamamız gerekir. Tamam. Çünkü bizim kaynağımız, bizim kültür kaynaklarımız bize bunun böyle olduğunu söylüyor. Mesela bir ayeti kerimeye mana verirken bir önceki kelime bir sonraki kelimeden daha önemlidir müfessirler için. Çünkü önde geliyor. Bütün hocalarımız, ilim adamlarımız, vaaz efendilerimiz konuşurken Kur'an'ın ilk ayeti kerime oku, ikra diye demiyorlar mı? Kur'an-ı Kerim'in ilk kelimesi ilk ikra oku. Peki Mehmet Akif koskoca Safahat yazıyor. O ne diyor? İlk şiirinde oku. Şayet sana bir hisli yürek lazımsa oku, zira onu yazdım, 2 söz yazdımsa diyor. Hatta ne tasannu bilirim ne sanatkarım diyor o ilk şiirinde. Evet. Peki Mevlana 25 bin beytlik bir mesnevi meydana getiriyor. Bu mesnevinin ilk kelimesi bişnev, dinle diyor. Dinle. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? ya oku, ya okut, ya dinle, ya dinleyene yardımcı ol. Sakın ha beşincisi olma diyor. Sakın beşincisi olma diyor. Müslüman beşincisi olamaz. Ya okuyacak, ya okutacak, ya okuyana yardımcı olacak, ya dinleyecek. Beşincisi yok. İşte bunların dört şıkta da zamanı değerlendirme vardır.
2: Mühim hocam.
0: Evet. Gazali'nin İhyası'nın birinci cildinin yarısına kadarını ilimden, kültürden, irfandan, ilim öğrenmenin faziletinden bahseder. İhyanın yarısı baştan. Peki ilim öğrenmek nasıl olacaktır? Zamanı değerlendirmek olacaktır. Bizim harcanacak zamanımız yok. Boşa. Bizim insanlarımızın büyük bir kısmı, tecrübelerimi söylüyorum, habire şikayet ediyorlar bulundukları noktadan, bulundukları işten. Şikayet bizim şeyimiz değil, hakkımız değildir. Bizde şikayet yoktur. Hatırıma geldi, Akif'ten geldi. Ay, çünkü hocam. Zaman dar, zira telafi edecek bunca zarar var diyor Akif. Sızlanmanın, şikayet etmenin hakkımız, zamanımız yoktur bizim. Şikayet etmeye zamanımız yok bizim. Zira telafi edecek bunca zarar var. Bu kadar geri kalmışlık, bu kadar yapacağımız iş varken biz zarar edemeyiz biz. Şikayetle vaktimizi geçiremeyiz. Vakit bizim için önemlidir. Lüzumsuz şeylerle de uğraşmamız gerekir. Bize o görev verilmiştir. Biz o görevi en iyi şekilde yapmakla mükellefiz. Bu memlekete her şey lazım. Memur da lazım, şef de lazım, tekniker de lazım, müdür de lazım, müdür yardımcısı da lazım, her şey lazım. İşçi de lazım, usta da lazım, hem taş ustası lazım, hem cam ustası lazım. Bulunduğumuz mevkiden şikayet etmek yok. Bu, bize verilen görevi en iyi şekilde nasıl yaparım, onun gayreti içerisinde olması lazım gelir insan. Hele Müslüman. Herhalde bir başka konulara gittik.
2: Ama önemli konular hocam. Hakikaten bizim de şikayet etme hakkımız yok, az önce de buyurdunuz. Fakat zaman, bir bakıyorsunuz ki saçlar ağarmış, bel kamet eğilmeye başlamış, toprak gel gel demeye başlamış. Hala bir şey yok, ne tat var ne bereket var. Düne de baktığımız zaman bambaşka, işte Süleymaniye bir külliyeye baktığımız zaman, yukarıdan baktığımız zaman, efendim Boğaz Köprüsü'nü geçerken her akşam izliyoruz. Baktığımız zaman ya acaba bu insan yapısı mı diyorsunuz.
0: Evet.
2: Ve bunu bir insan veya ne zamanda nasıl yapılır almıyor. Aklınızda, zihninizde almıyor. İnce içeriğine girince de. Böyle bir hastalığımız var, zaman hastalığımız.
0: Bu aşk meselesidir bu. Sinan bu camiyi, bu mabedi yapabilmesi için sırt üstü yattı ve göğsünde bütün caminin ağırlığını hissetti. İşte bu çiledir bu. Bu çile de aşktır. Onun için insanlık aşka muhtaçtır.
2: Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun.
2: Muhterem dinleyenler, efendim bugün konuğumuz muhterem hocamız Nevzat Kaya idi. Kendilerine de şükranlarımızı sunuyoruz. Sizlerden de dua bekliyoruz. Hoşça bakınız saatinize.
1: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.

0: Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Men ahabbe ahan lillahi fillahi kale inni uhibbuke lillahi fekad ahabbahullah." فَدَخَلَا جَمِيعًا الْجَنَّةِ كَانَ الَّذِي أَحَبَّ فِي اللّٰهِ اَرْفَعُوا دَرَجَةً لِهُبِّهِ عَلَى الَّذِي أَحَبَّهُ لَهُ. Kim men ahabbe ahan lillahi fillah. Allah yolunda Allah rızası için bir Müslümanı kardeş edinir de severse bir insan, bir Müslüman kardeşini Allah rızası için Allah yolunda efendim severse, kâle inni uhibbuke lillah. Ben seni başka bir maksat için değil, mevkiin, makamın, paran, pulun efendim için değil, Allah için seviyorum derse, fakat ehabbehullah, Allah o niyetle onu seven kimseyi sever. Yani muhabbetten Allah'ın rızası kazanılıyor, Allah'ın sevgisi kazanılıyor. Fedehala cemi anil cennet. Her ikisi de cennete girer. Yani Allah için seven kişi de cennete girer. Allah için sevdiği öteki kişi de, sevilen kişi de cennete girer. İkisi de cennete girer. Yani bir Müslüman, bir Müslümanı Allah yolunda, Allah için arkadaş edinir, kardeş edinir, ahiret kardeşi edinir, din kardeşi edinir, tasavvuf kardeşi edinirse Allah seviyor. İkisini de cennete sokuyor. Hangisinin derecesi daha yüksek? Kânellezî ahabbe fillah, Allah yolunda o sevgiyi, o arkadaşlığı kuran, o niyetle başlatan kimse, erfa'a dereceten, derece itibariyle cennette daha yüksek olur. Çünkü o başlattı. Ötekisi kendisine gelenin müracaatını hoş karşıladı. Kendisine gelene kucak açtı. Ama ilk başlatan, Allah için başlatan, onun derecesi daha yüksek olur. Çünkü Allah için sevmişti onu. Ondan dolayı efendim derecesi daha yüksek oluyor. Demek ki sevgi arttıkça cennette derece artıyor. Ne kadar güzel İslam dini sevenleri cennete sokuyor. Ahiret kardeşi olanları efendim dindeki samimi kardeşliği, dostlukları cennetle mükafatlandırıyor. Sevgisi daha çok olan, kardeşliği daha candan yapanın derecesi cennette daha yüksek oluyor.
1: Akra

ve gökten bizlere rızık verir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğreti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur: İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

0: İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
2: اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. Elinizin altında olan hizmetkarlarınız, çocuklarınız, hatta herkes, aileleriniz falan, onlar hakkında da Allah'tan korkunuz. Onların da hukuklarına riayet ediniz. Hizmetkardır diyerekten onu efendim atıvermeyiniz. Yediğinizden yediriniz, giydiğinizden de giydiriniz tabiri de var.

Genelde o fakir senin eline düşmüş, sen onun sayesinde işlerini görüyorsun, rahat ediyorsun. Binaenaleyh ona bakmamak da haksızlık oluyor. Bazı ittekullah zayıfeyn. İki zayıf mahluk var. Bazı bunlar hakkında Allah'tan çok korkuyor. Birisi elmerdül ermile. Dul kadınlar. Kocası yok. Ölmüştür. Dul kalmıştır. Bunlar hakkında bir. Ve sabiyyil yetim. Bir de yetim çocuktur ki hamisi yoktur. Fakir kimse yoktur. Bunlar cemiyete, cemiyete mahluk. İttekullah. Yine Cenab-ı Peygamber'e bakmış. Ne güzel. İttekullah. Allah'tan korkun. Ve sallu hamsek. Beş vakit namazını doğru, dürüst kılınız. Şimdi Ramazan'da hep müsalli alhamdülillah. Fakat Ramazan bitince ne hikmetse, Ramazan bitince namaz bitiyor. Bu sene değil. Senelerden beri, bu görüle göre artık bellenmiş bir şey. Ramazan biter, namazlar da bitiyor bakın. Ya sen namazı kılıyordun Ramazan'da, efendim niçin gelmiyorsun? Yeter işte bu kadar. Ve sallu hamsikim ve sumu şehr. Ramazan ayında orucunu tutunuz. Ve ettu zekate envadim. Bak ne kadar. Allah'a olan vazifelerimizi yaptık. Orucumuzu tuttuk, namazımızı kıldık. Fakat ve ettu zekate envadim. Mallarınızın zekatını da verin ama. Yani mahlukuna da Allah'ın şefkatini unutmayın. Buna da şefkatin merhamet edin. Merhamet edin, acıyın. Ve ettu zekate envadim. Ve atiru zan. Soruyor. Hoca efendi, ben sordum. Dedim ki, ben zekat nasıl vereceğim? Dedi ki tarlan ne kadarsa hesap et, evin ne kadarsa hesap et, ne kadar bundan para tutuyorsa onların parasını, zekatını versin. Öyle şey yok ya. İnsan soracağı şeyi de yerinden öğrenmiyor. Öyle herkese sorarsan olmaz işte. Tarlanın zekatı çıkan mahsulundandır. İşte öşürünü verirsin ne olur. Ya adı verisini veriyorsun, verisini hesap edebilirsin ne kadar zekatını verir. Mahsuluna kadar. Evinin zekatı yoktur. Evin olursa ona zekat düşmez. Bunun zekatı misafirhanedir. Evine misafir götürürsün, gidirirsin, içirsin. Evin zekatı öyle. Zekat birikmiş para, bir senelik üzerinden geçmiş, onun parasını vereceksin. Böyle birisini vereceksin. Yoksa benim evim, 10 tane evim olur da şu kadar milyon eder, bunların zekatı çok paradırlar. Burada bir ilavalardan demiş ki, وَهُجُّ بَيْتَ رَبِّكُ Rabbinizin beytini de ziyaret ederseniz. Bir de ve ettu zekatikunu tayyip eden bir amir. Zekatı verirken de sevinç ve sürurla, sevgiyle şu kardeşime Allah'ın bana vermiş olduğu servetinden şu kardeşime ben bunu veriyorum candan verirken seve seve tayyip eden bir amir. İçiniz sevinç içinde, sürur içerisinde doğrusu değil. Öyle vereceksin. Bu zaman kendi tarafının cennetine versiniz duyurmuş. İttekû ezel mücahidîne fî sevillâh. Allah yolunda çalışanlara eza etmekten de korkunuz. Allah yolunda çalışanlara eza etmekten de korkunuz. Bu geniş bir manaya sahip. Allah yolunda çalışan herkes var işte. Herkes Allah yolunda ne kadar çalışabilirse çalışır. Yine buyurun. İttekû zelletel âlim. Hepimiz hatadan salim olamayız. Evliya da olsak kurtulamayız. Ne de olsa peygamberler müstesna. Herkes bugün pek iyi, bakarsın bir restoran bir bozulmuştur. Yaramazlık yapar, elinden, dilinden, bir şeyde fenalık sadır olur. Beşeriz. Beşeriyet itibariyle insanlarda kusur olmadan olsa olmaz. Kusur olur. Fakat bu kusur hacıda da olur, hocada da olur. Herkes olur. İttekû zelletel âlim. Âlim dedi bir kusur olduğu vakitte bunu ifşa etmekten Allah'tan korkun. İfşa etmeyiniz o âlimin hatasını. Korkun, söylemeyiniz onu, yaymayınız etrafa. Çünkü ben tazru feyet, bu derhal bakacaksın, tövbe edecek buna. Bu hatasına tövbe edeceğini bekleyin. Tövbe ederse ne âlâ, kurtarı yıkayın. Binaenaleyh bir hata etti diyerekten bunun hatası üzerinde durmayın, tövbesine bakın. Yine buyuruyor, اِتَّقُوا فَرَازِتَ الْمُؤْمِنِ Müminde bir feraset vardır. O müminin ruhu bir idrak sahibidir ki, ona feraset diyorlar. Bundan korkunuz. Çünkü فَاِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللّٰهِ Allah'ın nuru ona sirayet etmiştir. Bu nur ile bakar o. Bu nur ile baktığı için karşısındakinin içine vakıf olur. İçine vakıf olunca onun karşısındaki terbiyesizliğinden dolayı mesul olur. Binaenaleyh müminlerin ferasetinden korkunuz. Onların yanında edeplerinizi muhafaza ediniz demektir. Yine

0: Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a hitaben yine peygamber buyurur ki, İttekillah ya Fatıma, ey kızım Fatıma. Bakın değil mi? Kızına söyle hocana böyle. Ey kızım Fatıma, İttekillah, Allah'tan kork, İttekillah, Allah'tan kork kızım. Fatıma, yeni kitaplar çıkıyor. Hazreti Fatıma'nın hakkında, Hazreti Ayşe'nin hakkında, Hazreti Hatice'nin hakkında birçok kitaplar var. Bunları okumanızı tavsiye ederim. Her ne kadar kim yazarsa yazsın. Bunlarda faydalar çoktur. Hazreti Fatıma'yı biliyorsunuz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in biricik kızıdır. Bunu çok isteyenler oldu, hiçbirisine verdi. En nihayet Hazreti Ali Efendimiz, ki amcasının çocuğuna verdi. Amcasının çocuğuna verdi ama ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de bir şey var, çeliz denilen şeyi yapacak, ne de damat olan Hazreti Ali Efendimiz'de kızda çelizlik verecek şey. Hiçbir şey. İki tarafta darlık içerisinde. Hazreti Ali Efendimiz'in bir oku varmış. Sahabelerde kullandıkları Hüseyin Eski'de. Bunu götürmüş, yahut kılıncı oku galiba. Müzede vermiş. Düğün şeysi hazırlayışını. Hazreti Osman görmüş, almış onu. Ne kadar bir para verdiyse vermiş. Okunu da kendisine iade etmiş. Al bundan düğünün masrafını yapmış. Cenab-ı Peygamber buna işte bir sufle tertip ettirmiş. Ekmek, işte o zamanki çorba neyse ben. Onunla Hazreti Fatıma gelin oluyor. Neleri var Hazreti Fatıma'nın? Şöyle entarisi, böyle entarisi, şöyle çenizlik. Yok yok, hiç şey. Altına yiyecek bir film parçası, bir destesi, bir bardağı. Buna benzer birkaç parçadan ibaret. Şimdi bugün bizim en fakir bir ailenin kızına bak. En fakir. Ne sandıklar dolusu eşyalar, ne sandıklar dolusu çenizler. Bunu komşu, aman yardım edelim ya filan kızı gelin oluyormuş diyerekten fakir fukara hep yardım edilir. Şurada saltanattan gider kocasının evine. Kocası da birçok masraflara girer. Adamın hali tükenir, birçok borçlara da girer. Ne o düğün yaptı, ondan sonra belini bir türlü düzeltemez zavallı. Allah affetsin kullarımızı. Biz Müslümanız ama Müslümanlığa uyamıyoruz. Her akşam okuyor Mezun Efendi. Rabbena amenne bime enzelte ve tebe'ner Resul diyor. Allah'ın indirdiğine iman ettik ve Resul'e de uyduk diyor. Hangisi de uyduk ya? Yine Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a hitaben yine peygamber buyuruyor. Ey kızım! Ve etti farayadata Rabbik. Rabbinin emrettiklerini tut kızım. Bize ehasti medu'yaki. Yatacak zamanın geldi. Uyuyacaksın. Fesebbihi selaten ve selasin. 33 kere Cenab-ı Hakk'ı tesbih et de öyle yat. Öyle hemen uykun geldi de yatıramaz. 33 defa bak. Fesebbihi selaten ve selasin. 33 kere Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah.
1: Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Subhanallah Rabbi Rabbimiz Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Allah'ım, kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım.

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal tokluğu değil, gönül tokluğudur.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak O'na kulluk edenleriz.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Yalnız sen beni yarattın. Ben senin kulunum ve ben gücüm yettiği kadar senin ahdin ve vaadin üzereyim. İşlediğim kötülüğün şerrinden sana sığınırım. Sana üzerimdeki nimetini ikrar ediyor ve günahlarımı da itiraf ediyorum. Bana günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, bayramın son günündeyiz, dördüncü günündeyiz. Efendim, bayram içinde haccın vazifelerinin çoğu yapıldı. Hacılar dün büyük ölçüde Mina'da şeytan taşlama vazifelerini yapıp veda tavafı yapıp gitmek üzere yolları doldurdular. Mina'da bayramın üçüncü gününe kadar kalıp ayrılmak mümkün olduğundan kalmak da serbest, gitmek de serbest olduğundan kalmak daha sevaplı ama bir an evvel gidelim, veda tavafımızı yapalım da memleketimize yollanalım diyen insanlar çok oluyor. Hacıların büyük bir kısmı bu arzuda olduğundan çok büyük bir izdiham oluyor. Artık bugün saat ikindiye kadar her namazın arkasından bir defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Vallahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd diye tekbir getirilmesi lazım. Arafa gününden bayramın bu dördüncü günü ikindi namazının sonuna kadar bırakmamak lazım. Bu tekbirler vacip diye hatırlatmıştım. Bu vazifelerin artık sonuncu günü olmuş oluyor. Tabi veda tavafları daha uzun günlere, ilerilere doğru sarkabilir. Efendim yine burada efendim ibadet ve taat için efendim kalan insanlar uzun zaman burayı izdihamlı bir şekilde yine değerlendirirler, ibadet taat edebilirler. Bu güne Eyyam-ı Teşrik'in son günü derler, kaf ile. Teşrik değil de teşrik. Teşrik Arapçada efendim etleri güneşe koyup kuru et haline getirmek manasına geliyor. Kurutmak manasına. Çünkü buranın sıcağı o kadar fazla oluyor ki etler kesilip de güneşe konuldu mu veya kayanın üstüne yayıldı mı pastırma gibi kuruyu veriyor ve bozulmuyor. Birden kuruduğu için kokmadan bozulmadan kuru et haline geliyor. Sonra onu işte istedikleri zamanda kesip ateşe koyup pişirip yiyor buranın ahalisi. Bu adet olduğu için bu günlerin adı Eyyam-ı Teşrik olmuş, kaf harfiyle. Teşrik olursa mana şirk kelimesiyle ilgili olur. Teşrik olunca güneş ışınlarına maruz bırakmak manasında şark kelimesiyle ilgili oluyor. Eyyam-ı Teşrik'in son gününü efendim yaşıyoruz. Allah hacılarımızın haclarını makbul eylesin. Efendim gelmeyenlere bu mübarek beldeleri gelip görmek, bu çok önemli olan dini ibadeti, insana çok faydaları olan, görüşünü, görgüsünü, bilgisini çok arttıran bu güzel ibadeti bu güzel mahallerde gelip yapmayı nasip eylesin. Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan, efendim İbrahim aleyhisselama, Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar buraları peygamberlerin cevlengahı, dolaşma yerleri, efendim nice nice Allah'ın mübarek kulları buralara gelmiş, bu güzel ibadeti yapmışlar. Çok muhteşem bir ibadet, çok efendim genç kişi bir ibadet. Yani insanın zengin olması lazım, bedeninin efendim kuvvetli olması lazım, sıhhatli, afiyetli olması lazım. Çünkü bir hayli efendim genç işi vazifeler var, efendim tavaf var, yürüyerek efendim sa'i var, efendim Safa ile Merve arasında sa'i etmek, Arafat var, Arafat Müzdelife'ye gelmek var. Müzdelife'de artık yer belli değil efendim, herkes böyle bir ana baba günü, mahşer günü gibi bir yerde kalıyor, geceliyor. Mina günleri var, şeytan taşlama var, çok efendim izdihamlı olan bir olay. Allah rahmet eylesin, bazı insanlar eziliyorlar, kalabalık birbirine koruyamıyor, istese de koruyamıyor. Mesela insanın akrabası babası düşse yerden kaldırın derken kendisi de düşüyor, kaldıramadan kalabalık efendim onları da ezebiliyor. Yani genç işi, gençken yapılması gereken bir ibadet. Ben bizim hacı amcalara bakıyorum, kıyafetlerinden belli. Efendim, göğüslerinde kırmızı zemin üzerine ay yıldız. Zaten hallerinden de biliyor. Her belli oluyor. Herkes biliyorlar bunlar Türk hacısıdır diye. Baktılar mı uzaktan, siz Arapça bir soru sorsanız bile, mesela kem riyal diyorsunuz, bu kaça diyorsunuz, sizin yüzünüze şöyle bak Türk olduğunuzu anladı mı, uç riyal diye hemen yarım yamalak Türkçesiyle efendim cevap veriyor. Esnaf tabii bütün dilleri öğrenmiş. Ama hacılarımıza bakıyorum, çoğu efendim ihtiyar, nefes nefese efendim yaşlı kimseler, efendim geç bırakmışlar yani hacca gelişlerini. Gençken gelip ibret alıp ibadetleri güzel güzel yapıp hayatında bu tecrübeleri kullanması, değerlendirmesi lazım. Böyle daha iyi olur diye insanın hatırına geliyor. Tabii her vakitte olabilir. Yaşı da olsa olur. Hatta yürüyemeyecek durumda olanları efendim araba kullanarak sahi yaptırıyorlar. Efendim tahterevan baş üzerinde böyle güçlü kuvvetli zenciler oluyor. Tahterevanı oturtup efendim baş üstünde Kabe'yi tavaf ettirtiyorlar. Yani ücretini verdiğiniz zaman bu işleri yapacak insanlar da bulunuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hacıların şeytan taşlama görevi dolayısıyla Mina'da bulunduğu bu günlerde ahalinin arasında nida ettirirmiş, dolaşır, dolaştırır, seslenirmiş. Bugünlerde oruç tutmayın. Bugünler yeme içme günüdür ve zikrullah günüdür diye buyururmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Zaten haccın bütün efendim fiilleri içinde zikir çok önde, çok büyük bir yer alıyor. Hatta ihramlandığı, ihrama niyet ettiği zamanda getirdiği telbiye, lebbeyk Allahümme lebbeyk cümleleri dahi o da zikir ve çok güzel anlamı olan efendim bir zikir. Arafat'ta Allah'ı zikredin, Arafat'tan efendim Müzdelife'ye geldiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Allah'ı zikredin, işte oradan Mine'ye geldiğiniz zaman madud günlerde yamin madudatin efendim Allah'ı zikredin diye ayet-i kerimelerde hep zikri tavsiye ediyor. Yani diyebilirim ki efendim hac ibadeti muhteşem bir zikir ibadetidir, tevazu ibadetidir, tasavvuh ibadetidir, nefsi yenmek ibadetidir, fedakarlık ibadetidir, boyun bükmek efendim böyle libası tefahurdan, iftihar elbiselerinden, alımlı çalımlı giyinmekten soyunup, beyaz örtülere bürünüp, baş açık yalın ayak, tam tasavvuh, tam efendim nefsi yenmek, tam Allah'ı zikretmek. Efendim ibadeti, muhteşem bir ibadet, uzun bir ibadet, devamlı bir ibadet, zor bir ibadet, bedeni bir ibadet, mali bir ibadet. Ama sonuç ne? El-haccul mebruru leyse lehu ceza'un illel cenne. Yani haccı mebrur oldu mu? Haccı Allah'ın sevdiği tarzda yapabildi mi bir kul? Efendim haccını makbul bir hac, güzel bir hac yapabildi mi? Yani refes, füsük, cidal olmadan, kötü söz söylemeden, çekişme, çatışma olmadan, günahlı işler yapılmadan, edep ile, zarafet ile, nezahet ile, nezaket ile hac yapıldığı zaman mükafatı nedir? Cennetten başka bir şey değildir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Leyse lehu cezaun, onun başka mükafatı yok. İllel cenne, ancak cennet var. Ancak mükafatı cennettir. Yani cennet kazanılıyor. Çok güzel bir ibadet. Ama tabii ben zikir ibadetidir deyince ayrıca hoşuma gidiyor ve buna dikkati çekiyorum her zaman. Hadis-i şeriflerde karşılaştığımız zaman hani Türkiye'mizde tasavvufa karşı, efendim zikre karşı insanlar var. İslam'a karşı oluyorlar farkında olmadan. Bakın hac nasıl zikir ibadeti, Mine'de nasıl oturup insan sabahtan akşama zikredecek. Bugünler yiyip içmek günleridir diyor Peygamber Efendimiz, oruç tutmayın. Ama efendim Allah'ı zikredin diye Allah'ı zikretmeyi tasrih ediyor. Kur'an okuyacak, tesbih çekecek, yalvaracak, gözyaşı dökecek. Böyle günler. İşte bu günlerde tabii her gün gibi gelip geçiyor. Efendim insanın tekmili enfasi madude dedikleri Osmanlı büyüklerimizin sayılı olan nefesleri böylece tükeniveriyor. Sayılı olan şey çabucak geçer. İnsan Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna varacak ve bu dünyada yaptıklarından hesaba çekilecek. Yani Nasıl geçirdin bu hayatı? Söyle bakalım. İslam'a düşmanlık mı yaptın? Kendi aklına dayanarak efendim Allah'ın emirlerine karşı mı çıktın? Efendim Müslümanları zora mı

0: Allah-u Teala Hazretleri iyi Müslüman olmayı, iyi işler yapmayı cümlemize nasip eylesin. Ahiret sevabını kazanmayı, Allah'ın rızasına ermeyi, cennetine girmeyi, cehenneme atılmaktan, yanmaktan, cezaları yemekten kurtulmayı, Peygamber Efendimiz'e cennette komşu olmayı nasip eylesin, cennet nimetleriyle mütenaim eylesin, efendim Resulullah'ın sohbetine erdirsin, Allah'ın Celle Celaluhu selamına mazhar eylesin, cemalini görmeyi nasip eylesin, rıdvanı ekberine nail ve sahip eylesin. Aziz ve sevgili akla dinleyicileri, tekrar hem bayramlarınızı tebrik ederim, çünkü bayramın son günüdür, hem de ömrünüz bayram günü olsun, her gününüz, her ruzunuz bir Eid olsun, her gününüz bayram olsun. Ahirette de Allah'ın rızasına erip en büyük bayrama nail olun, mazhar olun diye dualar ederim. Bu mübarek bayram günlerinde, Eyyam-ı Teşrik'in son gününde Allah dualarımızı kabul eylesin. Rahmetine cümlemizi nail eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: 1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nurettin Coşan.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz, gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu okunanlar, gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Allah size kudretine ait ayet ve delillerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz?
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber, gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: ey peygamber, muhakkak biz seni ümmetin üzerine bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak, hem de Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Hakikaten Allah müminlere büyük bir lütufta bulundu da, kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları fena huy ve günahlardan temizleyen ve onlara kitabı, hikmeti öğreten bir Resul gönderdi. Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz, kendinize yazık etmiş olursunuz. Biliniz ki, Resulünüzün üzerine düşen açıkça tebliğden başka bir şey değildir. Resulüm, biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı bir peygamber olarak gönderdik. O Allah, bütün dinlerin üzerinde olduğunu göstermek için Resulünü hem hidayet rehberi Kur'an ile hem de son hak din İslam ile göndermiştir. Buna şahit olarak da Allah yeter. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben sizin iyiliğiniz için çalışan güvenilir bir öğütçüyüm. Ey ehli kitap! Peygamberlerin arası kesildiği zaman, önceki peygamberleri gönderdiğimiz gibi size Resulümüz Hazreti Muhammed geldi. Kıyamette bize bir müjdeci ve uyarıcı gelmedi dersiniz diye size gerçekleri açıklıyor. İşte size son müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye kadirdir. Resulüm, insanları Rabbinin yoluna, dinine, hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel şekliyle kırmadan, kızdırmadan mücadele et. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Hani Meryem oğlu İsa da, ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici ve benden sonra gelecek adı Ahmet olan bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim demişti. Resulüm, de ki, o halde Allah'a ortak koşmaktan Allah'a kaçın, ona sığının, ona itaate koşun. Çünkü ben onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.
1: Bir haberimiz var.

Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.

Allah'ım, kafirlikten ve fakirlikten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Piri Reis ve Haritacılık. Coğrafya bilgini Donanma Amirali, dünyanın en büyük haritacısı ve coğrafyacılarından biri olan Piri Reis, Karamanlı Hacı Ali Mehmet Efendi'nin oğludur. 1465 yılında Gelibolu'da doğmuştur. Muhyiddin Piri ismi verilen geleceğin büyük denizcisi, çocuk yaşında deniz seferlerine katıldı. Amcası tanınmış bir denizci Kemal Reis'in yanında küçük yaşından itibaren denizlerde dolaşarak büyüdü. Bu sırada da denizcilikle ilgili bilgileri öğrenerek iyi bir denizci olarak yetişti. Endülüs Müslümanlarının İspanyollardan kurtarılması, Sicilya, Korsika, Sardunya ve Fransa kıyılarına yapılan akınlara katıldı. Akdeniz'i karış karış dolaşan Kemal Reis'in yanında şehadetine kadar kalan Piri Reis, uğradıkları her limanı inceleyerek haritalarını yaptı. 1511'de Kemal Reis, Gelibolu yakınlarında gemisi batıp boğulunca Piri Reis de bir müddet denizlerden uzak kaldı. Denizlerden uzak geçirdiği birkaç yılda da kitap ve haritalarla uğraştı. Yetiştiği yıllar Osmanlı'nın altın yıllarıydı. Üç kıtada at oynatan Osmanlı, denizler yoluyla da birçok ülkeyle münasebet halindeydi. İşte böyle bir dönemde yetişen Piri Reis, büyük bir deniz komutanı olduğu kadar büyük bir haritacı ve denizci müellifti. Daha önce yazılmış denizcilik ve coğrafya kitapları ile haritaları tetkik ederek gözden geçirdi, araştırmalar yaptı. Ünlü haritalarını hazırlayabilmek için Tunuslu İbrahim Efendi'den Kristof Kolomb'a kadar çizilmiş 34 adet haritadan faydalandı. Bu suretle topladığı bilgi ve tecrübeleriyle ilim tarihinde bilhassa ülkemizde büyük bir yeri olan iki harita ve ünlü eseri Kitab-ı Bahriye'yi kaleme almış oldu. Piri Reis haritalarını bütün dünyayı içine alacak şekilde hazırlamış olmasına rağmen ancak iki parçası günümüze kadar gelebilmiştir. Ömrünü denizlerde küffara karşı mücadeleyle geçiren Piri Reis 1555'te Kahire'de öldüğü zaman arkasında o güne kadar bilinmeyen birçok deniz bilgileriyle dolu ciltlerle eser bıraktı. Bugün bile hayranlıkla seyredilen haritalarla dolu bu eserler çeşitli dillere çevrilerek basılmış ve onun şöhreti bilhassa 20. asırda dünyaya yayılmıştır. Türk denizcileri arasında başarılı bir kaptanı derya olan Piri Reis, aynı zamanda bir bilim adamı olarak bıraktığı eserlerde tarihin sayfalarında unutulmazlar arasına girmiştir. Akdeniz kıyılarını ve adalarını bütün teferruatıyla gösteren Kitab-ı Bahriye, Piri Reis'in en önemli eseridir. Pek çok deniz haritasından meydana gelmiş geniş hacimli bir eserdir. Piri Reis'in 1521'de tamamladığı bu eserde Amerika kıtasının keşfi ve dünyanın yuvarlak olduğu kesin bir şekilde anlatılır. İlim tarihi araştırmacıları Piri Reis'i Osmanlılarda haritacılığın öncüsü olarak gösterirler. Haritacılık onunla başlamıştır. Piri Reis'in çizdiği iki dünya haritasından birincisi, bir dünya haritasının parçası olduğu tahmin edilen ancak diğer parçası bulunamayan bir haritadır. Piri Reis'e ait ikinci harita ise Atlas Okyanusu'nun kuzey sahillerini, Grönland'ın Florida'ya doğru uzanan sahillerini içine almaktadır. Piri Reis'in Amerika haritası olarak anılan bu haritalar 9 Kasım 1929 tarihinde ortaya çıkarılmış, bu tarihten itibaren harita uzmanlarınca incelemeye alınmıştır. Harita, dünya ilim çevrelerince Kuzey Amerika'nın en eski, en orijinal, ilk ilmi haritası olarak kabul edilmiştir.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, "Men sama yevme arafe." Kim arafe gününde oruç tutarsa, "Gafarallahu lehu seneteyni." Allah onun iki senesinin günahlarını bağışlar. "Seneten emamehu." Bir senesi önündeki sene ve "seneten halfehu." Bir senesi geçmiş senesi. Geçmiş ve gelecek iki senesinin günahlarını bağışlar. Arafa günü hangi gündür? Kurban bayramından bir gün önceki gündür. Biliyorsunuz Kurban bayramı Arabi aylardan Zilhicce'de olur. Zilhicce'nin ilk 10 günü çok mübarek. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim ayetlerinde onun mübarekliğine yemin buyurmuş. Yani o 10 günün, o mübarek Zilhicce'nin ilk 10 gününün mübarekliği üzerine yemin buyurmuştur Allah-u Teala Hazretleri ayetlerinde. Çok kıymetlidir. O günleri şimdi herkesin cebinde takvim filan bulunuyor. Maksat niçin dinliyoruz? Tatbik edelim diye. Madem sahih bir hadis-i şerifmiş, madem bu kadar da karlıymış, herkes takvimini çıkarsın cebinden, Kurban Bayramı'ndan bir gün önce bugün oruç tutacağım diye yazsın. Bak hadis-i şerifte buyuruyor ki, Arafa gününde kim oruç tutarsa Allah onun geçmiş ve gelecek senesinin günahlarını bağışlar.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Eziyet edici her şeyden Allah'ın ismiyle korunurum. Öyle Allah ki onun ismiyle beraber olununca ne yerde bulunan ne de gökten inecek olan hiçbir şeyi zarar veremez. Her şeyi işitici O'dur. Bilici O'dur. Zikrini 3 defa söyleyip de kendisine herhangi bir şey zarar veren hiçbir mümin kul yoktur. Buyruğu işitmiştir.
2: Akradaşım, yoldaşım.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: 1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
2: Merhabalar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Önceki programlarımızda Hayber'den sonra yaşanan gelişmeleri anlatmıştık. Bugün yeni bir bölüme başlıyoruz. 9. bölüm. Umretül Kaza Seferi. Umrenin manaları, hükmü ve fazileti. Umre, lügatte ziyaret manasına gelir. Şeriat teriminde, Beytül Haram olan Kabe'yi, hususi şartlarına ve usulüne göre ziyaret etmek demektir. Umre sünnettir. Peygamberimiz aleyhisselam, umrenin yoksulluğu ve günahları gidereceğini, bir umrenin gelecek umreye kadar aralarında işlenmiş günahlara kefaret olacağını haber vermiştir. Peygamberimiz aleyhisselamın yaptığı umrelerin sayısı. Peygamberimiz aleyhisselam, Medine'ye hicretinden sonra 4 umre yapmıştır. 1. Hudeybiye umresi, 2. Hudeybiye muahedesine göre ertesi yıl yani 7. yıl

Şubat'ta yapılması kararlaştırılmış olan ve yapılmış olan Umretül Kaza, 3 Huneyn ganimetinin taksiminden sonra Cirane'den gelip yaptığı Umre, 4 Veda Hacı ile birlikte yaptığı Umre. Veda Hacı ile birlikte yapılan Umre hariç olmak üzere diğer Umrelerin hepsi Zilkade ayında yapılmıştır. Umretül Kaza seferi ne zaman ve nasıl hazırlandı ve yapıldı? Hicretin 6. yılında Hudeybiye'de Kureyş müşrikleriyle yapılan muahede uyarınca, ertesi yılda yapılacak umrenin zamanı gelmişti. Hicretin 7. yılı Zilkade ayı gelince, Peygamberimiz Aleyhisselam Hudeybiye seferine katılanlardan, şehit olan veya ölenler hariç hiçbiri geri kalmaksızın umreye hazırlanmalarını ashabına emretti. Umreye hazırlanmaları için de halka seslenildi. Çevreden gelip de o sırada Medine'de bulunan Araplar, ''Vallahi ya Resulallah, bizim ne azığımız ne de bizi doyuracak bir adamımız var.'' dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, ihtiyacı olanlara Allah için sadaka vermelerini, yardım etmelerini Medine halkına duyurdu. Umre için hazırlanan Müslümanların sayısı 2000'i bulmuştu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Medine'de kimleri vekil bıraktığı. Peygamberimiz Aleyhisselam Medine'de yerine Uveyf bin Azbetüddili'yi vekil bıraktı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Medine'de yerine Ebu Rühm el-Gıfari'yi veya Ebu Zer el-Gıfari'yi vekil bıraktığı da rivayet edilir. Hazırlanan kurbanlık develer ve sürücüleri. Kurban edilmek üzere 60 deve hazırlandı. Naciye bin Cündüp el-Eslemi de kurbanlık develeri yayarak sürüp götürmekle görevlendirildi. Naciye'nin yanına da Eslemlerden 4 genç yardımcı olarak verildi. Ubeyd bin Ebu Rühm ile Ebu Hureyre de sürücü yardımcıları arasındaydı. Peygamberimiz Aleyhisselam kurbanlık devesine kendi eliyle nişan vurdu. Hazırlanan silahlar ve süvarilerle yola çıkılışı. Peygamberimiz Aleyhisselam, yanlarına miğfer, zırh gömlek ve mızrak gibi askeri silahlarla 100 at aldı. 100 atlı süvariyi önceden yola çıkardı ve onların başına da Muhammed bin Mesleme'yi kumandan tayin etti. Beşir bin Sad'ı da silah kafilesiyle görevlendirdi. Ya Resulallah, Kureyşiler yolcu silahı olan kınlarında sokulu kılıçlardan başka silahlarla yanlarına girmemekliğimizi bize şart koşmuşlardı. Halbuki sen silah taşımaktasın dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, biz o silahları haremde Kureyşilerin yanlarına sokacak değiliz. Fakat onlar yakınımızda elimizin altında olacak. Kureyş cemaatinden bize yapılabilecek bir saldırıya karşı silahlar yakınımızda bulunacaktır buyurdu. Ya Resulallah, bu hususta Kureyşilerden korkuyor musun diye sordular. Peygamberimiz Aleyhisselam cevap vermedi, sustu. Zülhuleyfe'ye gelindiği zaman Peygamberimiz Aleyhisselam süvarileri ileri sürdü. Silah yükleriyle kurbanlık develeri de ileri gönderdi. Peygamberimiz Aleyhisselam Zülhuleyfe'de mescidin kapısında ihrama girdi ve telbiyeyi başladı. Peygamberimiz Aleyhisselam Müslümanlarla birlikte telbiye ederek Zülhuleyfe'den ayrılıp yollarına devam ettiler. Kureyş müşriklerinin korkuya ve telaşa düşmeleri. Muhammed bin Mesleme kumandası altındaki süvari birliğiyle Merruz Zahran'a vardı. Orada Kureyş müşriklerinden bazı adamlara rastladı. Onlar süvarilerle gelişinin sebebini Muhammed bin Mesleme'ye sordular. Muhammed bin Mesleme, bunlar Resulullah Aleyhisselam'ın süvarileridir. İnşallah kendileri de yarın sabah burada, bu yerde bulunacaklardır dedi. Onlar Beşir bin Sad'ın yanında da pek çok silahlar bulunduğunu görünce acele Mekke'ye gittiler. Gördükleri süvarileri ve silahları Kureyş müşriklerine haber verdiler. Kureyş müşrikleri çok korktular ve birbirlerine ''Vallahi biz hiçbir hadise çıkarmadık ki, yazımıza ve anlaşmamıza bağlı bulunuyoruz da. Hal böyleyken Muhammed ne diye ashabıyla gelip bizimle çarpışacak anlayamadık.'' dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, Merruz Zahran'a gelince bütün silahları Batn-ı Ye'cece veya Ye'cice gönderdi.
Batman

0: Gecece konulan silahlar arasında oklar, yaylar ve kalkanlar da bulunuyordu. Batn-ı Ceç, Mekke'ye 3 mil yakınlıkta bir yer olup, onun neresinden bakılsa Mekke hareminin dikili taşları görünür. Peygamberimiz aleyhisselam, silahlara sahip olmak üzere 200 kişiyi de orada bıraktı ve başlarına da Ensardan Evs bin Habli'yi dikti. Peygamberimiz aleyhisselam Meruz Zahran'a gelip konduğu zaman sahabiler kendileri hakkında müşriklerin onlar zayıflıktan geceleri hiç uyuyamıyorlarmış dediklerini işittikleri için keşke yük develerimizden bazısını kesseydik, etinden yiyip çorbasından içseydik de yarın sabah o Kureyş cemaatinin yanına olanca gücümüz ve zindeliğimizle varsaydık dediler. Peygamberimiz aleyhisselam böyle yapmayınız, azıklarınızdan kalanları benim yanımda toplayınız buyurdu. Azıkları topladılar ve deriden sofralar üzerine yaydılar ve yediler. Her biri dağarcıklarında kalanları da kurtlara, kuşlara bıraktılar.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser, Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar, Mustafa Asım Köksal.
3: Bağışla, öncelediklerimi, ötelediklerimi, gizli ve açıktan işlediklerimi, bütün kusurlarımı bağışla.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetmektedir.

silmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Hem zaferi hem de yenilgiyi yaşadığı Uhud Savaşı'nda bir önceki savaşta diyeti alınan rehineler kadar Müslüman şehit edildi. Müslümanlar kah galebe çalıyor, kah dağılıyorlardı ama yılmıyorlardı. 42. Bölüm. Gazi Peygamber. Öldürüldüğüne dair haberlerin yayılmasından sonra peygamberimizi ilk gören Ka'b bin Malik, bütün orduya seslenerek onun sağ olduğunu müjdeledi. Allah Resulü sağdı ama yaralı.

yaralanmıştı. Bir dişi kırılmıştı. Dudağı ve yüzü kanamaktaydı. Bu işi yapan müşrik Utbe bin Ebi Vakkas adlı bir Allah düşmanıydı. Diğer müşriklerden Abdullah bin Şihab-ı Zühri peygamberimizin alnını, İbni Kamia ise yanağının üst kısmını parçalamıştı. Miğfer halkalarından ikisi Allah Resulü'nün yanaklarına saplanmıştı. Sahabilerden Ebu Ubeyde bu halkaları çıkarmak için onun yanına koştu. Hazreti Ömer de yardıma yetişmişti. Ebu Ubeyde Hazreti Ömer'e adeta yalvararak, "Ya Ömer, Allah aşkına aradan çekil, halkaları ben çıkartayım," dedi. Hazreti Ömer bir kenara çekildi. Halkalar çok derine saplandığından Ebu Ubeyde onları tutamıyordu. Bu yüzden de dişleriyle yakalayıp çekerken ön dişlerinden ikisi kırıldı. Peygamberimizin yaralanması sahabileri çok fazla üzmüştü. "Ya Resulallah, Kureyş müşriklerine beddua etsen olmaz mı?" dediler. Allah Resulü, "Ben insanları lanetleyen bir kişi değil, onları doğru yola davet edici ve merhamet sahibi olarak gönderildim," buyurdu. Daha sonra da, "Allah'ım, sen kavmime doğru yolu göster, çünkü onlar bilmiyorlar," diyerek dua etti. Peygamberimizin sağ olduğu anlaşılana kadar kötü haber Medine'ye gitmişti. İslam ordusunun dağıldığını ve Allah Resulü'nün vefat ettiğini duyan herkes ağlamaya başladı. Bu arada başta Hazreti Ayşe ve Ümmü Süleym olmak üzere 14 hanım yaralı askerlere yardım etmek üzere Uhud'a koştu. Enes bin Malik bu durumu şöyle anlatıyordu. "Ordumuz dağıldığında Hazreti Ayşe ve Ümmü Süleym'i yaralı askerlere su verirken gördüm. Arkalarındaki su tulumlarıyla bir askerden diğerine koşuyor, suları bittiğinde geri dönüp tekrar alıyorlardı. Su içemeyecek kadar yaralı olanlara ağız kenarlarından su verirlerdi." Müşriklerden 4 kişi peygamberimizi er ya da geç öldürmek için yemin etmişler, bunun için fırsat kollamaya başlamışlardı. Bu kişilerden biri olan Übey bin Halef, Allah Resulü'nü her görüşünde, "Ey Muhammed, atımın güçlenmesi için ona her gün darı yediriyorum. Çünkü bir gün ona binip seni öldüreceğim," derdi. Peygamberimiz ise, "İnşallah ben seni öldüreceğim," diye cevap verirdi. Uhud Savaşı sonunda Müslümanlar daha çekilirlerken Übey bin Halef ortaya çıktı. "Ey Muhammed, neredesin? İkimizden biri ölmeli," diye meydan okudu. Efendimiz son derece yorgundu, kan kaybetmişti. Hatta Uhud Dağı'na sahabiler yardımıyla çıkartılmıştı. "Ya Resulallah, onunla biz çarpışalım," dediler. Peygamberimiz, "Bırakınız, gelsin," deyip yerinden kalktı. Efendimiz savaşmak için bir mızrak istedi ve o adamın karşısına çıkıp dövüştü. Biraz sonra onu boynundan yaraladı. Übey bin Halef bir öküz gibi böğürüp atından düştü. O sırada kaburga kemiklerinden bazıları kırıldı. Müşriklerin yanına kaçtığında arkadaşları, "Vallahi korkudan ödün patlamış, aldığın yaralar önemli değil, eğer bu yaralar bizde olsaydı aldırış bile etmezdik," dediler. Übey bin Halef ise, "Muhammed yüzüme tükürse bile beni öldürür. Lat ve Uzza adına yemin ederim ki bendeki yara Zülmecaz panayırındaki insanlarda olsaydı hepsi tek tek ölürdü. Çünkü o bana seni ben öldüreceğim demişti," dedi. Çok gariptir ki Übey bin Halef Allah Resulü tarafından öldürüleceğine inanmasına rağmen bile bile onun üstüne gitti. Çünkü Rabbimiz Übey'i ben öldüreceğim diyen Resulünü yalancı çıkarmazdı. Bu Allah düşmanı Mekke'ye dönerlerken yolda öldü. Peygamberimiz ordusunu Uhud Dağı'na çıkarırken bitkin vaziyetteydi. Bu yüzden de Talha bin Ubeydullah onu bir süre sırtında taşıdı. Hem Allah Resulü hem de sahabileri öğle namazını ancak oturarak kılabildiler. Hazreti Ali bir kuyudan su çekerek getirdi. Bu su acı olduğundan içilmiyordu. Peygamberimizin yüzündeki kanlar o suyla temizlendi. Geri kalanı ise serinlemesi için baş kısmına döküldü. Tam bu sırada Halid bin Velid komutasındaki süvari birliği daha doğru tırmanmaya başladı. Mücahitler savaşacak durumda değillerdi. Peygamberimiz müşriklerin yanlarına gelmemesi için dua ettikten sonra Sa'd bin Ebi Vakkas'a "Durdur onları," dedi. Hazreti Sa'd bu olayı şöyle anlatıyordu. Peygamberimiz onları

Durdurmamı buyurduğunda ok çantama bakarak, "Ya Resulallah, sadece bir okum kalmış, ne yapayım?" dedim. "Durdur onları," diye tekrarladım. O oku fırlatınca bir müşrik yere düştü. Ok çantama tekrar baktığım zaman biraz önce fırlattığım oku yerinde buldum. Onu da attığımda bir müşrik daha öldü. Çantamda hiç ok kalmadı sanırken aynı okun yerinde durduğunu gördüm. Onu da yayıma yerleştirip atınca bir müşrik daha yere yuvarlandı. Süvariler ürküp geri döndüler. Ok kutumda hala aynı ok vardı. "Bu ok mübarektir," deyip sakladım. Hazreti Sa'd'ın hayatı boyunca sakladığı bu ok onun vefatından sonra oğullarına kaldı. Halid bin Velid emrindeki süvariler Uhud Dağı'ndan inince bu sefer Ebu Sufyan oraya gelip "Muhammed yaşıyor mu?" diye seslendi. Peygamberimiz ona cevap verilmesini istemedi. Ebu Sufyan daha sonra Hazreti Ömer ve Ebu Bekir'in de durumunu sorunca Hazreti Ömer dayanamayıp "Hepimiz sağız ve sizin hakkınızdan gelecek kadar güçlüyüz. Şu anda Allah Resulü senin konuştuklarını duyuyor," diye bağırdı. Bunun üzerine Ebu Sufyan, "Bence sen İbni Kamiha'dan daha doğru sözlüsün. Çünkü o bize Muhammed'i öldürdüğünü haber vermişti," dedi. Ebu Sufyan daha sonra, "Harpteki galibiyetler sırayladır. Kuyunun kovası gibi biri iner, biri çıkar. Uhud harbi Bedir'e karşılıktır," dedi. Müşrikler daha sonra Uhud'dan ayrıldılar. Peygamberimiz savaş meydanında kalan yaralıların yardımına koşması ve şehitlerin belirlenmesi için bazı mücahitlere görev verdi. Sa'd bin Rebi'yi ağır yaralı durumda buldular. Bu mübarek sahabi, "Peygamberimize selam söyleyin. Ümmetini doğru yola sevk ettiği için Allah onu mükafatlandırsın. Medineli kardeşlerimize de bildirin ki peygamberimize bir zarar gelmesine yol açarlarsa Allah'a hesap vermekten aciz kalırlar," dedi. Vefat etmek üzereyken de cennetin kokusunu duymaya, hatta onu görmeye başladığını belirtti. Biraz sonra şehit olup o cennetine kavuştu. Sa'd bin Rebi'nin sözleri kendisine iletildiğinde Peygamberimiz kıbleye dönerek, "Allah'ım, sen Sa'd'dan razı ol. O hem sağken hem de vefat ederken Allah ve Resulü için insanlara öğüt vermiştir," dedi. Cebrail aleyhisselam teselli vermek için Peygamberimize gelerek 7 kat gök tabakasında Hazreti Hamza için Allah ve Resulünün arslanı yazdığını söyledi. Peygamberimiz savaştan bir gün önceki rüyasında kılıcının kırıldığını görmüş ve "Ailemden birisi şehit düşecek," demişti. Bu şehit amcası oldu. Hazreti Hamza'nın şehit düştüğü haberi duyulunca Peygamberimizin halası Hazreti Safiye harp meydanına koştu. Peygamberimiz bunun üzerine Zübeyir bin Avvam'ı yanına çağırarak, "Anneni karşıla ama harp meydanına sokma. Kardeşini olanları görmesin," dedi. Hazreti Zübeyir hemen annesine koşarak, "Anacığım, Resulullah aleyhisselam seni geri çevirmemi istedi," dedi. Hazreti Safiye kardeşinin durumunu görünce, "Biz Allah'ın kuluyuz ve sonunda ona döneceğiz," mealindeki ayeti okudu. Daha sonra onun için Allah'tan af diledi. Zübeyir bin Avvam, Müslümanların o yıllardaki fakirliğini gösteren bir olayı şöyle anlatmıştı. "Annem yanında getirdiği 2 hırkayı verip, bunları kardeşime kefen yapın ricasında bulundu. Hırkaları alarak Hazreti Hamza'nın yanına gittik. Onun hemen yanında Ensar'dan başka bir şehit yatıyordu. Hırkalardan birini ona ayırdık. Büyük hırkayı Hazreti Hamza'ya sardığımız halde çok kısa geldi. Baş kısmına çekince ayakları, ayak kısmına çekince de başı açılıyordu. Peygamberimiz hırkanın baş tarafına çekilmesini, ayak kısmının da ıshır otuyla kapanmasını buyurdu. O sırada bazı sahabiler, "Ya Resulallah, amcanızı saracak bir kefen bulamadık," diye ağlıyorlardı. Peygamberimiz onları teselli edip, "Müslümanların sayfiye ya da çiftliklere gidip orada bolluk ve refah içinde yaşayacakları günler gelecektir. Hatta onlar yakınlarına, siz ne diye o ağaçsız ve yabani yerlerde yaşıyorsunuz, yanımıza gelin," diyeceklerdir. Ama onlar keşke Medine'nin kendileri için daha hayırlı olduğunu bilselerdi, buyurdu. O yıllar belki kıtlık yıllarıydı ama hiçbir asırda yetişmeyen cennet meyveleri vermişti.

0: Peygamberimiz Uhud şehitlerinin başka bir yere götürülmesini istemedi. Şehitlerin üzerlerinde bulunan demir ya da deri eşyalar alındıktan sonra kanlı elbiseleriyle birlikte vurulup düştükleri yere gömülmelerini buyurdu. Uhud'da Ensar'dan 64, muhacirlerden de 6 olmak üzere 70 şehit verildi. Çok gariptir ki Bedir Savaşı'nda 70 müşrik öldürülmüş, 70 müşrik de esir alınmıştı. Yüce Rabbimiz bu sayıları birbirine denk düşürmek suretiyle Uhud'da çarpışan müşrikler içinden çıkacak Halid bin Velid, Ebu Sufyan ve İkrime gibi sahabilerin fazla incinmelerine izin vermedi. Uhud'da sağ kalan mütamamı yaralıydı. Ayakta duramayacak kadar bitkin olduklarından mezar kazarken sıkıntı çekiyorlardı. Peygamberimiz bunun üzerine şehitlerden ikisini ya da üçünü aynı kabre koyunuz buyurdu. Hazreti Hamza yeğeni Abdullah bin Cahş ile aynı kabre defnedildi. Peygamberimiz birbirini çok seven ve hayattayken de birbirinden ayrılmayan şehitleri aynı kabre koydurdu. Allah Resulü onlara çok özenir ve keşke ben de ashabımla birlikte şehit düşüp Uhud Dağı'nın eteklerinde geceleseydim derdi. Uhud şehitleri defnedildiğinde İslam ordusu Medine'ye hareket etti. Müslümanlar Allah Resulü'nün sağ olduğunu görebilmek ve yakınlarından haber alabilmek için yollara döküldüler. Bekleyenler arasında İslam sancaktarı Hazreti Mus'ab'ın eşi Hamne Hatun da vardı. Bu mübarek hanımın aynı zamanda hem kardeşi Abdullah bin Cahş hem de dayısı Hazreti Hamza şehit olmuştu. Hamne Hatun dayısı ve kardeşleriyle ilgili haberi duyduğunda dayanmaya çalıştı. Fakat eşinin de şehit düştüğünü öğrenince hıçkırıklara boğuldu.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Sıkı durun, sevinçli olun. Hiç tasalanmayın, gam keder çekmeyin. Elhamdülillah doğru yoldayız. Elhamdülillah çok çok faziletli bir durumdayız. Elhamdülillah eğer iman eder de Allahu Teala Hazretlerinin yolunda yürürsek bize hiç kimse erişemez. Bizim kazandığımız mertebeleri kimse kazanamaz. Şu dünyanın iki para etmez metaına aldanır. Allahu Teala Hazretlerine has halis kulluk etmeye bakın. Kur'an-ı Kerim'e bağlanın. Çok büyük şerefe sahibiz. Çok büyük şerefe. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim kardeşlerim, ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz diyorlar. Yok diyor, siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim benden sonra gelip de bana iman edenlerdir diyor. Sizlere kardeşim diyor Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanır.

olacaksın. Mesulsün. Kaçamazsın, kurtulamazsın. Tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın. Sen istersen.

diyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakat-ü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultani ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin, Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakat-ı Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz.
3: İza ente lem tesme nida Allah. Sen Allah'ın çağrısını, nidasını duymadığın zaman fekeyfe tücibü da'i Allah. Allah'ın davetçisinin davetine nasıl icabet edebilirsin? Nasıl icabet edeceksin? Edemezsin manasına. Allah'ın seslenmesinin nidasını duymayınca Allah'ın davetçisine nasıl icabet edeceksin? Ve men isterna bir şey indüğün Allah. Allah'tan gayri bir şeyle tatmin olan kimse, elde ettiği bir şeyden hoşnut olan, memnun olan, gına duygusuna, doygunluk

duygusuna eren, mutmain olan, razı olan, hoşnut olan, Allah'tan gayrı bir şeyle böyle müstahini duruma geliveren bir kimse, Allah'ın kadrini bilmiyor demektir. O hususta demek ki cahil. Şimdi biraz dilimizin döndüğü kadar bu derin sözleri açıklamak zor tabii. Açıklamaya çalışalım. Allah-u Teala Hazretlerinin nidasını duymayan, gel, buyur diye nidasını duymayan tabii gel denilen yere gidemez, davetine icabet edemez. Burası anlaşılıyor da nidası ne Allah'ın? Ve Allah'ın nidası sözünden müellif neyi kastediyor? Mühim olan burası. Allah'ın nidası, aşikar nidası mesela herkesin duyduğu ezandır. Ezanda Allah-u Teala Hazretleri nida ettiriyor, bağırıyor ki, bağırttırıyor müezzine, yüksek sesle seslendiriyor ki, hayye alessalah, kalkın haydi namaza gelin, hayye alel felah, haydin felaha, kurtuluşa gelin diye bağırıyor. Bu aşikar bir davettir. Bunu tabi daveti yaptıran Allah. Ezanı duyup da camiye gitmemek olur mu? Davet, Allah davet ediyor da ben gelmem demek veya tembellik etmek veya gevşeklik etmek veya gitmemek olur mu? Ne kadar olursa ne kadar ayıp olur. Onun için Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurdu ki, bir kavim, bir topluluk, bir zümre insan, bir mahalle halkı ki aralarında bir mescit var ama bu mescitte namaz kılmıyorlar. O mescit, o diyarda, orada, o beldede gariptir, garibandır, zavallıdır. Yerinden yurdundan ayrı kalmış bir efendim garip yolcu gibidir o mescit. Ve Allah o mescitte namaz kılmayan o mahalle halkına kıyamet gününde rahmet nazarıyla rahmet etmez. Mescit olacak da mescit gariban kalacak, boynu bükük kalacak, etrafında Müslümanlar olacak da orada namaz kılmayacaklar. Bu en aşikar davet, daha büyük, daha umumi davet. Resulullah'ın daveti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tüm insanları kendi çağına ait ve kendi çağından sonra gelecek olan bütün insanları, bu zamana kadar ve bizden sonra ileriye doğru var olacak olan insanları hepsini Allah'ın yoluna davetçidir. Hadis-i şeriflerde böyle buyuruyor. Ben Allah'ın davetçisiyim. Allah'ın yoluna çağırıyorum sizleri. Allah'ın davetçisine, yani Resulüne, elçisine, peygamberine, sevgilisine, habibine davet ettiği halde gitmeyen, gel benimle beraber cennete gidelim haydi dediği halde katılmayan. Bu da ne kadar gabi bir insandır, ne kadar zalimce bir biganelik bu, ne kadar böyle ayıplanacak bir durum. Allah bizi Resulüne, Resulünün davetini sezip, hissedip, anlayıp ona en güzel tarzda ittiba edenlerden eylesin. Bir davet de bu. Yani Resulullah davetçidir. Allah'ın yoluna çağırıyor. Vallahu yed'u ila daris selam ve yehdi men yeşâ'u ila sırat-ı müstakim. Allah daris selam olan cennetine kullarını çağırıyor ve sırat-ı müstakimine dilediğini hidayet edip sevk ediyor. Allah'ın doğrudan doğruya efendim elçi göndermesi suretiyle daveti de bu. Demek ki bir ezan bizim için bir davettir, aşikar, yani görünenden görünmeyene doğru, müşahhastan mücerrete doğru, somuttan soyuta doğru düşünecek olursak, efendim ezan var, çok önemli, tüylerin diken diken olması lazım, Kur'an-ı Kerim var, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri okunurken tüyleri diken diken olması lazım. Günde 5 defa okunuyor diye, hayatımızda çok defalar duyduk diye, ezanın heyecanından mahrum yaşamayalım. Her seferinde ezanın heyecanını kalbinde insan hissetmeli, ürpermeli. Her seferinde tüyler diken diken olmalı. Lebbeyk Allahümme, lebbeyk diyebilmeli. Ya Rabbi çağırdım, duydum, geliyorum diyebilmeli camiye, Allah'ın yoluna. Resulullah Allah'ın yoluna çağırmış, efendim gideceğiz. Bu da aşikar bir davet, efendim topyekün bir davet. Bütün insanlığı Cenab-ı Hakk'ın yoluna bir davet. Ayrıca Allah'ın kullarına, her şahsa ayrı özel davetleri vardır. İşaretler vardır. Emareler vardır. Rüyayı saliha, salih rüyalar vardır. Efendim, vakıaları vardır. Yani uyuklarken, uyanıkken, uykuyla uyanıklık arasında efendim duyduğu, gördüğü

şeyler vardır. Etrafındaki olayları müşahede edince zihninde Allah tarafından husule getirilmiş çağrışımlar vardır. Efendim, çevresindeki olaylardan Evliyaullah nasıl ibret alıyor? Nasıl etkileniyor? Onu görelim. Şimdi Allah'ın nidası vardır. Belki bir radyo yayını gibi fezada yankılanıyor ama cihazları bozuk olanlar bu nidayı duyamıyorlar. Alamıyorlar. Şu anda da bir nidası var. Duyan duyuyor, duymayan duyamıyor. Sağır gibi. Veyahut radyosu bozuk, düğmesi bozuk, dalgası bozuk, cihazı kusurlu veya cereyanı kesik. Nidayı duyamıyor. Allah'ın nidasını duyamıyor. Yani Allah'ın bu nidasını duyamayan, Allah'ın davetçisine nasıl geliyorum tamam diyebilir, diyemez. O zaman ne demek istiyor Haris-i Muhasibi? Haris-i Muhasibi demek istiyor ki, cihanın şu hayı huyundan kendini biraz kenara çek, Allah'ın nidasını duymana mani olan masivanın tangırtısından, tungurtusundan, gürültü ve patırtısından biraz sıyırın, Allah'ın bizzat özel nidasını sen kendi içinde, şuurunda duy demek istiyor yani. Allah'ın bir nidası var, o nidayı sez, duy. E bunu yapmayacak olursan nasıl davete icabet edeceksin diyor. Demek ki insanın, yani çok pratik, elle tutulur, anlaşılabilecek şekilde söylememiz gerekirse, insanın dehrin hayi huyundan kendisini sıyırıp Cenab-ı Mevlası ile baş başa olacağı zamanlar olmalı. Bu patırtının içinde bu hayi huy ile Mevla'yı bulamazsın. Şöyle bir sakin kafayla, sakin bir zamanda, sakin bir yerde, sessiz asude bir yerde o nidayı duymak için içine yönel, kalbine yönel, gönlüne yönel, gönül aleminde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda el pençe divan dur, nidayı sen de işit demek istiyor. Aksi takdirde davete icabet edemezsin, varılacak yere varamazsın demek istiyor. O bakımdan bu zamanın insanların en büyük kusuru nedir? Bu zamanın insanların en büyük kusuru Allah'ın nidasını duyacak bir kulak kabartması yok. Bir zamanı yok. Bir tenha vakti yok. Tenhalıktan özü patlıyor. Yalnızlıktan korkuyor. Yalnızlıktan canı sıkılıyor. Yani Allah'ın varlığını bilen insan yalnızlık çeker mi? Yalnızlıktan korkar mı? Ürperir mi? Kaçar mı? Kalabalığa çıkar mı? Allah'la ünsiyet eden masivallah'a Allah'ı bırakıp da gider mi? Gitmez. Ama yani normal olarak bu soruların hepsinin cevabı gitmez. Ama öyle bir gaflet basmış ki insanoğlunu, inkarından, efendim, inançsızlığından, edepsizliğinden, haram yemesinden, mayasına haramın adam akıllı işlemesinden, kendisini şöyle olaylardan sıyırıp şey yapamıyor. Onun için uzlet, yani bir kenara çekilmek, halvet, yani hiç kimsenin olmadığı boş bir yerde kalmak, yani büyük insanların, büyük ruhların gıdası bunlar. Bunlarla gıdalanıyor, bunlarla hayat buluyor ve insan böyle kendisi tenhalarda çekilmeli, sakin yerde içindeki nidayı duymaya çalışmalı. Allah'ın davetine icabet edebilmek için davetini duyabilecek bir dikkati, teyakkuzu takınmalı. Allah'tan gayrı bir şeyle bir insan tatmin oluyorsa, oyalanabiliyorsa, eğlenebiliyorsa, razı olabiliyorsa öyle bir şeye, demek ki Allah'ın kadrini, kıymetini bilmiyor. İnsanoğlunun, sizlerin ve bizlerin ve başkalarının çoğunun bugünkü durumu nedir? Allah'tan gayri ile meşgul olmaktır. Ticaretle meşgul olmaktır, keyifle meşgul olmaktır, sayfiyle meşgul olmaktır, ihtirasıyla meşgul olmaktır, efendim, kavgasıyla meşgul olmaktır, dış dünyayla. Yani hep insanların uğraşları, gayretleri, efendim, çalışmaları, 24 saatinin indeksini yapacak olursanız, yaptığı faaliyetleri şöyle alt alta koyacak olursanız, başkasını bırakın, kendi kendinize bakın. Kendiniz her saat ne yaptığınızı kaydedin, bir haftalık meşguliyetinizi göreceksiniz ki, yani Allah'tan gayri şeylerle yetiniyorsunuz. Yani bu Allah'ın kadrini bilmemektir. Allah'la beraber olmanın kadrini bilmemenin alametidir. Böyle insanlar Allah'ın

kadrini bilemez. Yani Allah'tan gayrı bir şeyle yetinen, onunla oyalanan, asıl hedefe gitmeyen Allah'ın kadrini hiç bilemeyecek demektir. Demek ki iki söz belki birbirinden ayrı da değil, peş peşe gelen bu iki söz. İkisini o zaman bu izahlarla birbirine bağlayacak olursak, Allah'ın her zaman, her yerde ve herkese yönelik bir gizli nidası vardır. Kulum, bana gel diyen bir nidası vardır. Efendim, sen bu nidaya kulak verecek bir dikkati takınmazsan, pür dikkat kesilmezsen, bu daveti nasıl duyup, nasıl icabet edeceksin bu davete? Allah'tan gayrı başka şeylerle oyalanıyorsun, eğleniyorsun, zevk alıyorsun, vaktini harcıyorsun, geçiriyorsun. Sen bu durumda Allah'ın kadrini nasıl bileceksin? Yani bilemezsin. Böyle olursa bilemezsin. Arayacaksın ki bulacaksın, bulacaksın ki tadacaksın, tadacaksın ki zevkine varacaksın. O zaman bu mübarek zatların durumu hasıl olabilecek. Tabi bu hepimiz için çok mühim bir ikaz ve ihtardır. Masivallah'la meşguliyetleri tasfiye edin, bizzat Allah'la efendim meşgul olmaya gayret edin. Efendim Allah'ın kitabını öğrenin, Allah'ın dinini öğrenin, Allah'ın rızasının yolunu öğrenin, Allah'ın sevdiği, razı olduğu işleri yapmaya yönelin. Allah'tan gayri efendim şeylerle boş yere eğlenip oyalanmayın. Kale ve kale'l harisu ezzalimu nadimun ve immedahahun nasu vel mazlumu salimun ve in zemmehun nasu vel kani'u ganiyun ve in ca' el harisu fakirun ve in melek. Aynı zat Haris İbni Esed el-Muhasibi buyurmuş ki, zalim insan, zulüm yapan insan nadimun, pişmandır, eşimandır, pişman olacaktır, yaptığına nadim olacaktır. Ve in medahun nas, insanlar onu methetse bile. Vel mazlumu salimun, mazlum kimse de selamette olacaktır, salim olacaktır, selamete çıkacaktır, İnsanlar onu kötülese bile. O halde zalim olmamak, mazlum olmaya çalışmak lazım geliyor. Şimdi zalim, yani zulüm yapan kimse. Zulüm sözü nedir? Zulüm, hakka aykırı iş yapmaktır. Hakkı yapmamaktır, haksızlığı yapmaktır. Bu haksızlık başkasına karşı olursa o kimseye zulmetmiş olur insan. Çiğnemiş olur hakkını, malını almış olur, canını yakmış olur. Efendim, zulmetmiş olur. Kendi kendisine karşı da olabilir. Günah işlerse insan, o zaman kendi kendisine zulmetmiş olabilir. İster başkasına karşı onların haklarını çiğnemek suretiyle zulmetmiş olsun, mutlaka pişman olacaktır. Dünyada da vicdan azabı ile pişman olur, ahirette de cezayı, azabı gördüğü zaman pişman olacak. Muhakkak. Bu dünyada insanlar methetse bile, onu böyle hayırlı mübarek bir insan sansa bile veyahut alkışlasa bile. Başkasına tabii zulmeden kimseyi başkalarının methetmesi pek olmaz. Belki burada bu mübarek zatlar günah işlemiyle nefsine zulmetmek olduğuna göre onu kastetmiş de olabilirler. Yani sen günahlara dalarak, haramlara bulaşarak, efendim kendi nefsine zulmederek yaşıyorsun, isterse seni İnsanlar methetsin, ne kadar iyi insan desin, ne kadar sofi, ne kadar abid, zahid desin, ne kadar sağlam, iyi Müslüman desin, ama sen aslında öyle şeyler yapıyorsun ki onlar zulüm oluyor, kendi nefsine zulüm oluyor, o zaman pişman olacaksın sonunda. Demek ki pişman olmayacak şekilde hareket etmeye çalışmalı herkes. Mazlum, zulme maruz kalan kimse ise, aslında zulme maruz kalmış, demek ki selamette değil gibi görünüyor ama aslında o salimdir. Neden? İnsanlar onu zemmetse de salimdir, selamete ermiştir, selamete çıkacaktır. Çünkü mazlumun yanında yer alıyor Allah. Mazlumun ahını zalimden çıkartıyor, hakkını alıyor. Mazlum o zulme uğramasından dolayı sevap kazanıyor, derece kazanıyor, mertebe kazanıyor. O halde zalim olmama, zulüm yapmama, başkalarının haklarını çiğnememe, kendi kendimize de günahlara dalarak, günahlara bulaşarak kendimize de zulmetmeme dikkat etmemiz lazım. Devam ediyor tarifleri. El-kani'u ganiyyun, kanaatkar, gönlü tok olan insan
zengindir ve inca'ı aç bile olsa. Vel harisu fakirun, hırs sahibi insan fakirdir, muhtaçtır ve in meleke, malik dahi olsa, malı mülkü bile olsa, elinde bir şeyler bile olsa, haris olduğu zaman muhtaç demektir. Efendim, kanaatkar olan kimse de zengin demektir. Bütün bunlarda efendim, harisi muhasibi hazretlerinin tavsiyesi zalim olma. Çünkü zalim olan pişman olur. Efendim, kanaatkar ol, haris olma demiş oluyor. Konuyu söyleyiş tarzından o mana bize o nasihat çıkmış oluyor. Kale ve kalel harisu, aynı da rivayet kanalıyla Haris İbni Esed el-Muhasibi Hazretleri gene buyurdu ki, aynı rivayet, aynı rivayet dedik, bu rivayetin ne olduğunu şöyle geri sayfalara bakalım da söyleyelim. Rivayetin şöyle, Semitü Abdullah İbni Ali'nin Tusi, Abdullah İbni Ali et-Tusi rivayet etmiş bu kitabı yazana. Semitül Huldi, o Huldi el-Huldi isimli zattan duymuş. Semitü Eba Osman el-Beledi, Osman Ebu Osman el-Beledi'den o işitmiş, o da Haris İbni Esed el-Muhasibi'den işitmiş. İşte bu rivayet zinciri bizim dersimizin başından beri 17. paragraftan itibaren duyduklarımız bu kanaldan geliyor. Biliyorsunuz bu kitabın yazarı her söylediği sözün kaynağını, kendisine kadar nereden geldiğini tespit titizliğini gösteren alimlerden. Tam hadis alimi gibi çalışıyor. Rivayeti nereden aldığını, kimden aldığını, ne zaman aldığını tespit ediyor. Bilimsel zihniyeti kavramış, hareketi öyle olan bir kimse. Biz bu terbiyeyi tabii sizin de almanızı istiyoruz. Hepimizde bu terbiyenin olmasını istiyoruz. Sözü kimden duyduk? Bilmeliyiz. Aslını öğrenmeliyiz. Ve sağlam asıllı yerden söz alıp söylemeliyiz. Çürük söz söylememeliyiz. Kaynağını göstermeliyiz. Kaynağını aramalıyız. Kaynağının sıhhatli olması titizliğine sahip olmalıyız. Men sahaha batınahu bil murakabeti vel ihlas zeyyenallahu zahirahu bil mücahedeti ve ittiba'i sünne. Haris İbni Esed el-Muhasibi diyor ki bu sözünde, kim batınını, içini murakabe ve ihlas ile sahih yaparsa, sahihleştirirse, sıhhatli yaparsa içini, murakaba ve ihlasla sağlam ve sıhhatli, sağlıklı hale getirirse, zeyyanallahu zahirahu, Allah onun zahirini de mücahede ve sünnete ittiba ile zinetlendirir. Tabii bu kelimeleri izah etmemiz lazım. Bilmeyenler bunlardan bir şey anlayamazlar tercüme, ama tercümede kullandığımız kelimeleri de anlayamayınca mana kapalı kalmış olur. Şimdi İnsanın bir iç alemi var. Hepimizin, sizin de var, bizim de var. Yani bilseniz de bilmeseniz de bir dışı var, bir içi var. Dışı hem görünümüdür hem de hareketlerdir. Oturuyoruz, kalkıyoruz, kızıyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz, koşuyoruz. Zahirde başkasına görünen taraflarımız bunlar. Bizi görüyor, ha koşmakta, şimdi oturdu, şimdi konuşuyor, şimdi sustu, şimdi yattı filan diye. İşte yüzü güzel, boyu uzun, saçları sarı, sakalı bilmem, kıvırcık filan gibi. İnsanın dışındaki manzarası, başkası tarafından gözle görülebilen dış görünümü ve dışa akseden hareketleri. Bunlar zahir denir. Mesela benim namaz kılmam, senin efendim bilmem hacca gitmem, bu da zahiri bir hareket. İşte uçağa bindi, dün falanca yere gönderdik, ömreye gittiler, 20 gün sonra gelecek filan diyoruz. Bu da zahir. Yüzü de efendim zahir. Namazın, orucun, haccın, zekatın hepsinin bir zahiri vardır. Bunu ilmihal kitapları anlatıyor. Şeklen şöyle olacak. Abdestin zahiri vardır, orucun zahiri, namazın zahiri vardır. Şöyle duracaksın, elini şöyle bağlayacaksın, Allah'ı derken şuraya kadar kaldıracaksın vesaire gibi. Bunlar zahir. Şimdi zahir ve batını öğrendik. Bilmediğimiz ne kaldı? Batınını murakabe ve ihlas ile sağlıklı ve sıhhatli yapmayı başaran insanı Allah zahirini de mücahede ve sünnete ittiba ile zinetlendirir diyor. Demek ki o mübarek insanların nazarında dışın süslenmesi neymiş? Zahirin süsü, ziyneti neymiş? İki şeymiş. Bir, mücahede. İki, sünnet-i seniyeye ittiba. Burada
efendim gerçek sofilerin

zihniyetini gösteriyor bu cümlesi. Bakın, zahir süsü diye biz ne biliriz? İşte elbisenin güzelliği, boy, poz, kavuk, cübbe, efendim, sakal, sürme, efendim vesaire filan. Biz bunu biliriz. Yani bu Ebu Abdurrahman Es-Sülemi ya da Haris İbni Esed El-Muhasebi'nin devrinin Müslümanının zahir deyince, zahirde gördüğü süs neymiş? Bir, mücahede, iki, sünnet-i seniyye ittiba. Demek ki bir insan sünnet-i seniyye uygun hareket ediyorsa en güzel insan, en süslü insan onların nazarında, mücahedede ise en kıymetli insan. Dikkat ediyor musunuz ne kadar önemli bir nokta? Hani şeyin tasavvuf konusunda ileri geri sözler söyleyenler var. Hatta haddi ve hakkı ve bilgisi ve ilmi ve irfanı olmadığı halde tasavvuf hakkında yekün çizgisi çekip hüküm verme diye kalkışanlar var. Onlara karşı bir şey. O devrin insanının, Müslümanının nazarında süs neymiş? Sünnet-i seniyye ittiba ve mücahedeymiş. Mücahede nedir? Sünnet-i seniyye uymayı anladık. Yani sünnet-i seniyyede efendim belirtilen adaba riayet edecek hayatı, sahabe hayatı gibi her hareketi, her hali sahabe gibi olacak. Bir de mücahede. Mücahede nedir? Burada düşmandan bahsedilmediği için buradaki mücahede çok net olarak insanın kendi nefsiyle mücahedesidir. Yani gidip düşmanla çarpışmak değil, hudutlarda, efendim, savaş alanlarında çarpışmak değil, kişinin nefsiyle çarpışmasıdır. Tabi bu arzu edilen şey nasıl hasıl olacak? Nasıl sağlayacağız bunu? Bu sözünde onun anahtarını veriyor bize Haris İbni Esed El-Muhasebi. Tamam ben hocam kabul ettim. Bu iki hedef Kur'an-ı Kerim'in hedefidir. Bize gösterdiği, iyi Müslümana bak şöyle ol diye gösterdiği hedeftir. Benim amacımdır. Tamam. Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyacağım. Nefsimi tezkiye eden bir insan olacağım. Tamam. Ama bunun yolu nedir? Bunun yolu tasavvuftur da tasavvufun içindeki şey nedir? Men sahhaha batınahu bil murakabe ve ihlas. İhlas ile, murakaba ile batınını sağlıklı, sıhhatli yapan bir insanın Allah dışına o zaman mücahedeyi ve efendim sünnet-i seniyeye ittibayı nasip eder. O süslerle müzeyyen hale gelir. Yani adamın hareketleri, konuşmaları, davranışları, ibadetleri sünnete uygun düşer ve efendim nefsin esiri olmayan olgun bir insanın hareketleri, sözleri, hali ve ahlakı durumuna gelir. Bu neymiş? Anahtar neymiş? Murakabeymiş ve ihlasıymış. İhlası bilirsiniz, amelin halis niyetle yapılması, kalbin niyetinin temiz olması, efendim pak olması, içinin tertemiz olması, çok iyi duygulara sahip olması. Murakaba nedir o zaman? Murakaba kısaca kontrol demek, gözlemek, gözetlemek demek. Bir Müslüman, iyi Müslüman olmak için içini müşahedeye ve gözleme alacak, kalbini parasut altına alacak ve kalbini koruyacak, kollayacak, gözleyecek, savunacak. Niye karşı? Hatarata karşı, havatıra karşı. Yani kalbine gelen eğri büğrü fikirlere, yalan yanlış düşüncelere, vesveselere, aklına gelen abuk sabuk hatıralara, tehlikeli tehlikeli bir takım düşüncelere vesairelere efendim karşı uyanık olacak ve onları yanaştırmayacak gönlüne. Dikkat edecek. Kalbinde kötü duygu olmayacak. Kötü fikir olmayacak. Efendim eğri büğrü hatıralar gelmeyecek. Biliyorsunuz yatsı namazının sonunda okuduğumuz aşırda geçiyor. Ve in tübdü mâ fî enfusikum ev tuhfûhu yuhâsibkum bihillah. Nefislerinizdeki, içinizdeki şeyleri gizleseniz de, aşikâra eyleseniz de, saklasanız da, saklamasanız da, gösterseniz de, göstermeseniz de, yuhâsibkum bihillah. Allah sizi onunla hesaba çekecek. İçinizden geçenlerden dolayı hesaba çekileceksiniz. Tabi bu ayet-i kerime indiği zaman sahabe-i kiram mahvoldular, ağlaştılar, fevkalade üzüldüler. Eyvah! İçimizden geçenden dolayı da diye efendim, çok perişan oldular. Tabi hafifletici ayet-i kerimeler indiği de rivayet ediliyor ama yani o rivayetlerde makbul kabul ediyoruz. Fakat
insanın içindeki duyguları da murakabe etmesi, kontrol etmesi, kötü duygulara gönlünde yer vermemeye dikkat etmesi, geleni de savuşturup sürüp çıkarması lazım. İşte buna murakabe diyoruz. Yani tasavvufta çok önemli bir nokta. Ve bizim kardeşlerimiz bunu yapmıyorlar. Bu işlemi yapmıyorlar. Yapılmıyor. Yapmıyorsunuz, yapmıyorlar. Yani konuşuyorsun, arkadaşlarına karşı niyetlerine bakıyorsun, davranışlarına bakıyorsun, kalbindeki fırtınalara bakıyorsun. Berbat. Bunları temizlemesi lazım. Şairane sözlerle işin hakikatini, yani bilmiyorum ne derecede anlar insan ama sür çıkar ayarı dilden. Ta tecelli ede hak. Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Şahane bir sözdür bu. Sür çıkar ayarı dilden. Dil gönül demek. Gönlünden Allah'tan gayrı olan şeyleri def et, sür çıkar. Önüne kalk, sürüp çıkar. Sürüyü sürüp tarladan, yani ekin tarlasına sokar mı insan mesela? Sürüp çıkardığı gibi sür çıkar ayarı dilden, gönlünden ayarı yabancıları temizle, çıkar, def et, kalmasın demek istiyor. Şimdi eski insanlar, bu devrin insanları, bu Haris İbni Esed el-Muhasibi gibi büyük zatlar, büyük evliyaullah, tasavvufu bilenler, büyük öğreticiler ve büyük öğreniciler. Talebeler de büyük o zaman da, öğreticiler de büyük o zaman da. Onlar gözlerini kapatırlar, iç alemlerine teveccüh ederler ve iç alemlerine yalan yanlış vesveselerin, fikirlerin, hatıraların, düşüncelerin, hayallerin gelmesine bile müsaade etmezlerdi. Onlarla mücadele ederlerdi. Bu murakabe haline, bu murakabeye özen gösterirlerdi. Dikkat ederlerdi. Siz de dikkat edeceksiniz ki, siz de dikkat edeceksiniz ki dışınızdaki o istenilen alametler belirsin. Sünnet-i seniyeye uymak, nefisle mücadelede başarı kazanıp en büyük mücahit sıfatına ermek mümkün olsun. Gönlünü kontrol edeceksin. Gönlüne silahı eline alıp gönlünde nöbet tutacaksın. Gönlüne yabancıyı sokmayacaksın. Gönül kaleni muhafaza edeceksin. Gönül kaleni muhafaza edersen düşman giremesin diye içine, o şehre efendim düşman saldırmasın, surları yıkıp içeri girmesin diye koruyabilirsen ve ihlas sahibi olursan, halis niyetli olursan, o zaman sünnet-i seniyye ittiba ile dışın süslenir, ziynetlenir, tam bir sahabe Müslümanlığı gibi bir Müslümanlığa sahip olursun ve tam böyle nefsine, hiç nefsinin oyununa gelmeyen, esir olmayan, kale gibi sağlam bir insan olabilirsin. O halde bir daha okuyalım şimdi sözü bu kadar izahtan sonra. Kim batınını murakabe ve ihlas ile sağlıklı, sıhhatli yapmaya muvaffak olursa Allah da onun zahirini o zaman mücahede ve sünnete ittiba ile zinetlendirir. O zaman dış hareketleri de güzel olur. Yani içi güzel olunca dışı da güzel olur. Kısaca şöyle söyleyelim. Bir testinin içine neyi koyarsan gözeneklerinden dışarıya o sızar. Yani sirke koyarsan sirke sızar, su koyarsan su, başka mayı koyarsan, gaz koysan gaz sızar. Yani her kap demişler, topraktan yapıldığı için eskiden kaplar, küllü inâin yetere şahu bimâ fîhî. Her kap içinde ne varsa dışına onu sızdırır, dış tarafından o böyle ıslaklığı belli olur demişler yani. İçini güzel ki dışın güzel olsun demiş oluyor kısaca bu sözüyle Haris-i Muhasibi. İçini nasıl güzelleştireceksin? İhlasa çok dikkat edeceksin. Yaptığın her şeyi Allah rızası için olsun diye yapmaya gayret edeceksin. Bir de elinde silah, pür dikkat, düşman gelmesin diye kalbine bekleyeceksin, murakip olacaksın, murakabe edeceksin. Kontrolsüz bırakmayacaksın kalbini efendim. Bu iki şey oldu mu o zaman dışında sünnet-i seniyeye uygunlukta muvaffak olursun. Sözlerin, hareketlerin, işlerin güzel olur. Efendim nefsini yenebilen bir insan olursun demiş oluyor. Bu kadar derin. O kadar kısa sözlerin manası bu kadar derin. Allahu alem. Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup
dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs

0: Teala da Peygamber zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Amin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
1: Amin. Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. O yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır. Gece ve gündüz gerek uyumanız, gerekse O'nun lütfundan rızkını aramanız, O'nun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. O'nun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de O'nun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayan bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi, kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Namaz kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Allah'ım, işlenecek günahlara engel olan, sana karşı duyacağımız bir korku nasip eyle. Kendisiyle bizi cennete ulaştıracağın, kendisiyle dünya musibetlerini bizim için kolay kılacağın, yakinden bir parça nasip eyle. Bize hayat verdiğin müddetçe kulaklarımızı, gözlerimizi ve gücümüzü bizim için faydalı kıl. Soyumuzdan gelenler için de faydalı kıl. Zulmedenlere karşı bize yaptıklarının misliyle mukabele eyle. Düşmanlık yapanlara karşı bize yardım eyle. Dinimizle ilgili hususlarda bize musibet verme. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme ve ilmimizi de sadece dünyaya has kılma. Bize merhamet etmeyen kimseleri bize musallat eyleme.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Şems Suresi. Sevgili dinleyenler, uyarıcı ve açıklayıcı kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Şems Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 15 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen ve güneş anlamına gelen Şems kelimesinden alır. Sure, arka arkaya 11 defa tekrarlanan yemin ifadeleriyle başlar ve nefsini arındıranın kurtulacağı ve Semud kavminin yalanlamasının sonu anlatılır. Surenin son ayetlerinde ibret verici bir örnek olarak söz dinlemeyen ve helak edilen Semud kavmi anlatılmaktadır. Semud kavmi azgınlığı yüzünden peygamberleri Salih'i yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı, mucize olarak verilen deveyi öldürmek için ayaklanmıştı. Allah'ın peygamberi Salih onlara, Allah'ın dişi devesine ve onun su içmesi nöbetine dokunmayın demişti. Fakat onu yalanladılar. Onu, deveyi de ayaklarından biçerek devirip kestiler. Rableri de onları günahları yüzünden gazabıyla kırıp geçirdi. Orayı dümdüz etti. Bunun sonucundan yere batırmasından da o korkacak değildir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Bugün yine Akre FM frekanslarında yeni bir bölümle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Akre FM frekanslarında bulunan siz sevgili dinleyenlerimiz biliyorlar ki kendine yer bulan programımızda Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamber efendilerimizin salavatullahu aleyhi ecmain hayatlarını anlatmaya çalışıyoruz. Başladığımızdan bu yana Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut aleyhisselamları anlatmış bulunuyoruz. Bugünse Allah'ın emirlerine kayıtsız şartsız itaat eden, babasına o ne emretmişse hemen yerine getir diyerek boynunu bıçak altına uzatarak kesilmesini bekleyen, bu teslimiyet karşısında yerine kesilmek üzere Allah tarafından koç gönderilen Hazreti İsmail aleyhisselamı tanımaya çalışacağız efendim. Sevgili dinleyenler, Mısır'da başlarına gelen Firavun hadisesinden sonra, orada huzur bulamayan Hazreti İbrahim, Mısır'ı terk ettikten sonra yerleştiği her yerde çabucak çevre edinmiş, kuyular açmış, mescitler kurmuş, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmış, malı çoğalmış, herkesin sevdiği, iyiliksever biri olarak yaşantısına devam etmekteydi. Evine inen konuklarını en iyi şekilde ağırlardı. Allah misafirlerini ağırlayanların ilkiydi ve konuklar babası diye anılırdı. Yüce Allah ona rızık ve geçim bolluğu, servet ve hizmetçiler ihsan etti. Yüce Allah, İbrahim aleyhisselama mal ve servet bolluğu verince, İbrahim aleyhisselam, ey Rabbim, benim çocuğum yok, ben çok mal ve serveti ne yapayım demişti. Mukaddes beldelerde 20 yıldan beri oturdukları halde çocukları olmuyor, Hazreti Sari ise bir hayli yaşlanıp İbrahim aleyhisselam için çocuk doğurmaktan kalmış bulunuyordu. İbrahim aleyhisselamın da yaşı çok ilerlemişti. Fakat kendisi salih bir oğul ihsan buyurması için Yüce Allah'a yalvarıp duruyordu. Ancak

zevcesi Hazreti Sare'nin çocuğu olmuyordu. Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare'nin Mısır'dan gelişlerinden 10 yıl sonraydı. Hazreti İbrahim'in Allah'tan evlat sahibi olabilme taleplerini bilen Hazreti Sare bu duruma üzülüyor ama elinden de bir şey gelmiyordu. Derken Hazreti Sare hizmetçisi Hazreti Hacer'i İbrahim Aleyhisselam'a bağışlayarak "Ben onun gösterişli bir kadın olduğunu görüyorum. Sen onu zevceliğe al. Belki Allah sana ondan bir oğul nasip eder," dedi. Hazreti İbrahim biraz düşündükten sonra önce bu teklifi reddetti. "Ey Sare, bu işin sonundan endişe ederim. İleride Hacer'i kıskanmandan korkarım. Huzurumuz bozulsun istemiyorum," dediyse de Hazreti Sare kararlıydı. Hazreti Hacer'in Hazreti İbrahim'le evlenmesi konusunda ısrarcı oldu. Bu ısrarların sonunda Hazreti İbrahim çocuğu olmadığı için hanımı Hazreti Sare'nin isteği ve izniyle Hazreti Hacer'le evlendi. Birbirini kovalayan günler, haftalar, aylar sonra İbrahim Aleyhisselam 86 yaşında bulunduğu sırada Hazreti Hacer bu evlilikten nur topu gibi bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Adını İsmail koydular.

Kendisine Allah'ın kurbanı anlamında Zebihatullah da denir. Hazreti İbrahim'in Hazreti Hacer'den olan büyük oğlu ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedelerindendir. Kur'an-ı Kerim'de 12 yerde ismi zikredilmekte ve aynı zamanda kendisine vahiy indiği bildirilmektedir. İsmail aleyhisselam boylu poslu, ak saçlı, güzel ve nur yüzlü, kırmızımsı tenli, küçük başlı, büyük gözlü, uzun burunlu, kalın boyunlu, geniş omuzlu, uzun elli ve uzun ayaklı, çok güçlü ve kuvvetliydi. İyi bir at binicisi, avcı ve atıcıydı. Değerli dinleyenler, Hazreti İsmail'in doğumuyla birlikte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nuru Hazreti Hacer vasıtasıyla İsmail aleyhisselama intikal etmiştir. Hazreti Hacer, Hazreti Sare ve Hazreti İbrahim güzel güzel birlikte yaşamakta ve her şey güzel gitmekteyken Hazreti Hacer'in hamileliği belli olduktan sonra zamanla Hazreti Sare'de kıskançlık emareleri görülmeye başlamıştı. Firavun'un sarayında kendisine hediye edilen ve kocasına da kendisi tarafından nikahlanan bir cariye, böyle şerefli bir soyun büyük annesi olacak, kendisi bir tarafta unutulup kalacaktı. Bunlar düşünülüp dururken bir gün kucağına konulu veren İsmail adlı bu nur yüzlü yavruya kendi yavrusu gibi bakamadı. Hazreti Hacer'e karşı olan duyguları günden güne değişmiş, gittikçe tatsız bir hal almıştı. Onu iyiden iyiye kıskanmaya başlamıştı. Bu arada İsmail de günden güne güzelleşmiş, tatlılaşmış, kendini daha da sevdirir olmuştu. Derken günlerden bir gün artık patlamak üzere bulunan kalbindeki duyguları birer birer kocası Hazreti İbrahim'e dile getirdi. Artık aynı çatı altında yaşamalarının çok zor olduğunu, bu nedenle Hazreti Hacer'le Hazreti İsmail'i kendisinin katiyen göremeyeceği başka bir yere götürüp bırakmasını istedi. Hazreti İbrahim ne yapacağını bilemiyordu. Yüce Allah, Hazreti Sare'de meydana gelen bu duyguyu çeşitli hikmetlerle Hazreti İbrahim'e vahyetti. Onları emin bir bölgeye götürmesini bildirdi. Hazreti Hacer'le oğlu İsmail'i alıp başka bir beldeye götürüp onları oraya yerleştirecekti. Bu yolculukta onlara bir melek rehberlik yapacak, yerleşecekleri yeri onlara gösterecekti. Hazreti İbrahim, Hazreti Sare'yi üzmemek için Allahü Teala'nın emriyle Hazreti Hacer'le oğlu İsmail'i yanına alarak bir akşam üzeri evden ayrıldı. Günlerce süren yolculuk bir türlü bitmedi. Kılavuz melek henüz bir yerde durmuyor, konaklama yapılan yerlerde ise "Ey İbrahim, asıl menzil burası değildir" diyerek yolculuğu tekrar başlatıyordu. Böylelikle yaklaşık 1000 kilometre yol tüketilmişti. Nihayet bir gün derin vadileri, yüksek yüksek tepelerin bir araya geldiği çırılçıplak bir mekanda yolculuk son buldu. Cibril'i emin olduğu rivayet edilen kılavuz melek, 3-5 adım ileride bulunan ve yerden 2-3 adım boyu kadar yüksekçe küçücük bir tepeyi işaret etti. "Menzilimiz ve Beytullah'ın yeri burasıdır" dedi.

Değerli dinleyenler, Hazreti İbrahim, Hazreti Hacer ve Hazreti İsmail'den oluşan küçük kafiyenin getirilerek bırakıldıkları ve "Menzilimiz ve Beytullah'ın yeri burasıdır" denilen yer, daha evvel Hazreti Adem tarafından inşa edildiği rivayet edilen, fakat temelleri bile kalmayan mübarek binanın, Beytullah'ın bulunduğu mekandı. Gide gide bugün Mekke ismini almış olan mukaddes beldeye varmışlardı. Bugünkü Zemzem kuyusunun bulunduğu yerin çok yakınında konaklamışlardı. Hazreti İbrahim çadır kurarak bu ana oğlu oraya yerleştirdi. Yanlarına içi hurma dolu meşin bir dağarcık ve içi su dolu bir kırba bıraktıktan sonra yanlarından ayrılmak için çadırdan dışarı çıktı. Varacakları menzile varıp da yerleştirildikleri mekanı

ve Hazreti İbrahim'in bırakıp gidecek olduğunu gören Hazreti Hacer, telaşa düşmüş ağlıyordu. Hazreti İbrahim geldiği yere dönmek üzere oradan izi sıra geri döndü. Hazreti Hacer, İbrahim aleyhisselamın arkasından seslenerek, "Ey İbrahim, bizi bu ıssız vadide bırakıp da nereye gidiyorsun? Öyle bir vadi ki ne görüşülecek bir kimse var ne de bir şey," dedi. Cevap gelmeyince Hazreti Hacer sözünü tekrarladıysa da İbrahim aleyhisselam ona dönüp bakmadı. Bunun üzerine Hazreti Hacer, "Yoksa bizi buraya bırakıp gitmeni sana Allah mı emretti?" diye sorunca İbrahim aleyhisselam da "Evet," diye cevap verdi. Hazreti Hacer, "Öyleyse Allah bize yeter. O bizi zayi etmez, himayesiz bırakmaz," dedikten sonra tevekkülle çocuğunun yanına döndü. İşte Hazreti İbrahim'in günlerce süren yolculuk boyunca konuştuğu tek kelime bundan ibaretti. Hazreti İbrahim onların yanından ayrılıp Mekke'nin üst tarafındaki Seniye mevkiine kadar ilerledi. Sonra onlar tarafından görülmeyecek bir yerde durup yüzünü bugün Kabe'nin bulunduğu tarafa döndürdü ve ellerini kaldırdı. "Ey Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin mukaddes olan evinin yanında namazlarını dosdoğru kılsınlar diye ikinsiz bir vadiye yerleştirdim. Artık insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Şükretmeleri için onları bazı meyvelerle rızıklandır," diyerek Allah'a dua etti. Sonra da Şam taraflarındaki diğer ailesinin yanına döndü. Hazreti İbrahim'in bu duaları Kur'an diliyle şöyle anlatılmaktadır. "Hani İbrahim karısı Hacer'le oğlu İsmail'i Mekke yöresine yerleştirip şöyle demişti. Ey Rabbim, bu şehri emniyetli kıl. Beni ve oğullarımı heykellere, putlara tapmaktan uzak tut. Ey Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin mukaddes evin olan Beytullah'ın yanında ekinsiz, çorak bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, namazı dosdoğru kılsınlar diye böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve onları çeşitli meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler." Hazreti Hacer, oğluyla birlikte bırakıldıkları vadide yaşıyor, acıktıkça hurmadan yiyor, susadıkça sudan içiyor ve oğlunu emziriyordu. Bir süre sonra kırbadaki su tükenince hem kendisi hem de İsmail aleyhisselam susadılar. Su tükendiği zaman Hazreti Hacer'in de sütü kesildi. İsmail aleyhisselam acıkmış, ağlamaya başlamıştı. Güneş bütün sıcaklığıyla etrafı yakıp kavuruyor, Hacer'le oğlunun susuzluğunu daha da arttırıyordu. Hazreti Hacer oğlunun açlığından, susuzluğundan kıvranıp durduğuna bakıp onu ölüyor sandı ve tasalandı. Çocuğunun elemli haline bakmaya daha fazla dayanamayarak onun yanından kalkıp biraz öteye doğru gitti. O bölgede en yakın tepe olan Safa Tepeciği'nin üzerine çıktı. Sonra vadiye karşı durdu, etrafına bakındı. Bir şeyler göremeyince Safa Tepeciği'nden hızla inip vadide entarisinin eteğini toplayıp koşarak vadiyi geçip Merve Tepeciği'ne geldi. Orada da biraz durdu ve "Bir kimse görebilir miyim?" diye baktı. Fakat yine hiçbir kimse göremedi. Hazreti Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasında 7 kere gitmiş gelmişti. Hazreti Hacer son defa Merve Tepeciği üzerine çıktığında bir ses işitti. Dikkatle dinleyince önceki gibi bir ses daha işitti. Bu ses bir insan sesine benziyordu. Bunun üzerine, "Ey ses sahibi, sesini duyurdum. Ey Allah'ım, sesini bana duyurdum. İmdadıma da yetiş. Yetişmezsen ben de yanımdaki yavrum da helak olup gideceğiz," diye yalvarınca Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek, Cebrail, göründü. Cebrail aleyhisselam Hazreti Hacer'e, "Sen kimsin?" diye sordu. Hazreti Hacer, "Ben İbrahim'in buraya baktığı zevcesiyim, oradaki de oğlumdur," dedi. Cebrail aleyhisselam, "İbrahim sizleri kime ısmarladı?" diye sordu. Hazreti Hacer, "Bizi Yüce Allah'a ısmarladı," dedi. Cebrail aleyhisselam,
O size en şerefli, en keremli ve yeterli Rabbi ısmarlamış dedi.

ve ayağının ökçesiyle yeri eşince su kaynamaya başladı. Diğer bir rivayete göre de çocuk ayağıyla veya eliyle kumları eşelemeye başlamış ve oradan bir su çıkmıştır. Hazreti Hacer bir yandan boşa akmasın diye suyu havuz gibi toprakla çevirip gölek yapmaktan geri durmuyor, bir yandan da hem zemzem dur dur diyor hem de kırbasını doldurmaya devam ediyordu. Suysa avuç avuç alındıkça yerden kaynayıp duruyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah İsmail'in annesi Hacer'e rahmet eylesin. Eğer o zemzemi kendi haline bıraksaydı da suyu avuçlamasaydı, muhakkak ki zemzem akar bir kaynak olurdu buyurmuştur. Hazreti Hacer bu sudan içti, sütü gelip çocuğunu emzirdi. Melek Hazreti Hacer'e zayi ve helak oluruz diye sakın korkmayınız. İşte şurası Beytullah'ın yeridir. O beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o işin ehlini zayi etmez dedi.

Değerli dinleyenler, Hazreti İbrahim'in oğluyla tek başlarına bıraktığı Hazreti Hacer, bulundukları yerde yaşayıp durduğu sırada, bir gün Dımaşk, Şam taraflarından gelmekte olan Cürhümilerden bir cemaat, bir kuşun oralarda gelip gittiğini görmüşlerdi. Kuşların su başlarında dolaştıklarını bildiklerinden kalkıp oraya geldiler. Cürhümiler geldiği sırada İsmail aleyhisselam ve annesi Hazreti Hacer suyun başında bulunuyordu. Cürhümiler Hazreti Hacer'e selam verdiler. O da selamlarına mukabele etti. Cürhümiler bu su kimindir diye sordular. Hazreti Hacer benimdir dedi. Cürhümiler bizim de gelip şuraya senin çevrene konmamıza izin verir misin diye sordular. Hazreti Hacer şu su üzerinde sizin için bir malikiyet hakkı ve iddiası bulunmamak şartıyla konabilirsiniz dedi. Cürhümiler olur dediler. Görüşecek, konuşacak insanlara muhtaç bulunduğu bir sırada Cürhümilerin bu gelişi Hazreti Hacer'in arzusuna uygun düştü. Cürhümiler oralara konup gerideki hane halklarına haber saldılar. Onlar da gelip birlikte oraya yerleştiler, ev, bark sahibi oldular. Cürhümiler su kenarında ağaçlar yetiştirip ağaçların üzerine gölgelik ve çatı yaptılar. Anne oğul onun altında onlarla birlikte oturdular. Mekke'nin ilk sakinleri böylece Cürhümiler oldu. Hazreti İsmail Mekke'ye yerleşen Cürhümilerin çocuklarıyla büyümüş ve onlardan ok atıcılığını öğrenmiş, iyi bir atıcı ve avcı olmuştu. Mekke'nin harem bölgesinin dışına çıkarak avlanır ve avlanmayı, ata binmeyi, yabani atları ehlileştirip binmeyi çok severdi. Ayrıca Hazreti İsmail Arap dilini çok güzel, fasih bir şekilde konuşan bir insandı. Sahih hadis kitaplarından Buhari'de rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz zamanında Eslem kabilesinden bir grup yarış için ok atışırken Peygamberimiz onlara şöyle demiştir. Ey İsmail oğulları, ok atınız. Sizin atanız da mahir bir ok atıcıydı. Yine Ebu'l-Fida, El-Bidaye ve Nihaye adlı eserde rivayet edildiğine göre de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şerifinde at edininiz. Onu miras olarak alın ve miras olarak bırakınız. Çünkü bu size babanız İsmail'in mirasıdır buyurmuştur. Hazreti İbrahim bir zaman sonra hanımıyla oğlunu ziyarete geldi. Onları bereket içinde şenlenmiş, kalabalıklaşmış bir mekanda görünce çok sevindi. Yüce Allah'a hamdü sena etti. Artık Hazreti İbrahim zaman zaman Mekke'ye geliyor, bir süre oğlu ve hanımıyla birlikte kalıyor, sonra da geri dönüyordu. Yıllar geçmiş, Hazreti İsmail büyüyüp serpilmiş, yakışıklı bir delikanlı olmuştu. Mekke'de sevilen, sayılan biriydi. Hazreti İbrahim yine bir gün Mekke'ye gelmişti. O gece uyurken rüyasında bir ses şunları söylemişti. Ey İbrahim! Allah oğlun İsmail'i kurban etmeni istiyor. Hazreti İbrahim vücudunun her zerresinde oluşan boncuk boncuk terler arasında korkuyla uyandı. Gördüklerinin gerçek olup olmadığını düşündü. Bu rüya Allah'tan mıydı yoksa şeytandan mı? Bir türlü karar verememişti. Ancak içine şüphe düşmüş.

görmüştü. Ertesi gün aynı rüyayı bir defa daha görmüştü. Bu defa rüyanın Allah'tan olduğuna kanaat getirmeye başlamıştı. Üçüncü günde aynı rüyayı görünce artık kalbinde en ufak bir şüphe dahi kalmamıştı. Bu kesin bir emirdi ve oldukça büyük bir imtihandı. Hazreti İbrahim çok önceleri bir oğlum olursa Allah yoluna kurban edeceğim diye adakta bulunmuştu. Sonra da bunu unutmuştu. Üç gün üst üste gördüğü bu rüyayla adağı kendisine hatırlatılıyor, İsmail aleyhisselamı kurban etmesi isteniyordu. Edecekti çaresiz. Zira Yüce Allah Hazreti İbrahim'i kendine halil yani dost seçmişti. Şimdi de onun bu dostluğa layık olup olmadığını imtihan etmek istiyordu. Yüce Allah onu çok sevdiği en kıymetli varlığı oğluyla imtihan edecekti. Peki bu meseleyi oğluna nasıl açıklayacaktı? Acaba oğluyla hanımı bu durumu nasıl karşılayacaktı? İtaat ederlerse problem olmayacaktı. Ya itiraz ederlerse ne olacaktı? O vakit Yüce Allah'ın azabından kurtulamazlardı. Bu imtihan yalnız Hazreti İbrahim için değil, oğlu ve hanımı için de geçerliydi. Biri Allah yolunda canını feda edecek, diğeri ise biricik oğlunu. Baba oğul sık sık odun toplamaya giderlerdi. Yine bir sabah Hazreti İbrahim oğluna ip ve bıçak almasını, birlikte oduna gideceklerini söyledi. Baba oğul yanlarına ip, bıçak ve balta alarak yola koyuldular. Şimdiki Mina mevkiine gelince Hazreti İbrahim gördüğü rüyayı yavaş yavaş oğluna anlatmaya başladı. Allah tarafından imtihana tabi tutulduklarını anlatmaya çalışıyordu. Hazreti İsmail de babasının anlattıklarından sonra en ufak bir korku ve telaş olmamıştı. Hayatı veren Allah değil miydi? Sahibi o olduğuna göre yine o alacaktı. Ama erken ama geç. Üstelik bundan daha şerefli bir ölüm olabilir miydi? Hazreti İsmail tam bir teslimiyet ve tevekkül içindeydi. Babacığım, hiç endişelenme. Her neyle emrolunduysan onu yap. Allah'ın izniyle beni sabreden biri olarak göreceksin.

Değerli dinleyenler, Hazreti İsmail'in tam bir teslimiyet ve tevekkül içinde babasına, "Babacığım, hiç endişelenme. Her neyle emrolunduysan onu yap. Allah'ın izniyle beni sabreden biri olarak göreceksin." diye verdiği cevap, İbrahim Aleyhisselam'ı hem sevindirmiş hem de duygulandırmıştı. Oğlunu şefkatle süzerken gözlerinden birkaç damla yaş akmıştı. Oğluyla gurur duyuyordu. Tam bu esnada birden önlerine şeytan çıkmış, babalık şefkatini tahrik ederek kalbine vesvese vermeye başlamıştı. Şeytan, habire gördüğü rüyanın yalan olduğunu, biricik oğluna kıymaması gerektiğini söyleyip durduysa da, Hazreti İbrahim kendisini taşlayarak kovalamıştı. Bu defa Hazreti İsmail'e dönen şeytan ona vesvese vermeye başlamış, fakat Hazreti İsmail de aynen babasının yaptığı gibi şeytanı taşlamış ve yanından kovmuştu. Bu defa Hazreti Hacer'e yanaşan ve vesvese vermeye başlayan şeytan ondan da yüz bulamamış, her üçünün de Allah'a tam teslimiyet içinde olduklarını görmüş ve her üçü tarafından da taşlanarak kovalanmıştı. Hazreti İbrahim oğlunu kurban etmek, Yüce Allah'ın emrini yerine getirmek üzere Bismillah deyip bıçağı Hazreti İsmail'in boynuna sürünce bıçak kesmeyi verdi. Çünkü Allahu Teala'nın isteği Hazreti İsmail'in kurban edilmesi değildi. Bu olayla Hazreti İbrahim ve ailesinin sadakat ve sabırlarını meleklere ve bütün insanlığa göstermek istiyordu. Bu bir dostluk ve bağlılık sınavıydı. Bıçağın kesmediğini gören Hazreti İsmail ve Hazreti İbrahim yeniden pozisyon alıp bıçağı yeniden indiriyorken duyduğu sesle durmak zorunda kaldı. "Ey İbrahim, Allah'a ne kadar bağlı bir kul olduğunu ispatladın. Dur artık, İsmail'i kesmene lüzum yok." Hazreti İbrahim başını kaldırıp sesin geldiği yere, yani yukarı bakınca elinde kurbanlık bir koçla Cebrail Aleyhisselam'ı gördü. "Ey İbrahim, bu koç 40 senedir cennette beslenmektedir. Şimdi oğlun İsmail'in yerine onu kurban etmen için yeryüzüne gönderildi." Hazreti İbrahim sevinç içinde oğlunun gözlerini çözdükten sonra koçu alıp kurban etti ve Allahu Teala'ya şükretti.

O günden itibaren bütün Müslümanlar Hazreti İsmail'in kurtuluşunu kutlamak ve Allah'a şükran borçlarını ödemek için kurban kesmeye başlamışlardı. Kurban kesmek vacip olan bir ibadet olarak kıyamete kadar devam edecektir. Ayet-i Celilelerde bu konu şu şekilde anlatılmaktadır. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağı erişince babası, ''Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?'' dedi. Oğlu, ''Babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenle bulacaksın.'' dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. ''Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektedir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır. Kendilerine apaçık zulmedenler de. Hazreti İbrahim yine bir gün Mekke'ye geldiğinde Allahu Teala Halil'ine Kabe'yi muazzamayı yapmasını, Hazreti İsmail'in de kendisine yardımcı olmasını emreyledi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim Allah'ın emrini Hazreti İsmail'e duyurup yardımını istedi. O da ona yardım edeceğini söyledi. Fakat Kabe'nin yeri belirgin olmadığından, nereye yapacaklarını bilmediklerinden, rivayete göre Cebrail aleyhisselam Kabe'nin şu andaki yerini gösterdi. Bunun üzerine malzeme tedarik ederek ilk önce temeli kazıp Adem aleyhisselam zamanındaki temeli buldular, daha sonra da aynı temel üzerine Kabe'yi inşa ettiler. Hazreti İbrahim oğlunun getirdiği taşlarla Cebrail aleyhisselamın tarifine uyarak Kabe'yi yapıyordu. Hazreti İbrahim bir taraftan inşaatı yaparken diğer taraftan da Rabbine dua ederek kendilerini İslam'a teslim olanlardan neslinin de aynı olmasını ve tövbelerinin kabulünü niyaz ediyordu. Bununla ilgili ayeti celilede şöyle buyurulmaktadır. Hani beyti, Kabe'yi insanlara sevap kazanmaları ve birleşip bütünleşmeleri için toplantı ve güven yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin, orada namaz kılın. İbrahim ve İsmail'e de ibadet kastıyla Kabe'yi tavaf edenler, itikafa çekilenler, rükû ve secde edenler için evimi tertemiz yapın diye emretmiştik. Hani İbrahim, Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti. Ey Rabbimiz! Bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Ey Rabbimiz! İkimizi de sana teslim olanlardan kıl. Soyumuzdan da sana boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir. Bize ibadet, yer ve usullerini göster. Kusurlarımızı affedip tövbemizi kabul buyur. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhamet edensin. Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları şirkten ve kötülükten arındıracak bir peygamber gönder. Şüphesiz sen aziz ve hakim, hüküm ve hikmet sahibisin. Değerli dinleyenler, Kabe tamamlanınca İbrahim aleyhisselam oğluna ''Ey İsmail, iyi bir taş getir ki hacılara işaret olsun.'' buyurdu. Hazreti İsmail bir taş getirdiyse de Hazreti İbrahim daha iyi bir taş istedi. Bunun üzerine Ebu Kubeys denilen tepeden Cebrail aleyhisselam tufanda bana bir taş emanet etti. ''Gel onu al.'' diye bir ses işitti. Hemen Ebu Kubeys dağında Hacerül Esved ismi verilen bu taşı bulup alarak getirdi ve Kabe duvarında şu andaki yerine koydular. Kabe'nin inşası bittikten sonra insanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olarak gerekse binekli tavaf için Kabe'ye gelip tavaf etsinler emredildiği gibi

0: Bütün müminler Hazreti İbrahim'in imamlığında hac ettiler. Böylece hac yapmak da bu ayeti celilelerle müminlere farz kılınmış oldu. Değerli dinleyenler, Hazreti İsmail büyüyünce Cürhüm kabilesinden bir kızla evlendi. Mekke'yi ve oğlunu ziyaretlerine devam eden Hazreti İbrahim, bir gelişinde evlendiğini öğrendiği Hazreti İsmail'in evine varmıştı. Kocası Hazreti İsmail'in yiyecek temin etmek için dışarıda olduğunu söyleyen gelinine mali durumlarını sorduğunda, durumlarının iyi olmadığını söyleyerek hallerinden şikayetçi olmuştu. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, "Kocan geldiğinde benden selam söyle, kapısının eşiğini değiştirsin," dedi ve oradan ayrıldı. Hazreti İsmail eve gelip bunu duyunca babasının bu hanımından ayrılması isteğini anladı ve hanımından ayrıldı. İlk eşinden bu şekilde ayrılan Hazreti İsmail bir müddet sonra Cürhümilerden başka bir kızla evlendi. Hazreti İbrahim bir müddet sonra yine Mekke'ye gittiğinde oğlunun evine uğradı. Hazreti İsmail yine evde bulunmuyordu. Yeni gelinine de aynı soruları sordu. O da cevaben, "Biz hayır ve saadet içindeyiz. Et yiyip zemzem içiyoruz," deyince Hazreti İbrahim, "Ya Rabbi, bunların etlerini ve sularını mübarek kıl, bereket ihsan eyle," diye dua etti ve geri döndü. İbn Abbas'ın rivayet ettiği bir hadisi şerifte Peygamberimiz buyurdu ki, İbrahim aleyhisselam zamanında Mekke civarında hububat bilinmiyordu. Av etiyle gıdalanılırdı. Eğer o zaman hububat malum olsaydı, İbrahim aleyhisselam hububat hakkında dua ederdi. İbn Abbas bu hadis hakkında buyurdu ki, İbrahim aleyhisselamın bu duasının bereketiyle Mekke sıcak olmasına rağmen etle su burada diğer yerlere nazaran insanlara daha faydalıdır. İsmail aleyhisselam ilk hanımını boşadıktan sonra Cürhümilerden Mudat bin Amrül Cürhümi'nin kızı Râle ile evlenmiş, ondan Nabit, Kaydar, Ezbel ve Ezbil, Mebşa veya Menşa, Mişma veya Meşmae, Maşı, Duma, Ezer ve Ezur, Tayma, Yatur, Nebiş veya Neiş, Kayzuma isimlerinde 12 oğlu doğmuş, bunlardan da çok miktarda torunu olmuştu. Bu arada Hazreti Hacer de 90 yaşına gelmiş ve vefat ederek oğlu Hazreti İsmail tarafından Kabe yanında bugün Hicr denilen yere defnedilmiştir. Hazreti İsmail babası Hazreti İbrahim'in de vefat etmesinden sonra da gerek Kabe ve gerek hac amellerine ait hizmetleri yürütmek ve yönetmeye devam etti. İlk olarak Kabe'ye örtü örerek bir gelenek başlattı. Bu sırada Allah tarafından Mekke ve Mekke civarında oturan Cürhüm ve Amalika halkıyla Yemen kabilelerine peygamber olarak gönderildi. Hazreti İsmail'in bir Resul ve Nebi olduğu, ümmetine Allah'ın emirlerinden olan namaz, zekat gibi emirleri bildirdiği Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti celilelerde anlatılmaktadır. İsmail, Elyas'a, Yunus ve Lut'a da aynı şekilde hidayet ettik. Her birine alemlerin üstünde farklı, yüksek meziyetler verdik. Kitapta İsmail'i de an. Çünkü o sözüne sadıktı ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. O ehline, kavmine namazı, zekatı emrederdi. Rabbi katında da beğenilmişti. İsmail'i, İdris'i ve Zülkif'i de hatırla. Bunların her biri sabredenlerdendi. Onları da rahmetimizin içine aldık. Çünkü onlar iyilerdendi. İsmail'i, Elyasa'yı ve Zülkif'i de hatırla. Hepsi de hayırlı insanlardandır. Peygamberlikle görevlendirilen Hazreti İsmail'e başka kitap ve din verilmeyip, babasının dininin esaslarını halkına tebliğ ediyor, Allah'ın birliğini anlatarak onun emirlerine uymaya çağırıyordu. İnsanları 50 yıl imana davet etti, ancak pek az kimse imanla şereflendi. Hidayetten nasibi olmayanlara hiçbir söz fayda etmiyordu. İsmail aleyhisselamın ömrü tevhid mücadelesini yaymak uğrunda geçti. Ömrünün sonlarına doğru gözlerine perde inmişti. Gözlerine perde inen 3 peygamberden biriydi. Vefatına yakın kardeşi İshak Aleyhisselam'ı yanına davet edip kızı Nesime'yi oğlu Aysa nikahladı ve bazı vasiyetlerde bulundu. Son zamanlarda İsmail Aleyhisselam Mekke'nin sıcaklığından şikayet edince Yüce Allah, ben sana cennetten bir kapı, pencere açacağım. Kıyamet gününe kadar oradan sana serin serin yer esecektir buyurdu. Pencere açılacağı bildirilen yer kendisinin vefat ettiği zaman gömüldüğü Hicr'di. Nakledildiğine göre Hazreti İsmail babasının vefatından 40 yıl sonra Mekke'de 137 yaşlarındayken vefat etti. Mescid-i Haram'da Kabe-i Muazzama'nın kuzey duvarı önünde bulunan ve annesi Hazreti Hacer'in kabrinin bulunduğu Hicri İsmail veya Hatim denilen yere defnedildi. Kabe'ye ait özel hizmetlerin Hazreti İsmail'den sonra yüzünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nurunun parladığı nakledilen oğlu Kaydar tarafından yapılmaya devam edildiği rivayet olunmuştur. Tüm Arabistan'a yayılan İsmail oğulları sülalesinden olup Peygamber Efendimizin 20. dedesi olan Adnan'la İsmail aleyhisselam arasında 30 baba vardı. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisi şerifinde Allah-u Teala Adem oğullarından İsmail aleyhisselamı seçti. Hazreti İsmail'in evladından oğullarından Kinane'yi, Kinane oğullarından Kureyş'i seçti ve ayırdı. Kureyş'ten Haşim oğullarını, Haşim oğullarından da beni seçti ve ayırdı buyurmuştur. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Hoşça kalın efendim.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa, bu o kimse için bir sadakadır.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.
0: Akrab.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Ayşe radıyallahu anhadan şöyle rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ufuklardan herhangi birisinden gelen bir bulutu gördüğü zaman onu karşılamak ve şu duayı okumak üzere namazında bile olsaydı içinde bulunduğu işi bırakırdı. Sonra Allah'ımız şu bulutla gönderilen yağmur, dolu ve benzerinin şerrinden şüphesiz sana sığınırım.

0: 1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhile yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nurettin Coşan.
1: Akrem Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akrem Mobil hattımız 501 630 30 30.

Sevinince şükrederiz. Hayır olur. Sıkılınca sabrederiz. Hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.

0: Müslümanın, mütedeyyin, Allah'tan korkan, mütteki insanın çok daha fazla çalışması gerektiği ortaya çıkıyor. Çalışmayan pasif Müslümanların büyük çoğunlukla vazife alacak noktaya gelmesi gerekiyor. Ve yeni kadroların yeni şartlara göre eğitilmesi gerekiyor. Karşımızda yeni dış şartların, iş şartların, iç şartların istediği elemanları acilen yetiştirme eğitim mecburiyeti var. Acil bir mecburiyet. Bunu mutlaka sağlamak zorundayız. Mutlaka organize olmak zorundayız. Mutlaka pasif Müslümanları aktif hale getirmek zorundayız. Çalışmayan insanları az veya çok efendim çalışmalara katkıda bulunmaya getirmek zorundayız. Çalışanları daha fazla çalıştırmak zorundayız. Yeni hizmet ve çalışma sahalarında gerekli olan bilgileri süratle toplamak ve o sahalarda gerekli yeni çalışmaları mutlaka yapmak zorundayız. Onun için mutlaka yeni eğitim müesseseleri kuracağız. Mecburen, çok acil olarak. Bu eğitim müesseseleri bir taraftan 5 yıl sonrasının, 10 yıl sonrasının kadrolarını yetiştirecek, bir taraftan da kısa devre kurslarla acil ihtiyaçları karşılayacak.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

yerden ve gökten bizlere rızık verir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbinin huzurunda o günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, önceki ayetlerden cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölgeleri yakından üzerlerine düşer. Meyveleri de koparmaları için aşağı sarkıtıldıkça sarkıtılır. Doğrusu takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, gölgelerde, pınar başlarında hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu yağmurla dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra geri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Merhabalar, muhabbetler. Böyle efendim, ömür bahçesinin gülü solmadan, uyan yel gözlerim, gafletten uyan. Ecel bir gün bize, haydi demeden, uyan yel gözlerim, gafletten uyan. Gaflet malum herkesin bildiği, birçoğumuzun bildiği, kişinin hakikati, gerçeği görmezden gelmesi, hatta bilerek üstünü örtmesi, efendim bilmeye, araştırmaya, öğrenmeye karşı çıkması, efendim böyle gün ola harman ola geldiği gibi sallaya sallaya sallapati yaşaması. Efendim pek hoş görülmemiş, kereh görülmüş, agah olmak, uyanık olmak, efendim her an etrafımızdakilerin farkına varmak. Hani şimdi farkındalık eğitimleri diyorlar, farkındalık çalışmaları. Yaşarsınız, her gün bir sokaktan iner çıkarsınız, her gün gider gelirsiniz veya sokağınızda bir ağaç vardır. Hiç dikkat etmezsiniz, görmezsiniz, görmezden gelirsiniz, bir yapı, bir taş efendim, ama bir gün olur, dikkatinizi çeker. İşte farkındalık oluşturmak, ne oluyor, ne bitiyor etrafınızda, aman agah olun, uyanık olun, bakın zemin kayması oluyor.

olur, şu olur, bu olur falan. Uzun uzun uzun yıllar evvel hep Süleymaniye Camii'nin o muhteşem mabede gider geliriz. Aziz dinleyenlerimiz, gider geliriz. Bir gün böyle iç avluda dolaşırken, revaklı iç avluda böyle bir farklı lale motifi. Allah Allah ya, bu başka şeylerde var mıdır, yok mudur sütunlarda? Başka hiçbir sütunda yok. Bir sütun başına Lafzetullah, Allah'ın ismini, Allah ismini böyle hak etmişler oraya. Sadece orada var. Böyle dikkat kesiliyor. Dikkatli olmak lazım. Değil mi efendim? Niçin gaflet ile mağrur olursun? Kervan göçer gider, yolda kalırsın. Bak, bu kervana çok dikkat etmek lazım. Eskiden nohut, mercimek, aziz dinleyenlerimiz, buğday, arpa, sapla saman ayırma işi vardı. Makina devrinden önce, malum biz Avrupa'dan 200 yıl sonra girdiğimiz için yaşımız çok geç olmasa da hala hatırlarız. Rüzgara karşı dur bakalım, kuşluk vakti, şu taraftan esebilir. Dur bakalım, ikindi, bu taraftan esebilir. Tüh, esmedi, görüyor musun? Hay ocağa batmaya sıcak kaldı ortalıkta. Efendim harmanda falan diye mesela nohudu sapından ayıracaklar. Kapçığından ayıracaklar, değil mi? Tokmakta döve döve döve yel beklenir, rüzgar beklenir. Ona göre kalburla veya gözerle savururken o tane efendim sapından, samanından ayrılır. Vakit mühim, kervan göçer. Her zaman her şey yapılmaz. Efendim hiçbir şeyin zamanı geçmiyor. Büyük yalan. Her şeyin bir zamanı var, zemini var. Ha, hiçbir şey zamanın geçmemesi, akıllı olacaksın, agah olacaksın. Her şeyi zamanına göre yapacaksın. Değil mi efendim? Böyle 18 yaşında 60'a gelip de 18'indeki hareketleri yapamazsın. Yap bakalım ne oluyor? Kaba döşekte yatma döne döne, mağrur olup uyuma kana kana. İletirler seni karanlık sine, uyan gel gösterim gafletten uyan. Bak, bu mezarlık işi de bize tuhaf anlaşılmaya başladı. Tarihi mezarlıklar artık birer müze gibi oldu. Fatihası falan yok. Selamı kelamı yok. Aa, ne güzelmiş şu taşta. Aman aman, şu motifi gördün mü? Yatağını unuttuk. Taşla motif derdindeyiz. Böyle bir şey de var. Zaten modern mezarlıklar hak getiren. Şehrin neresinde bilmiyoruz. Allah gecinden versin, bir yakınımız göçerse o zaman mezarlığı öğreniyoruz. Derviş Yunus. Ya bu bizim Yunuslar. Ne güzel, her zaman bizi hatırlatırlar muhterem dinleyenler. Hakikati, güzel şeyleri, tatlı şeyleri. Derviş Yunus, sözün tutulmaz, senin kumaş bu illerde satılmaz. Böyle yatmak ile Hakk'a varılmaz, uyan gel gösterim, gafletten uyan. Efendim Cenab-ı Hak gözlerimizi, gönlümüzü her an agah kılsın. Bu güzel türkümüzün nameleriyle tekrar sizleri baş başa bırakıyoruz. Hoşça bakınız zatınıza.

Engin ol gönül, engin ol. Gör ki içinde neler var. Gönlümüzü ve ruhumuzu titreten irfan ve hikmet dolu türküler Engin ol gönülde.

Allah'ım, hayrımızı arttır. Bizi iyilik yönüyle noksanlaştırma. Bize ikram et. Bizi zillete düşürme. Bize ihsanda bulun. Bizi mahrum etme. Bizi tercih et. Düşmanlarımızı bize tercih etme. Allah'ım, bizi razı kıl. Bizden razı ol.

0: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya. Sağduyunun sesi.
1: With him are the keys of the unseen, the treasures that none knoweth but he. He knoweth whatever there is on the earth and in the sea. Not a leaf doth fall, but with his knowledge. There is not a grain in the darkness or depths of the earth, nor anything fresh or dry, green or withered, but it is inscribed in a record clear to those who can read.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, mümin bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

dinliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına. Gönderdin Resulüne.

insanın sevmesi ve sevilmesi ve dostlarının olması çok güzel bir şey. Önemli olan en kıymetli maddelerden birisi sevgi. Biz bunu da sağlamaya çalışıyoruz. Sevgi. Sevgi üretmeye çalışıyoruz. İnsanlar birbirlerini sevsin diye. Çünkü sevgi kanserli bir hastalığı kanserden kurtarıyor. Adam kanserli, seveni varsa sevgiden dolayı kanserli iyileşmeye başlıyor. Yüz tutuyor, iyiliğe yüz tutuyor. Sevgi ilaç gibi yarıyor insana. Sevgi iksir gibi tesir ediyor insana. Onu da yapmaya çalışıyoruz. Hem eğitim yapmaya çalışıyoruz, hem sevgi bağlarını kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Allah hepinizi sevdiği kullarından eylesin. Sevgili kullarından eylesin. Evliyasından eylesin. Hepinize sıhhat versin. Afiyet versin. Zenginlik versin. Hoşluk versin. Huzur versin. Esenlik versin. Hepinizin çoluk çocuğuyla, çevrenizde,

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Resulüm, şüphesiz ki biz sana bu kitabı insanların faydası için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yola gelirse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa bu ancak kendi aleyhinedir. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dileyene, dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklığa bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Kitaba sımsıkı sarılan, Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz böyle iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Ceberut sahibi, mülk sahibi, ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, merhamet etmeyen merhamet olunmaz. Bağışlamayan bağışlanmaz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Lanetlenmiş şeytandan Allah'a sığınırım.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 13.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yine de ben nefsimi temize çıkarmak istemem. Çünkü Rabbimin esirgemesi olmadıkça nefis her daim kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir, dedi. Hükümdar, elçinin Yusuf'tan getirdiği bu haber üzerine, onu bana getirin, onu kendime sırdaş olarak seçeceğim, dedi. Onunla konuşunca da Yusuf'a, bugünden sonra hakikaten sen yanımızda mühim mevki sahibi, güvenilir birisin, dedi. Yusuf, beni ülkenin hazinelerinin başına getir. Çünkü ben onları iyi korur ve idaresini de iyi bilirim, dedi. Böylece Yusuf'u o yere büyük mevki ve şerefle yerleştirdik. Orada dilediği yerde konaklardı. Biz rahmetimizi dilediğimiz kimseye ulaştırırız. Güzel hareket edenlerin mükafatını zayi etmeyiz. İnananlar ve Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar için ahiret mükafatı elbet daha hayırlıdır. Nihayet sözü geçen kıtlık yılı gelince Mısır'dan zahire almaları için Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Onlar kendisini tanımadılarsa da o onları tanıdı. Yusuf onların zahire yüklerini kendilerine hazırlatınca dedi ki, baba bir erkek kardeşinizi de bana getirin. Gördüğünüz gibi ben onun hissesiyle beraber ölçüyü taslamam ve bolca yapıyorum. Ve ben konuk sevenlerin de en hayırlısıyım. Eğer onu yanıma getirmezseniz artık benim yanımda size bir ölçek bile zahire yok ve bana da yaklaşmayın. Kardeşleri, onu babasından istemeye çalışacağız. Biz her halükarda bu isteğinizi yaparız, dediler. Yusuf adamlarına, sermayelerini, paralarını yüklerinin içine koyun. Umarım ki onlar ailelerine döndükleri zaman onun farkına varırlar da yine gelirler, dedi. Nihayet babalarına döndükleri zaman, ey babamız, artık bize ölçek, zahire satın almak yasaklandı. Kardeşimizi de bizimle beraber gönder de zahire alalım. Biz onun ne pahasına olursa olsun koruyacağız, dediler. Yakup dedi ki, daha önce bunun kardeşini, Yusuf'u size güvendiğim gibi bunu da mı size emanet edeyim? Ne siz ne ben, en iyi koruyucu Allah'tır. O merhametlilerin en merhametlisidir. Nihayet zahire yüklerini açtıkları zaman sermayelerini kendilerine geri verilmiş buldular. Dediler ki, ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte götürdüğümüz sermayemiz, zahire bedellerimiz bize geri verilmiş. Bununla tekrar ailemize yiyecek getirir, kardeşimizi de koruruz ve fazladan bir deve yükü de yiyecek artırırız. Zaten bu az bir ölçek zahiredir, bize yetmez. Yakup, hepiniz kuşatılıp çaresiz kalmadıkça onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah için sağlam bir söz verinceye kadar onu sizinle beraber kesinlikle göndermeyeceğim, dedi. Artık babalarına yeminle sağlam söz vermeleri üzerine Yakup, Allah konuştuğumuza vekildir, dedi ve Bünyamin'i onlarla beraber gönderdi. Mısır'a hareket etmeden önce onlara, oğullarım, Mısır'a bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Dikkat çekmenizden korkuyorum. Gerçi Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben ancak ona dayanıp güvendim. Tevekkül edenler de ancak ona dayanıp güvensinler, dedi. Nihayet babalarının kendilerine emrettiği şekilde Mısır'a ayrı ayrı kapılardan girdiler. Aslında babalarının bu tedbiri Allah'tan gelecek bir şeyi onlardan gideremezdi. Sadece

Yakup nefsindeki korkudan korunmaya dair bir dileği yerine getirdi. Doğrusu o, kendisine vahiy ve ilhamla öğrettiğimiz için ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu ilahi takdiri bilmezler. Kardeşleri Yusuf'un yanına girince, öz kardeşi olan Bünyamin'i yanına aldı, bağrına bastı ve ona, ''Gerçekten ben senin kardeşinim. Onların bizim hakkımızda yaptıklarına üzülme.'' dedi ve önceki yaşadığı olayı anlattı. Yusuf, onların yüklerini hazırlatınca su kabını öz kardeşinin yükü içine koydu. Kafile yola çıktıktan sonra bir tellal münadi şöyle bağırdı. ''Ey kervancılar, siz hırsızsınız.'' Yakup'un oğulları onlara dönerek ''Ne kaybettiniz, ne arıyorsunuz?'' dediler. Dediler ki, ''Hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene bir deve yükü mükafat vardır.'' O seslenen, ''Buna ben kefilim.'' dedi. Yusuf'un kardeşleri, ''Allah'a yemin ederiz ki, bizim bu ülkeye fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Ayrıca biz hırsız da değiliz.'' dediler. Onlar da, ''Eğer yalancıysanız, hırsızın cezası nedir?'' dediler. Onun cezası, çalınan mal kimin yükünde bulunursa kendisi onun karşılığıdır. Biz hırsızlık yapan zalimleri böyle cezalandırırız dediler. Bunun üzerine Yusuf öz kardeşinin kabından, yükünden önce hemen onu suçlama çekincesinden dolayı onların kaplarını aramaya başladı. Sonra onu kardeşinin kabından çıkardı. İşte biz Yusuf'a kardeşi Bünyamin'i geri alması için böyle bir plan hazırlattık. Yoksa hükümdarın dinine, kanununa göre Allah'ın dilemesi dışında kardeşini alamazdı. Biz dilediğimizi yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen vardır. Allah eşsiz ilim sahibidir. Yusuf'un kardeşleri, eğer o çalmışsa daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı dediler. Yusuf bunu içinde sakladı. Onu onlara açıklamadı ve içinden ''Bana yaptığınız yanında sizin durumunuz daha kötüdür.'' dedi. ''Allah sizin anlatmakta olduğunuzu çok iyi bilendir.'' Kardeşleri ''Ey aziz vezir, onun çok ihtiyar bir babası var. Birimizi onun yerine al, hapset, yeter ki onu bırak. Biz seni kesinlikle iyiliksever insanlardan görüyoruz.'' dediler. Yusuf ''Malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını yakalayıp almaktan Allah'a sığınırız. Çünkü biz o takdirde zulmedenlerden oluruz.'' dedi. Yakup'un oğulları onu kurtarmaktan ümitlerini yitirince, kendi aralarında fısıldaşarak görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, ''Babanızın sizden Allah adına kesin söz aldığını ve daha evvelde Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz?'' Babam izin verinceye veya Allah benim için hükmedinceye kadar ben bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün deyin ki, ey babamız, inan ki oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimiz şeye şahitlik ediyoruz. Kaybolan tasın onun yükünden çıktığını gördük. Hakikati bilmiyoruz. Biz gaybın bekçileri değiliz. Bize inanmazsan, İçinde bulunduğumuz o şehir halkına ve içinde dönüp geldiğimiz kervana sor. Şüphesiz biz elbette doğru söyleyenleriz. Bunun üzerine Yakup, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işi hoş gösterdi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Bense Allah'ın onların hepsini bana kavuşturacağını ümit ederim. Çünkü o her şeyi hakkıyla bilen, eşsiz hüküm ve hikmet sahibidir dedi. Ve Yakup onlardan yüz çevirdi de ah Yusuf'um ah diye sızlandı ve kederinden ağlayarak iki gözüne ak düştü, perde indi. Bununla beraber o kederini oğullarına belli etmiyor, içine atıyordu. Oğulları dediler ki, vallahi sen Yusuf'u hala anıp duruyorsun. Ya üzüntüden eriyeceksin veya kendini helak edenlerden olacak ve öleceksin. Yakup, ben derin üzüntü ve tasamı

yalnız Allah'a arz ederim ve Allah katından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim, dedi. Evlatlarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırıp haber getirin. Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafirler toplumundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Bunun üzerine Yakup'un oğulları Mısır'a dönüp Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman, "Ey vezir, biz ve ailemiz sıkıntıya düştük. Pek kıymetsiz bir sermaye ile geldik. Bize yine ölçeyi tam yap ve bize ayrıca ikramda bulun. Şüphesiz Allah ikramda bulunanları mükafatlandırır," dediler. Yusuf şöyle dedi: "Siz cahillik, gaflet döneminizdeyken Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı hatırladınız mı? Anlayıp tevbe ettiniz mi? Aa, yoksa sen hakikaten sen Yusuf musun?" dediler. O da, "Ben Yusuf'um, bu da kardeşimdir. Allah bize lütufta bulundu, bizi korudu ve yüceltti. Çünkü hakikat şudur ki, kim Allah'ın emrine uygun yaşar ve sabrederse, muhakkak ki Allah iyilerin mükafatını zayi etmez," dedi. Kardeşleri, "Allah'a yemin olsun ki Allah seni hakikaten bizden üstün tutmuş ve bize tercih etmiştir. Doğrusu biz yaptığımızdan dolayı suçluyduk," dediler. Yusuf da, "Bugün size o yaptığınızdan dolayı hiçbir kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir," dedi. "Şu gömleğimi götürün, onu babamın yüzüne koyun da gözü açılsın. Sonra bütün ailenizle birlikte bana gelin." Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, "Doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Sakın bana buna da demeyin," dedi. Oradakiler, "Vallahi sen hala eski sayıklama şaşkınlığındasın," dediler. Müjdeci gelip de o Yusuf'un gömleğini Yakup'un yüzüne koyunca derhal gözleri eski görür haline dönüverdi. Bunun üzerine, "Ben size Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dememiş miydim?" dedi. Evlatları, "Ey babamız, bizim için istiğfar et, günahlarımızın bağışlanmasını dile. Gerçekten biz suç işleyenlerdik," dediler. Yakup, "Sizin için Rabbimden bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphe yok ki o çok bağışlayan, çok merhamet edendir," dedi. Nihayet hep beraber Mısır'ın dışında kendilerini karşılamak için çıkmış olan Yusuf'un yanına vardıkları zaman, Yusuf babasını ve annesini bağrına bastı ve "Allah'ın izniyle emin olarak Mısır'a girin," dedi. Babasını ve annesini tahtın üzerine çıkarıp oturttu ve hepsi de önce onun için, yani ona kavuşturan Allah'a şükür için secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki, "Ey babacığım, işte bu önceki gördüğüm rüyamın tevili, yorumudur. Doğrusu Rabbim o rüyayı gerçekleştirdi. Bana nice ihsanlarda bulundu. Böylece beni zindandan çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra da o Allah sizi çölden buraya getirdi. Şüphesiz Rabbim dilediğine lütfedicidir. Çünkü o hakkıyla bilen mutlak hüküm sahibidir. Rabbim, sen bana mülk ve saltanat verdin ve sözlerin, rüyaların tabirini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, benim dünyada ve ahirette velim, sahibim, gerçek dostum sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih müminler arasına dahil et. Ey Muhammed, işte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarlarken sen onların yanında değildin. Ama sen ne kadar istesen, üstüne düşsen de yine insanların çoğu iman edecek değillerdir. Halbuki sen buna peygamberlik görevini ifaya karşı bir ücret istemiyorsun. O Kur'an, alemlere bir öğüt ve hatırlatmadan başka bir şey değildir.
göklerde ve yerde

iman etmek için nice ayet, delil vardır ki onlar ibretle bakmayıp ondan yüz çevirerek üstünden geçerler. Onların pek çoğu Allah'a ortak, şirk koşmaksızın inanmazlar. Onlar bu halde yaşarken farkında olmadıkları bir sırada Allah tarafından kendilerini kaplayıp çepeçevre kuşatacak bir azap gönderilmesinden ya da kıyametin ansızın kopmasından emin midirler? De ki, işte benim yolum budur. Allah'ın dinine davettir. Ben basiretle, bilerek, inanarak ve açık bir delille Allah'a davet ederim ve bana uyanlar da öyledir. Allah'ı tenzih eder, onu her türlü noksanlıklardan uzak tutarım. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. Senden önce memleketlerin, şehirlerin halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber göndermedik. İnanmayanlar acaba yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar için ahiret daha hayırlıdır. Siz hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet o peygamberler kavimlerinin inanmasından ümitlerini kesip de kendilerinin yalancı çıkarıldıklarını düşündükleri sırada hep onlara yardımımız gelmiştir. Böylece niyet ve tevbelerinden dolayı kurtulmalarını dilediklerimiz kurtulmuş, inkarında ısrar edenlerse yok edilmişlerdir. Azabımız suçlular toplumundan geri çevrilmez. Elbette temiz, gerçek akıl sahipleri için onların hayat hikayelerinde büyük birer ibret vardır. Bu Kur'an uydurulan bir söz değildir. Ancak o, önceki ilahi kitapların asıllarını doğrulayan, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden bir toplum içinde bir yol gösterici ve rahmettir. Ra'd Suresi. Bu surenin Mekki mi, Medeni mi olduğu ihtilaflıdır. Surenin muhtevasına bakarak Mekke döneminde nazil olduğunu söyleyenlerin görüşü daha ağırlık kazanır. 43 ayettir. Ra'd, gök gürültüsü demektir. 13. ayetinde gök gürültüsünün, Ra'd'ın Allah'ı tesbih ettiği anlatılmış ve adı geçen kelime bu sureye ad olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Gökleri görebileceğiniz veya görüp durduğunuz gibi bir direk olmaksızın yükselten, sonra arşı hükmü altına alan, her biri belli bir vakte kadar akıp hareket eden güneş ve ayı emrine göre boyun eğdiren, işleri düzenli bir şekilde yöneten Allah'tır. O, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanmanız için ayetleri geniş geniş açıklar. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlar da iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek suyla sulanır. Halbuki meyvesindeki tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Eğer inkarcıların seni yalanladıklarına şaşıyorsan, asıl şaşılacak olan onların toprak olduğumuz zaman gerçekten biz yeniden mi yaratılacağız sözleridir. İşte onlar Rablerini inkar edenlerdir. Bunlar kıyamet gününde boyunlarında halkalar olan kimselerdir. Onlar ateş ehli cehennemliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şu da şaşılacak bir haldir ki müşrikler senden

İyilik ve mutluluk yerine önce kötülüğün, azabın dünyada acele gelmesini isterler. Halbuki onlardan önce cidden nice ibret alınacak cezalar gelip geçti. Şüphesiz Rabbin zulümlerine rağmen insanlara karşı mağfiret sahibidir. Bununla beraber unutmayın ki Rabbinin azabı çok çetindir. İnkar edenler ona Rabbinden bir ayet mucize indirilseydi ya derler. Resulüm, bil ki sen ancak uyarıcısın. Her toplumun da bir yol göstericisi, davet edeni vardır. Allah, her dişinin neye gebe olacağını, rahimlerin içindeki ceninin kalmasında ve gelişmesinde neyi eksiltip neyi artırdığını bilir. Onun yanında her şey bir ölçüye göredir. O, görünmeyeni de, görüneni de bilendir. O çok büyük, çok yücedir. Sizden sözü gizli tutanla onu açığa vuran, gece karanlıklarında gizlenenle gündüzün ortalıkta dolaşan, onun bilmesi bakımından aynıdır. O hepsini bilir ve görür. O insanoğlunun önünde, arkasında takip eden melekler vardır ki Allah'ın emriyle onu korurlar. Muhakkak ki bir toplum özlerini, iç dünyalarını ve güzel ahlaklarını değiştirip bozmadıkça Allah da onların durumunu değiştirip bozmaz. Allah emirlerinden yüz çeviren bir kavme bir kötülük dileyince, artık onu geri çevirecek yoktur. Onlar için ondan başka bir veli, koruyup yardım eden yoktur. O, size hem bir korku hem de yağmur için bir ümit olarak şimşeği gösteren, yağmurlarla yüklü ağır bulutları meydana getirendir. Gök gürlemesi onu hamd ile tesbih eder. Melekler de ondan korkmaları dolayısıyla tesbih ederler. O inanmayanlar Allah hakkında tartışıp dururlarken o yıldırımları gönderir de onları dilediğine çarptırır. O cezası pek çetin olandır. Geçerli olan yalvarma ve davet ancak Allah'adır. Onu bırakıp da yalvardıkları, taptıklarıysa onlara hiçbir şekilde karşılık vermezler. Öyle ki onların durumu ellerini suya doğru boşlukta açıp da suyun ağzına ulaşmasını bekleyen birinin durumuna benzer. Oysa bu durumda o su ona asla ulaşmaz. İşte küfre sapanların duası hedefsiz ve boşuna gitmekten ibarettir. Göklerde ve yerde bulunanlar ve onların gölgeleri de ister istemez sabah akşam Allah'a ve onun mükemmel nizamına secde ederler. Resulüm, göklerin ve yerin Rabbi kimdir de? Susarlar. De ki, Allah'tır. O halde de ki, onun dışında kendilerine bile bir fayda ve zarar vermeye güçleri yetmeyen bir takım veliler, mabutlar mı edindiniz? Yine de ki, körle gören veya karanlıkla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a onun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma onlara benzer mi göründü? De ki, her şeyi yaratan ancak Allah'tır. O birdir, mutlak galip ve her şeye hükmedicidir. O gökten su indirir ve vadiler kendi hacmince sel olup akar. Sel suyun üstünde kabaran köpüğü, çer çöpü alıp götürür. Bir de zinet veya bir eşya yapmak için ateş yakıp erittikleri madeni şeylerden de onun gibi bir köpük, posa meydana gelir. İşte Allah hak ile batılı bu tarz benzetmelerle anlatır. Köpük hiçbir işe yaramaz, yok olup gider. İnsanlara fayda veren esas şeye gelince o yeryüzünde kalır. İşte Allah bu köpük, çerçöp gibi kalpteki her türlü batıl fikirler, şüpheler, fitneler ve taraftarları terk edilsin, yerine Kur'an hakim olsun diye böyle misaller verir. Rablerinin çağrısına uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Onun çağrısına uyup gelmeyenlerse yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi ve onunla birlikte bir misli daha kendilerinin olsa Allah'ın azabından kurtulmak için onu fidye verirlerdi. İşte onlar var ya, hesabın en kötü, en şiddetlisi onlar içindir.
varacakları yer de cehennem.

gündür. O ne kötü bir yataktır. Şimdi Rabbinden sana indirilen vahyin gerçekten hak olduğunu bilen kimse, bunu göremeyen kör kimse gibi midir? Ancak akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alırlar. İşte onlar Allah'ın Rabliğini kabul ve ona kulluk ahdini yerine getirenler ve antlaşmayı bozmayanlardır. Onlar Allah'ın ilişki kurulmasını, gözetilmesini emrettiği akrabalık, İslami dostluk ve birlik gibi şeyleri gözeten, Rablerine saygılı olan, kötü hesaptan da korkanlardır. Onlar yalnız Rablerinin rızasını dileyerek nefislerine zor gelen şeylere dayanan, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayanlar ve kötülüğü iyilikle giderenlerdir. İşte bu dünya yurdunun iyi sonucu onlarındır. O da Adn cennetleridir ki oraya babalarından, eşlerinden ve nesillerinden salih olan Allah'ın rızasına uygun yaşayanlar beraber girerler. Melekler de her bir kapıdan onların yanına girerler. Melekler din uğruna dünyanın zevk ve zorluklarına karşı sabretmenizden dolayı size selam olsun, dünya yurdunun iyi sonucu ne güzel derler. Ama İslam'ın esaslarına uyma anlamında söylediği şehadet kelimesiyle Allah'a verdikleri sözü iyice pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın birleştirilip ayrılmamasını ve gözetilmesini emrettiği şeyleri Rab Allah, din ahlak, din dünya, dünya ahiret arasındaki bağları kesip ayıranlar, yeryüzünde dinin esaslarını tanımayarak bozgunculuk yapanlar, işte lanet onlaradır. Kötü yurt olan cehennem de yine onlaradır. Allah dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğini de daraltır. O inkarcılar dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmadan başka bir şey değildir. Küfre sapanlar, inkar edenler, Rabbinden ona, Muhammed'e bir mucize indirilmeli değil miydi derler. De ki, Allah dilediğini arzu ve yaşantılarının gereği sapıklıkta bırakır, kendisine yönelenleri de doğru yola iletir. O, Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur. İman edip salih amel işleyenlere ne mutlu. Zaten dönülecek en güzel yer onların olacaktır. Ey Muhammed! Böylece seni kendisinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği son peygamber olarak bütün bir ümmete gönderdik ki sana vahyettiğimiz Kur'an'ı onlara okuyasın. Çünkü onlar o da kimdir diye Rahman'ı inkar ederler. De ki o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona dayanıp güvendim. Sonra yönelişim de ancak onadır. Eğer Kur'an dedikleri gibi bir kitap olsaydı da okuyunca onunla dağlar yürütülse veya onunla yer yarılıp parçalansa ve onunla ölüler konuşturulsaydı, iman etmeyen yine iman etmezdi. Ama Kur'an bunlar için inmemiştir. Bütün işler Allah'a aittir. İman edenler, kafirler hakkında daha bilmediler mi ki, eğer Allah kulları iradelerine bırakmayıp da dileseydi, bütün insanları doğru yola iletirdi. Allah'ın emirlerinden yüz çevirip küfre sapanlara gelince, Allah'ın vaadi kıyamet gelinceye kadar yaptıkları işler yüzünden ya kendilerine şiddetli bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının, evlerinin yakınına inip duracaktır. Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez. Andolsun ki senden önce nice peygamberlerle alay edildi. Ben de o küfre sapanlara önce imtihan için mühlet verdim, sonra onlara

onları azabımla yakalayıverdim. Benim azabım nasılmış gördüler. Durum böyleyken her nefsin kazandığını görüp gözeten Yüce Allah herhangi bir kimse gibi midir? Ama onlar Allah'a ortak koştular. Varlıkları yüceltip onlara bağlandılar. De ki, onları isimlendirin, onlar necidirler? Yoksa yeryüzünde Allah'ın bilmediği şeyi mi ona haber veriyorsunuz? Yahut sırf görünüşte bir laf olsun diye mi söylüyorsunuz? Hayır, hiçbiri değil doğrusu. İnkar edenlere düzenbazlıkları süslü ve hoş göründü de bu yüzden doğru yoldan alıkonuldular. Allah, kimi niyet ve ameline göre sapıklığında bırakırsa artık ona doğru bir yol gösteren yoktur. Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabıysa daha ağırdır. Onları Allah'ın azabından hiçbir koruyucu da yoktur. Takva sahiplerine, Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanlara vaat edilen cennetin anlatımı, özelliği şudur. Onun alt tarafından ırmaklar akar. Yiyecek yemişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte günahlardan korunanların sonu budur. Küfre sapanların sonu da ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilen Kur'an'la sevinirler. Fakat gruplar içinde onun bir kısmını inkar eden, kabul etmeyen kimseler de vardır. Resulüm, de ki, ben ancak Allah'a kulluk etmek ve ona ortak koşmamakla emrolundum. Sizi ancak ona çağırıyorum. Dönüşümüz de ancak onadır. Böylece biz bir hikmet gereğince onu, Kur'an'ı, Arapça bir hüküm olarak indirdik. Eğer sana bu ilim geldikten sonra onların arzularına uyarsan, andolsun ki Allah'ın cezasından seni koruyacak ne bir yardımcın ne de bir koruyucun vardır. Andolsun ki biz senden önce de senin gibi peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni, emri olmadıkça hiçbir peygamberin bir ayet ve mucize getirmesi mümkün değildir. Allah katında her vakit için bir yazı, bir hüküm vardır. Son vahiy olan Kur'an'da da her çağın anlayacağı bir hüküm ve mesaj vardır. Allah, dilediğini yok eder ve dilediğini bırakır. Çünkü ana kitap, vahyin kaynağı onun katındadır. Onlara vaat ettiğimiz azabın bazısını sana göstersek de veya bu azabı sana göstermeden önce senin canını alsak da sana düşen sadece tebliğ etmektir. Hesap görmekse ancak bize aittir. O kafirler bizim kudretimizle yeryüzüne gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Her şeye Allah hükmeder. Onun hükmünü takip edecek, bozacak veya geri çevirecek yoktur. O hesabı çarçabuk görendir. Onlardan önceki ümmetler de peygamberlerine hile yapmış ve tuzak kurmuştu. Bütün tuzaklar hakkındaki takdir ve ceza yalnız Allah'a aittir. O herkesin kazandığını bilir. Kafirler bu dünya yurdunun sonu kimindir bilecekler. Küfre sapanlar, inkar edenler, sen gönderilmiş hak bir peygamber değilsin derler. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında ilahi kitabın ilmi bulunanlar yeter. İbrahim Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 52 ayettir. 28, 29 ve 30. ayetlerinin Medine döneminde inmiş olduğu rivayet edilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana, insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. O Allah ki göklerde olan ve yerde olan şeylerin hepsi ancak O'nundur. Uğrayacakları şiddetli azaptan dolayı

vay küfre sapanların haline. O küfre sapanlar, ahirete tercih ettikleri dünya hayatını severler. İnsanları Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu, o yolu, eğri, ilerlemeye mani, tutucu göstermek isterler. İşte onlar, haktan uzak bir sapıklık içindedirler. Biz her peygamberi, kitabımızı apaçık anlatsın diye, ancak kendi halkının diliyle gönderdik. Artık Allah, dilediğini amellerinin gereği olarak sapıklıkta bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O, eşsiz güç, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun ki biz, Musa'yı da, kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın gerek kendilerinin, gerek başkalarının başlarına getirdiği felaket ve nimet günlerini hatırlat diye ayet ve mucizelerimizle gönderdik. Bunda çokça sabreden, çokça şükreden herkes için ayetler, ders verici işaretler vardır. Hani Musa kavmine, Allah'ın size bahşettiği nimetleri hatırlayın. Kadınlarınızı, kızlarınızı sağ bırakıp da oğullarınızı boğazlayarak sizi işkencenin en kötüsüne çarptıran Firavun taifesinden sizi o kurtardı. Bunda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardır demişti. Hani Rabbiniz size şöyle bildirmişti. Andolsun ki eğer şükrü yerine getirirseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok çetindir. Musa yine dedi ki, eğer siz ve yeryüzünde olanların tamamı toptan nankörlük etseniz bile şüphesiz ki Allah zengindir. Hiçbir şeyinde noksanlık olmaz. O hakkıyla övülmeye layıktır. Sizden önce geçenlerden Nuh, Ad, Semud kavminin ve onlardan sonra isim ve sayılarını ancak Allah'ın bildiği kavimlerin haberleri size gelmedi mi? Peygamberleri onlara mucizeler getirdi de onlar ellerini onların, o Resullerin ağızlarına karşı çevirip biz sizinle bize tebliğ için gönderilmiş olan her şeyi inkar ettik. Çünkü sizin bize yaptığınız davetin mahiyetinden derin bir şüphe ve endişe içindeyiz dediler. Peygamberleri de onlara, gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında mı şüphe içindesiniz? Halbuki o, günahlarınızı bağışlamak ve sizi belirlenmiş bir vakte kadar bırakıp yaşatmak için hak dine çağırıyor, dediler. Onlar da, siz de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsiniz. Bizi, atalarımızın taptıkları tanrılarından vazgeçirmek istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık, olağanüstü bir delil getirin, demişlerdi. Resulleri de onlara dediler ki, evet, biz de sizin gibi sadece birer insanız. Fakat Allah, kullarından dilediğine nimetini lütfeder. Allah'ın izni olmadan bizim, size istediğiniz gibi kesin bir delil ve mucize getirmemize imkan yoktur. İnananlar artık ancak Allah'a güvenip dayansınlar. O, yollarımızı bize dosdoğru göstermişken, biz ne diye Allah'a güvenip dayanmayalım? Bize yaptığınız eziyete karşı elbette dayanıp direneceğiz, yılmayacağız. O halde tevekkül eden müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. İnkar edenler peygamberlerine, andolsun ki ya sizi yurdumuzdan çıkarırız ya da mutlaka milletimize, dinimize dönersiniz dediler. Rableri de onlara şöyle vahyetti. O zalimleri muhakkak helak edeceğiz. Ve onlardan sonra o yere sizi yerleştireceğiz. Bu sözüm benim yücelik makamımdan korkan ve tehdidimden sakınanlar içindir. Peygamberler kendilerine düşman olanlara karşı Allah'tan yardım ve zafer istediler. Allah'ın yardımı üzerine her inatçı zorba perişan olup hüsrana uğradı. Bunun ardından da onlara cehennem vardır. Orada onlara irinli su içirilir. Onu zorla yutmaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecek. Her taraftan ona ölüm gelecek. Her yerinden ölüm

hissedecek. Ancak yine de ölmeyecek. Bunun ardından da bitmez tükenmez şiddetli bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin, küfre sapanların durumu şudur. Onların yaptıkları iyi işler tıpkı fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir kül yığınına benzer. Onların kazandıklarından hiçbir şey ellerine geçmez. İşte haktan uzak olan sapıklık budur. Allah'ın gökleri ve yeri hakkıyla yerli yerince yarattığını düşünüp gerçeği görmedin mi? Eğer o dilerse sizi giderir, yerinize imanlı ve itaat eden yepyeni bir halk getirir. Bu da Allah'a güç değildir. İnsanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Güçsüzler taifesi, büyüklük taslayan yönetici ve önderlere, doğrusu biz dünyada dine aykırı işlerde size uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından herhangi bir şeyi bizden giderebilir misiniz diyecekler. Onlar da eğer Allah bizi doğru yola eriştirseydi biz de sizi doğru yola götürürdük. Artık sızlansak da sabretsek de bizim için birdir. Kaçıp sığınılacak bir yerimiz yoktur derler. İş bitirilince, kullara ait ilahi hüküm verilince, şeytan cehennemdekilere, doğrusu Allah size gerçeği vaat etmişti. Ben de size istediğiniz gibi yaşayın, korkmayın, ahiret yoktur diye vaat etmiştim. Sonra sözümden cayıp sizi yüzüstü bıraktım. Benim sizin üzerinizde hiçbir hakimiyetim, baskı gücüm yoktu. Ben sizi sadece inkar ve isyana çağırdım. Siz de hemen bana uyup geldiniz. O halde kusuru bana yükleyip beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam. Siz de beni kurtaramazsınız. Esasen evvelce beni Allah'a ortak tutmanızı, Allah yerine bana tapmanızı da kabul etmemiştim der. Elbette böyle zalimlere pek acıklı bir azap vardır. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir. Görmedin mi Allah nasıl bir benzetme yaptı? Tevhid ve şehadet olarak güzel söz, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. Ki o ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Allah insanlara düşünüp ibret alsınlar diye işte böyle misaller verir. Küfür ve inkarcılık gibi kötü bir sözün ve sahibinin durumu da gövdesi yerin üstünden kolayca kesilip koparılan, bu sebeple yerinde durması mümkün olmayan kötü bir ağaç gibidir. Allah şirk ve tağutu reddederek iman edenleri dünyada ve ahirette sağlam bir söz olan kelime-i şehadet üzere sabit tutar. Allah küfre sapan zalimleri de sapıklıkta bırakır, saptırır. Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetini nankörlükle, küfürle değiştirenleri ve halklarını helak yurduna yani cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Onların hepsi oraya girecekler. Orası ne kötü bir duraktır. Onlar insanları Allah yolundan saptırmak için onun yerine bir takım denk varlık ve şahıslar koyup Allah yerine onlara bağlanmayı sağladılar. De ki, şimdilik dünyada eğlenin. Hiç şüphe yok ki dönüşünüz ateşedir. İman eden kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar. İçinde ne bir dostluğun ne alışverişin bulunduğu bir gün gelmeden evvel, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizli ve açık olarak infak etsin, harcasınlar. Allah gökleri ve yeri yaratandır. Semadan yağmur indirip onunla sizin için rızık olarak meyve ve mahsuller çıkarandır. Emriyle denizde akıp gitmesi için gemileri istifadenize veren, ırmakları da istifadenize verendir. Adetleri üzere
düzenli bir şekilde yörüngelerinde seyreden güneşi ve ayı,

sizin istifadenize sunan, geceyi ve gündüzü size faydalı kılan O'dur. O Allah, kendisinden isteyebileceğiniz her şeyden size verdi. Öyle ki, Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Buna rağmen doğrusu insan yine de çok zalim, çok nankördür. Hani İbrahim, hanımı Hacer'le oğlu İsmail'i Mekke yöresine yerleştirip şöyle demişti. Ey Rabbim, bu şehri emniyetli kıl. Beni ve oğullarımı heykellere, putlara tapmaktan uzak tut. Ey Rabbim, çünkü onlar, putlar, insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldular. Artık kim bana uyarsa işte o bendendir. Kim de bana karşı gelirse onu sana bırakırım. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Ey Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin mukaddes evin olan Beytullah'ın yanında ekinsiz çorak bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, namazı ikame etsinler orada diye böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve onları çeşitli meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler. Ey Rabbimiz, doğrusu sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. İhtiyar halime rağmen bana İsmail ve İshak'ı veren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı elbette işitendir, kabul edendir. Ey Rabbim, beni ve neslimden gelenleri de namazı gereği gibi kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği kıyamet gününde beni, annemi, babamı ve tüm müminleri bağışla. Ey Resul, Allah'ı zalimlerin yaptığı şeylerden sakın habersiz zannetme. Ancak Allah onları gözlerin dehşetten dışarı fırlayacağı bir güne kadar erteliyor, zaman tanıyor. O gün onlar başlarını göğe dikerek gözleri kendilerine dönüp bakamayacak şekilde koşup dururlar. Artık onların kalpleri, kafaları dehşetten dolayı bomboştur. Ey Muhammed! İnsanları kendilerine azabın geleceği o güne haber verip uyar. Çünkü zulmedenler o gün, ey Rabbimiz, bize kısa bir süre tanı da senin çağrına uyalım, peygamberlere tabi olalım derler. Fakat boşunadır. O zaman kendilerine şöyle denilir. Önceden dünyada sizin için hiçbir zeval olmadığına, sonunuzun gelmeyeceğine dair yemin etmiyor muydunuz? Siz, üstelik Ad ve Semud kavimleri gibi kendilerine zulmedenlerin yerlerine yerleştiniz. Onlara ne azaplar ettiğimiz size açıklanmıştı ve size buna dair birçok misaller de göstermiştik. Hal böyleyken yine de onlar peygamberlere karşı tuzaklar kurdular. Halbuki onların tuzaklarıyla dağlar bile kaybolacak olsa yine de hilelerinin karşılığı Allah katındadır. Hilelerini kendi aleyhlerine çevirir. O halde asla Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden döneceğini sanma. Şüphesiz Allah mutlak galip, intikam sahibi, herkesin hak ettiği cezayı vericidir. Öyle bir gün gelecek ki yer başka yere, gökler de başka göklere değiştirilecek, insanların hepsi kabirlerinden kalkıp her şeye üstün gelen tek Allah'ın huzuruna çıkacaklar. O gün günahkarların kelepçelerle birbirine bağlanmış olduğunu görürsün. Onların gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir. Çünkü yüzleri Hakk'a yönelmemişti. Bütün bunlar Allah'ın herkese hayır ve şer olarak kazandığının karşılığını vermesi içindir. Allah hesabı çok çabuk görendir. Bu Kur'an insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. Yüce Allah doğru söyledi. Feyzül Furkan, Kur'an.

0: Cüz 13'ü dinlediniz.
1: ...1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.
2: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 12'yi dinlediniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nurettin Coşan.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

o Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan,

0: bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen, benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve O'na şükredesiniz diyedir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?